İradenin Allah'a teslimi 28. basamağın, daha evvel irşada ulaşmak 28. basamağın 4. kademesi, iradenin Allah'a teslimi 28. basamağın 5. kademesi. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu gerçekleri yaşadılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçtiler. Yani baştan başlayalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi dilediler. Kur'an böyle olduğunu açık bir şekilde yazıyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan iştirab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu yüzden tağuta kul olmaktan kurtulup, bu yüzden tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Kullarımı diyor. Yani bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuş, arkasından da Allah'a kul olmuş hepsi. Bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üçüncü basamak. Sonra bütün sahabe kainatın en büyük müşidine ulaşıp tabi oldular. 14. basamak. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Akabe'de senin elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın elini vardı. Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın elini vardı. 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Zümer Suresi 18. ayet-i kerime onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler. Nedir hidayete ermek? İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Kendisine ulaştırmasıdır diyoruz. Ayette kendisine kelimesi yer almıyor. Ama bir de bakıyoruz ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Onun için orada da Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Hidayete ermişler. Öyleyse mutlaka bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? 25. basamak. Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim ve ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan sahabe hepsi fizik vücutlarını veçlerini Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Peki nefslerini teslim etmişler mi? Yani ihlas sahibi olmuşlar mı? Bakara suresi 139. ayet-i kerime deyin ki nahnu lehu muhlisin. Muhakkak ki biz ona muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. Dinde nefslerini halis kılmışlar Allah'a. Peki daha sonraki kademe burası 27. basamak. 28. basamağın
Dördüncü kademesi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Sahabe adı verilenler. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ihsanla tabi olanlar. Öyleyse ölçüye bakalım nasıl bir muhteva bu? Allah Teala bu konuda açık bir şekilde dizaynı gerçekleştirmiş. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan büyük zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır," diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada dolaşmışlar. 28. basamağın 4. kademesi. Peki bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bir hakkı takvanın, hakkı tukatihi takvanın sahibi olmuşlar mı? Hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlar mı? Olmuşlar. Hepsine de irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah Teala irşad makamının görevini vermiş. Hepsi irşada memur ve mezun olduktan sonra tabiini de irşada ulaştırmışlar. Gerçek mi? İşte Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime. O sabikun el ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar tabiin adını alıyor. Daha sonra tabiine de tabi olanlar çıkıyor. Tebe-i tabiin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Kur'an-ı Kerim 7 safa içerir. Bütün sahabe 7 safayı tahakkuk ettirmiş. Tasavvufa bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dinlemek 1. safa. Mürşide ulaşıp tabiyet temel şart 2. safa. Ruhun Allah'a teslimi, fena fillah olmak 3. safa. Fizik vücudun teslimi, muhlislerden olmak 4. safa. Nefsin teslimi, muhlislerden olmak 5. safa, irşada ulaşmak 6. safa ve iradeyi Allah'a teslim edip Allah'ın iradesine bağlanmak. Artık Allah'ın iradesinden aldığı sadece emirleri gerçekleştirmek, irşat makamının sahibi olmak. Mürşide ulaşmak da, mürşit olmak da tasavvufun temel iki prensibidir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılmış. Tasavvuf Kur'an-ı Kerim'de aynı paralel içeriyor. İslam da aynı şeyi emrediyor. İrşada ulaşmayı da emrediyor. İrşat makamının sahibi olmayı da, mürşide ulaşıp tabi olmayı da emrediyor. İrşat makamının sahibi olmayı da emrediyor Allah Teala. Diyor ki Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde: "Ya eyyühellezine amettukullâhe hakka tukatihi." Bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Yani iradenizi de Allah'a teslim olun diyor. Arkasından da diyor ki: "Ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn." Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a mutlaka teslim olun. Ondan sonra ölün. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Kur'an-ı Kerim 7 tane safayı üzerimize farz kılıyor. Bütün sahabe bunları yaşıyor. Yaşayanlar İslam olmak şerefine eriyorlar. İslam olmak gerçekten Allah'a teslim olmak demektir. Ama neyin teslimi? Ruhun teslimi, 21. basamak. 22. basamak, fizik vücudun teslimi 25. basamak, nefsin teslimi 27. basamak, iradenin teslimi
28. basamağın 5. kademesi 4 tane teslim İslam'ı oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse İslam standartlarının içine giremez. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne söylüyorsa tasavvuf mensupları sadece onu yaparlar. Bu ise İslam olmaktır. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde İslam'ın Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu söylüyor. Dikkat edin ki Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Ve hepsi de Hazreti İbrahim de Hazreti Musa da Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepsi kainatın o tek dinini, hanif dinini yaşadılar. Kur'an hanif dinini yaşamayı farz kılıyor. Hanif dininin Arapça adının İslam olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Habibim hanif olarak veçhini dine ikame et. Yani dini ayakta tutmak için sen büyük bir gayret sarf edeceksin. Sen veçhinle bu konuda gayretin sahibi olacaksın. Hanif olarak kendini dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din hanif dinidir. Yani ezeli ve ebedi olan din, kıyamete kadar devam edecek din, o hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Başka bir dinden bahsetmiyor Kur'an-ı Kerim boyunca. Ötekilere kitap sahipleri diyor ama aynı dini yaşadıklarını söylüyor. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de, Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de aynı dini yaşadıklarını söylüyor. Dikkat edin. Bu 5 peygamber ul-azm peygamberlerdir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaptığınızı iyice yerli yerine oturtmaya çalışın. Biz sizin karşınızda olan birisi değiliz. Bizi layıkı veçiyle tanımıyorsunuz. Hakkımızda zanlara dayalı ve yanlış bilgilere dayalı hükümler veriyorsunuz. Ve de kendinize yazık ediyorsunuz. Önümüzdeki günlerde bütün perdeler birer birer açılacaktır. Kim olduğumuzdan emin olacaksınız. Şu anda da inceleyebilseniz, şu anda da emin olacaksınız. Kaldı ki, emin olmanın bir başka yolu bizatihi Allah'tan sormaktır. Zaten başka türlü bütün bilgileri alsanız, gene biz deriz ki mutlaka neticede Allah'tan da sorun. En ufak bir şek ve şüphe kalmamalı içinizde. Çünkü yakın gelecekte birbirimize çok ihtiyaç duyacağız. Günler yaklaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ayrı olmak, karşı olmak bunlar bizlere yakışmaz. Biz Allah'ın dostları bir olmak mecburiyetinde olanlarız. Ve dünya üzerinde temel tabiiyet müessesesi sadece bir tanedir. Ona tabi olanlar bütünü oluştururlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'tan sorun. Bizim kimliğimizi sorun. Ve söylediklerimizi dikkatle inceleyin.

Kur'an'dır. Öyleyse bugüne kadar hep Kur'an'da yaşadık. Bize tabi olanlar hepimiz Allah'a teslim olanlarız. Ama bir kısmı henüz ruhlarını teslim ettiler. Bir kısmı fizik vücutlarını, bir kısmı nefslerini ve neticede iradelerin teslimine gerçekleştirenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlaka birlikte olmamız lazım gelen günlere doğru yaklaşıyoruz. Tehlike sadece bizim ülkemizi ihata etmiyor. Tehlike evrenseldir.

İşaretler birer birer tamamlanıyor. Ve biz size soruyoruz. Divai hamd altında toplanmanın zamanı gelmedi mi? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ciao Tühne.
1: El-Fatiha ve es-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillahimineşşeytanirracim. Rabbilalemin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, inşallah sizlere aminu olmak kavramını anlatmak istiyorum. Aminu olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi aminu olmuştur. Kur'an'ın 7 temel kavramından bir tanesi aminu olmaktır. Bu temel kavramları sayalım. Amin olmak, 1. Allah'ın rızasını kazanmak, 2. Rıza, 3. kavram felah, 4. kavram takva, 5. kavram hidayet, 6. kavram Allah'a kul olmak, 7. kavram Allah'a teslim olmak. Bu kavramların her birisi 7 tane safha içerir. İslam bu kavramların her biriyle

ayrı bir cepheden şekillenir. Baktığımız zaman görüntü hep aynı esasları muhtevidir. 28 tane basamak. Ama her kavramda başka bir açıdan bakıyoruz. Aminu kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi, amentü kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. İman, inanç manasına gelen bir kelime. Türkçe inanç. Arapçada aynı kökten, biliyorsunuz ki her kelime üç tane sesli harften oluşur. Affedersiniz, Arapçada sesli harf diye bir harf yok. Hepsi sessiz harf olarak değerleniyor. Bunun iki istisnası var. Birisi elif, birisi de ayin. Onun dışında hep harfler, bildiğimiz sessiz harfler. Üç sessiz harf bir kök oluşturur. Bu kökten 28 taneye kadar kelime üretilir. Bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Mesela şugul kökünden işgal, meşgul, meşgale gibi kelimeler türer. İşte amen olmakta iman kelimesinin muhtevasını verir. Yedi tane kavramdan bir tanesi amen olmaktır. Sadece inanç manasını taşıyan bu kelime üçüncü basamakta, 14. basamakta, 21. basamakta, 25. basamakta, 27. basamakta, 28. basamağın 4. ve 5. kademelerinde ayrı ayrı anlamlar ifade eder. Allah'a doğru yükselmek, kemal derecelerinde olgunlaşmak, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek bir kemalat ister. Olgunlaşma, manevi değerlerin giderek artması, nefsin afetlerinin giderek yok olması.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse geniş bir spektrum içerisinde, 28 basamak içerisinde amin olmanın standartlarına bakalım. Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta insanlar olayları değerlendirirler. Bu değerlendirmeye göre değer kazanır her şey. İnsanlar olayları değerlendirirken ya yanlış değer ölçüleri kullanırlar ya doğru değer ölçüleri kullanırlar. İşte bunlardan her kim doğruya daha yakınsa onlar Allah-u Teala tarafından seçilir. Kişinin olayları değerlendirmesi, olayların karşısındaki davranışlarıyla Allah-u Teala tarafından ölçülür. Kiramen katibin melekleri kişinin hem düşüncelerini hem de fiillerini, efalini, efal fiiller demek. Hem de fiillerini, yaptıkları işlevleri üç boyutlu olarak hayat filmine alırlar. Bunun manası nedir? Bunun manası kişinin düşünceleriyle kastettiği şey neyse olayların buna göre hangi ölçüde şekillendiği değerlendirilir. Bir kişi mi? Bir kişi isteyerek, kastederek başka bir insana bir zarar verebilir, onu öldürebilir. Bir başkası da birisini öldürmüştür ama aklından bile geçirmemektedir o kişiyi öldürmeyi. O sırada vücut bulan bir kaza buna sebebiyet vermiştir. Neticede ikisinde de birisi ölmüştür. İki olayda da bir ölü vardır. Birisinin başka birinin ölümüne sebebiyet vermesi vardır. Ama bir tanesi düşünce platformunda onu kastetmiştir, tasarlamıştır. Taammüden cinayeti işlemiştir. Ötekinde ise böyle bir olay söz konusu değildir. Bir kaza oluşmuştur ve ikinci kişi ölmüştür. O zaman bunların kaybettikleri dereceler aynı olabilir mi? Birisi yalnız dikkatsizliği sebebiyle derecat kaybedecektir. Öteki taammüden bir insan öldürme sebebiyle derecat kaybedecektir. İkisinin arasında bir uçurum vardır derecat açısından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala kişinin aklından geçenleri de bilir, fiilini de bilir ve bu fiillerin çoğu, düşünce sisteminin de çoğu hayra dönükse, o kişi kalbinde Allah'ın hayır gördüğü bir kişidir. Ve seçilir Allah-u Teala tarafından. İkinci basamak, Allah'ın seçmesi veya seçmemesi söz konusu olan bir basamaktır. Kimin kalbinde hayır tarafı ağır basarsa, davranışları hayır cephesinden daha fazlayı oluşturuyorsa, o kişi Allah'ın kalbinde hayır gördükleridir. Allah onları mutlaka seçer. Kimin de kalbinde şer tarafı ağır basıyorsa, davranışları itibariyle, olaylara gösterdiği tepkiler itibariyle ağır olan şer tarafı ise kişinin davranışlarının neticesi, o zaman seçilmez kişi. Seçilenlerden de hepsi Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama konumuz burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar 28 basamağın üçüncüsüne geçebilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi
hangi şartların içinde olursa olsun o kişi ikinci basamaktan yukarıya çıkamaz. İslam'ın 5 tane şartını en büyük standartlarda yerine getirsin. Başka ameller işlesin. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'ın olmazsa olmaz şartının dışında kalmıştır. Olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani aminu olmaktır. İşte üçüncü basamak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi burada, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi buradadır sadece. Ve o aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Allah Teala buyuruyor ki Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer ateştir kazandıkları dereceler itibariyle diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için başka sebeplerin hepsini terazinin öbür tarafına toplayın. Kişiyi kurtarabilecek olan bütün sebepleri toplayın, terazinin bir tarafına koyun. Öbür tarafta da Allah'a ulaşmayı dilemek olsun. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş ama onu kurtaracak olan onun dışında her şeyi yapmış. Bu kişinin gireceği yer ne yazık ki cehennem sevgili kardeşlerim. Öyleyse amili olmak bu kadar önemli bir mefhum Kur'an-ı Kerim'de. Peki ya kişi dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, işte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinin tam zıttı olan ayeti kerime, Ankebut suresinin 5. ayeti kerimesidir. Men kâne yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu le'at. Allahü semîn aleyhim. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve bu bir kurtuluştur. Mutlak cenneti ihtivasını alır, muhtevasını alır. Öyleyse ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah ayet-i kerimesinde de söylediği gibi kişiyi o güne mutlaka ulaştırıyor. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşıyor. Şimdi bir kısım insanlar diyecek ki bize, biliyoruz ki herkesin ruhu Allah'a ulaşacak zaten. Eğer kişi hayattayken ulaştırmadıysa ölümünde ulaşacak. Ama Allah için makbul olan hayatta insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, kişiyi veliyullah kılacak veya evliyaullah kelimesi de kullanılıyor, evliyaullah kılacak, yani Allah'ın evliyası kılacak olgunun başlangıç noktası budur. Bu yoksa insan Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu olamaz, Allah'tan müjdeler alamaz. İşte sevgili kardeşlerim, ameni olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala
Allah'a ulaşmayı dileyenlerin amini olduğunu söylüyor. Konunun başlangıcı bir dilek ve hayatınızın en önemli kararı. Ya Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz ya da dilemeyen birisiniz. Dilemişseniz hayatınızın en önemli kararını verdiniz. Sizi cehennemden cennete ulaştıracak olan temel faktörü gerçekleştirdiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala amin olanları mutlaka kendisine ulaştıracağını sadece bu ayette söylemiyor, yani Ankebut 5'te Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani biz o bize ulaşmayı dileyen kişilerin ruhlarını mutlaka kendimize ulaştıracağız. Bir de Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde beyan ediliyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Asıl ifadesiyle mutlaka onların ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, kimin ruhu hayattayken Allah'a ulaşmışsa kesin olarak bilin ki bu o kişinin eseri değildir. Bu Allah'ın eseridir. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ama ifadeye dikkat edin. Allah ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse siz ulaşmayacaksınız. Bedava bir olgu. Cennetin üçüncü katına Allah Teala sizi ulaştıracak ve hiçbir gayretiniz gerekmiyor. Bütün vasıfları Allah size kazandıracak. Sizi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven bir kulu yapacak. O bu şartları üzerinizde olgunlaştıracak. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi net olarak bunu söylüyor. Peki Vel Asr suresinin 1. ve 2. ayetleri ne diyor? Vel Asr diyor Allah Teala. Vel Asri. Asra and olsun ki asra yemin ederim. İnnel insane lefî husri. Muhakkak ki insanlar hüsranlıdırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmeni olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanlar kimler sevgili kardeşlerim? Allah Teala Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesinde hüsranda olanları açıklıyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur diyor Allah Teala. Kimlerin sevapları günahlarından az olursa, sevapları günahlarından daha hafif olursa, kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden daha az olursa, yani bunların günahları fazla, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala.
Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar nefslerini hüsrana düşenlerdir. Hüsranda olanlardır. Allah-u Teala bütün insanların hüsranda olduğunu söylüyor. Dört tane istisna veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir, irşat makamına ulaşıp tabi olanlar iki, innellezine aminu ve aminu salihatu ulaşmaya ulaşınca mürşide kişi nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlar. Ve tevasa bilhak, nihayet kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O zaman o kişi kendisi hakka ulaştığı için başkalarını da hakkı tavsiye eden bir özelliğin sahibi olur. Sonra mı? Sonra da kişi daha sonra nefsini en sonra da iradesini Allah'a teslim eder ve sabrın sahibi olur. Sabrın sahibi olanlar diyor. Başlangıç noktasına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyoruz ki amini olanlar kurtuluşa ulaşanlar. Amin olmanın asgari standardı, en az standardı, en düşük seviyesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamak. Sevgili kardeşlerim, kim üçüncü basamağa gelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onu rahatlıkla yedinci basamakta sayabilirsiniz. Çünkü birkaç dakika içinde o kişiyi Allah-u Teala yedinci basamağa ulaştırıyor. Dördüncü basamakta Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Yani Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte böyle bir dizaynda kişinin bir yeni hedefe doğru yönlenmesini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına bakan ama sadece bakan, onu irşat makamı olarak görmeyen kişilerin hepsinin gözlerinde sadece hicab-ı mestura var. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah-u Teala. İrşat makamı konuşurken, hidayet makamı konuşurken, onun hidayete mütalik sözlerini kişi hiç anlamıyor. Manasına varamıyor. İşte bunlar da işitmeyenler, kulaklardaki vakra sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah-u Teala 6. basamakta vakrayı alıyor. Bu kişilerin kalplerinde ekinnet var. Ve Allah-u Teala 7. basamakta ekinneti kaldırıyor kişinin kalbinden ve yerine ihbat koyuyor. Ayet suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Bütün insanların kalplerinde ekinnet var. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre var. Bütün insanların kulaklarında vakra var. Ve bütün insanların kalpleri ve kulakları, işitme hastaları mühürlü, gözleri de kör. İşte Allah-u Teala körleri görür hale getiriyor. Ve bu insanların ölüler olduğunu söylüyor. Allah-u Teala gözlerdeki hicab-ı mestüreyi açmadıkça, kulaklardaki vakrayı almadıkça, kalplerdeki ekinleti alıp yerine ihbat koymadıkça, o insanların ölü olduklarını söylüyor Allah-u Teala. Bu insanların birinci hayata geçirilişi ne zaman? Amenü oldukları zaman, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman
Allah insanları diriltiyor. Diyor ki İsra 43 ve 44. ayet-i kerimelerinde Habibim sen Allah'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek Kur'an-ı Kerim'i onlara kıraat ettiğin zaman biz onlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre koyarız. Yani onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Buyuruyor. İşte bu ekinnetin alınması olayını gerçekleştiriyor Allah Teala. Yerine ihbat koyuyor. O kendilerine ilim verilenler irşat makamının haktan gelen şeyleri söylediğinden emin olsunlar diye diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine ihbat koyarız diyor. Böylece 7. basamağa ulaşıyoruz. Allah'a ulaşmayı diledikten kaç dakika sonra? 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika sonra en çok. Derhal Allah'a ulaşmayı dilememizin ardından Allah Teala onları derhal görüyor, talebi işitiyor, biliyor. Derhal bu işlevleri vücuda getiriyor. Ve her işleve de derecat kazandırıyor. Her işlevle de bize derecat kazandırıyor. Muradı ne? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizi aşması gerekiyor. Allah-u Teala bu sadece bir dilek üzerine bize verdiği bu ihsanlarla devamlı derecat kazandırıyor bize. 8. basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. 7. basamakta bu kesinleşir. 3. basamakta Allah'a ulaşma dileğimizi biz dileriz. 4. basamakta Allah görür. İşlevlerini derhal gerçekleştirir. 3. basamağa ulaşan herkes aslında 7. basamaktadır. Birkaç dakika içinde 7. basamağa ulaştırılır. Ve o kişi aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Bu sebebe dayalı olarak kurtuluruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler.

Allah Teala bütün sahabenin Allah'a ulaştığını, hidayete erdiğini söylüyor. Zümer 17 ve 18. Fellezîne işterevut tagûte en yâbuduhâ ve enâvu ilallâhi lehumul büşrâ febeşşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala sahabe için şeytana kul olmaktan iştirab ettiler ve Allah'a kul olmayı başardılar. Şeytana kul olmaktan iştinab etmeyi, kaçınmayı başardılar. Şeytana kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Sonra da 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Hepsi hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bir sonucu ulaşmış bütün sahabe. Allah'a ulaşmak. Peki kimler Allah'a ulaşırlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Neyi gördük? Sahabe Allah'a ulaşmış. Peki Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Bakınız ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor. Ra'd 20, 21, 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ ve misaklarını bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. وَيُحَفُونَ سُعَلِ سَبْ ve kötü hesaptan, yani kıyamet günü olan kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından, bu sebeple cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemle Rabbühüm ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigâe ve çe Rabbühüm ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenlermiş. Aynı kişiler fizik vücutlarında, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. 20. ayet gereğince. Rad suresinin 20. ayet kerimesi gereğince. Öyleyse 14 asır geriye gittiğimiz zaman bütün sahabenin aminu olduklarını görüyoruz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Amin olmak size birinci kat cenneti mutlak olarak sağlar. 7 tane amin olma kademesi 7 kademedeki cennetler için sebep teşkil eder. Yalnız 7. katta cennet değil, cennetler vardır. Orada 3 kademe cennet söz konusudur. Ama hepsi 7. kattaki adın cennetleri adını alırlar. Şimdi 1. kat cennet. Allah Teala bütün insanlara bu muhtevayı veriyor. İnsanlara açıklıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
O sadece, evet, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğinden Allah'a ulaşmayı emin olarak dilemiştir. Yani ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağından emin olarak Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala Bakara Suresi'nin 43. ve 44. ayetlerinde diyor ki: "Vestayine bis sabri ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşiin." Huşus اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla istihaneyi isteyin. Bu muhakkak ki büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki kalacaklardır. Ölümden sonra da ruhları Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse kim bu ameli olanlar? Bunlar ruh, Allah'a inanıyorlar. Birinci özellikleri. İkinci özellikleri, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaştırılması lazım geldiğine inanıyorlar. Bunun bir Kur'an-ı Kerim'de bir vaka olarak zikredildiğinden eminler. Farz kılındandan da eminler. Ve ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarından da eminler. Allah'a inanmak, Allah'a mülaki olmaya inanmak, bunun farz olduğuna inanmak ve kendi ruhlarını da mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına inanmak, emin olmak. İşte bu insanlar huşu sahipleridir. Amin olmanın temel vasfı da budur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu inancın sahibi kılınacaktır Allah-u Teala tarafından. O sadece Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ama Allah-u Teala'nın ona verdiği imkanlarla kişi Allah'ın öğretisiyle öğrenecek ve emin olacaktır ki bütün insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedirler. Bu insanların üzerine farz kılınmıştır Allah-u Teala tarafından tam 12 defa ve bu kişi bu farzı yerine getireceğinden, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağından emin olmuştur. Kesin olarak inanmıştır ona. Çünkü Allah Teala'nın garanti ayetleri onu bu noktaya ulaştırmıştır. Ve bu kişi Allah Teala'dan tam 10 tane ihsan alacaktır. Bir kısmını söyledik. Bu Allah Teala'nın o kişinin kalbine ulaştığını söylemiştik. Degavin Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine göre. Bundan sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki nur kapısını Allah Teala'ya çevirecektir. Kaf Suresi 32. ayet-i kerime.

حالا burada o kişinin kalbine Allah-u Teala tarafından ihbat konulduğunu, ondan sonra kalbinin nur kapısının Allah'a çevrildiğini söylüyor. Kaf 32, onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Kalplerin Allah'a çevrildiği vakasıyla karşı karşıyayız. Sonra mı ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse, onların göğsünü teslimi açar diyor Allah Teala. Allah Teala insanların göğsünü teslime açıyor. İşte böyle bir dilekte Allah Teala'nın kişinin göğsünü teslime açması söz konusu. Yani göğsünden kalbine Allah'ın bir nur yolu açması söz konusu. Bundan sonra kişi zikir yapacak. Zikir yaptığı zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin göğsüne gelecek. Eskiden göğsünden Allah'ın zatına geri dönerken kalbine yol açılmadığı için bu noktadan itibaren göğüse kadar gelen ve kalbe girmek üzere programlanmış olan rahmet ve faz oraya indikten sonra açılmış olan kendilerine uygun şifredeki yolu görerek o yola göre programlanmışlardır. Kalbe ulaşırlar. Göğsün yer olduğu yerden o yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Ama kalp mühürlüdür. Fazıl adı verilen nurlar hiç kalbe sızamazlar. Ama rahmet nurları sızar. Burada sızıntı başlar. Kişi zikir yaptığı zaman rahmetin sızıntısı başlar. Burası 13. basamak. Burası, affedersiniz, 10. basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. Bir sonraki basamakta da zikir başlıyor. Ve kalbimize Allah'ın nurları, rahmet nurları sızmaya başlıyor. Ve bu sızıntı %1'i, neticede %2'yi buluyor. Daha yukarı yükselemiyor. Kalpte küfür kelimesi buna kesin bir engel. Bütün insanların kalbinde küfür kelimesi vardır. Kalpleri mühürlü olan bütün insanlara kafirler diyor Allah Teala. Kalplerin içinde de küfür kelimesi olduğu için o küfür kelimesi nefsin bütün afetlerini kendine çekiyor. Kalpte safa sağlam durmalarını temin ediyor nefsin kalbinde. Nefsin kalbi kapkaranlık ve sertleşmiş durumda taş gibi. Ama rahmet de kalbe sızmaya başlamış. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, daha sonra ne oluyor? Daha sonra nefsin kalbinde bu nurlar %2'yi buluyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Allah Teala bu noktada diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Bu nur rahmet nurudur. Kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi söylediğimiz gibi Allah'a inanan bir, Allah'a ruhun ulaştırılmasının Kur'an'da
mevcut olduğuna inanan, iki, bunun ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmanın farz olduğuna, 12 defa farz olduğuna inanan ve dördüncü faktör, kendisinin de bunu gerçekleştireceğinden emin olan kişi. Neden emin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi, kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Kişi garanti etmeye kalksaydı bundan emin olamazdı. Çünkü hangi gün hangi hata yapacağını insanoğlu bilmez. Ama Allah garanti ediyor. Düşünüyor, Allah garanti ettiğine göre mutlaka bu hedefe ulaşacağım. Ve Allah'a ruhunun ulaşabilmesi için ruhun vücuttan ayrılması lazım. Bunun için de devre-i imamının ruhunun başının üzerine gelmesi lazım. Ama tabiyetten önce bu mümkün değil. Mutlaka tabi olması gerekiyor. Ve Allah Teala bunu gerçekleştirmek üzere o kişinin talebi üzerine, hacet namazı kılması üzerine ona mürşidini gösterir. Herkesin ulaşabileceği bir yerde mürşidi mutlaka vardır. Ve kişi mürşidine ulaşıyor, önünde diz çöküp tövbe ediyor ve tabiyetini gerçekleştiriyor. Allah Teala tabiyeti farz kılmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a 14 asır evvel bütün sahabe tabi olmuşlar. Fetih 10, orada ağacın altında Habibim, sana biat etmek, sana tabi olmak, Allah'a biat etmek, Allah'a tabi olmak demektir. Ağacın altında sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tecelli ediyordu ve eli onların üzerindeydi. Öpülen el daima öpen kişinin elinin üzerindedir. Öpülebilsin diye. Öyleyse böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu dizayn içerisinde kişi irşat makamına Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor ve tabi oluyor. Ve tabi olduğu an kişi ikinci defa aminu olmuştur. Birinci amenu oluş, Allah'a ulaşmayı dilemesi anında oluşuyor. İkincisi, Allah'ın kendisine 10 tane ihsan vermesiyle, ki 10. ihsan Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesidir. Ve 10 ihsanın neticesinde 10. ihsanda bu kişi mürşidine ulaşmıştır. Tövbeye hazırdır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti bu kişi hak etmişti. Dünya saadeti başkalarından farklı değildi. O da mutsuz bir insandı. Burada da henüz dünya saadeti başkalarından farklı değil kişinin 14. basama kadar gelmiştir. Ama nefs tezkiyesi başlamamıştır. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler hala Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmekte, Allah'ın yasaklarına riayet etmemekte ve devamlı bir savaş nefsle ruh arasında hüküm sürmektedir. Ama bu kişi tabi olduktan sonra bakınız neler olur. Kişi tabi oldu, 10 tane insan aldı. Neydi Allah Teala'nın ölçüsü? 1'e 10. Bu tabiyetten sonra
Allah-u Teala ona 10 tane de nimet verdi tabiiyeti gereğince. Birinci nimet, diğer bütün muhtevanın da nimet olmasını sağlayan o birinci nimettir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. Onlara Allah'a münaki olma gününün, yevmi telakın geldiğini nezretmek için, geldiğini söyleyerek onları ikaz etmek, uyarmak için diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü, mühürlü olan kalbin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor, kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Ve bu noktada kişi artık mümin olmuştur ve Allah'tan 4 tane nimet almıştır. Beşinci nimeti Allah-u Teala'nın o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmektir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Ama diyor Allah-u Teala, bir evvelki ayette de kerimede cehenneme gidenlerden bahseden Allah, Furkan 69'da burada ama diyor amen olanlar hariç Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine ulaşan ve bu sebeple mümin olanlar, mümin olma noktasına ulaşanlar ve nefsi ıslah edici amellere, amelü salata başlayanlar, ameni olup da nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, 14. basamaktaki ameni oluşu anlatıyor bu ayet-i kerime. Allah onların bütün seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Furkan 71 ve onların ruhları, tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner. Tövbeleri kabul edilince ne olur? Günahları sevaba çevrilir. Yani devrin imamının şefaati tahakkuk eder. Kişinin günahlarını Allah-u Teala'nın affetme talebi üzerine günahları affedilir. Devrin imamının talebi üzerine de affedilen günahlar bir defa daha affedilir. Yani sevaba çevrilir. Allah bu kişinin artık cehenneme gitmesine imkan vermeyecek olan şartları hazırlıyor. Ve böylece 5 tane nimet oldu. 6. nimet kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Nedir nefs tezkiyesi? Bu noktada zikir yapan bir kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat gelir. 4 nur. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Göğsüne gelen bu nur, şifreli yolu takip ederek, göğsünden kalbine açılmış yolu takip ederek kalbe ulaşır. Allah kalbin mührünü artık açmıştır. Mühür hareketli hale gelmiştir. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl mührü zülmani kapıya kadar indirirler. Zülmani kapının kilitlenmesini böylece mühürlenmesini temin ederler ve
bu mührün üzerine rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı devam ettiği sürece o kişinin kalbi bu mühür sebebiyle hep şeytanın karanlıklarının kalbe girmesine mani olur. Ve kişinin kalbi zikir boyunca kararamaz. Zikir boyunca %100 nurla dolu olur. Ve bu nurlardan faziletler, fazıllar iman kelimesinin etrafında toplamaya başlar, toplanmaya başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbinde iman kelimesinin kutbuna ters manyetik alan taşıyan faziletler, fazıllar karşıt manyetik alanlar sebebiyle birbirine yapışırlar ve kalbin duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında ona yapışan faziletler birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyeye başlar. Allah'ın 6. nimeti. Nefsin tezkiyesine paralel olarak ruh gök katlarında yükselmeye başlar. Her 107 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. 7. defa yükselmesinde 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçip son alemin indi ilahinin sitetin müntahasından sonra dikey olarak Allah'ın zatına yükselecektir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Nefs tezkiyesi başlaması demek, ruhun da Allah'a seyri sülûku başlaması demek. Yetmez. Aynı zamanda fizik vücudun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması demek. Bir taraftan şeytanın

Çünkü ruhun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini mutlaka yapmaya, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye yöneliktir. İkisinde de 19 rakamı hakimdir. 19 tane afete 19 tane haslet. Nefsin afetleri, ruhun hasletleri. Ve negatifle pozitifler eşit kulvara böyle giriyorsunuz. Bütün insanlar hayat boyunca bir yarıştadır. Kim ağırlığı hayırlar olan bir yarışı gerçekleştiriyorsa, o hayırlarda yarışmak için olaya başlamıştır. Kim de ağırlığı şerlerde olan bir yarışı sürdürüyorsa, o şerlerde yarışandır. Öyleyse burada ne olur? Burada kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsin afetleri %1 azalır. Azaldıkça şeytan artık oraya gelip faziletler yerleştiği için, bir daha da kalpten ayrılması mümkün olmadığı için faziletlere tesir edemez. Şeytan kahrolur buna. Her gün biraz daha elindeki imkanlar gidiyor. O kişiye tesir etme imkanı giderek azalıyor. İşte bu sebeple kişi şeytana kul olmaktan, şeytanın tesir altında olmaktan kendini kurtarıyor. Allah'a kul olmak yolunda, ne kadar şeytana kul olmaktan kurtarmışsa kendisini, o kadar Allah'a kul olmak istikametinde hareket ediyor. Başlangıçta mı? Başlangıçta şeytan %100 nefsin afetlerine tesir edebilecek hüviyette. Zaten söylediğimiz gibi afetler şeytanın bu dileğine açık, buna göre programlanmış. Şeytan da onları sadece azdırıyor, onlara tekliflerde bulunuyor. Onlar da yapıları zaten öyle olduğu için teklifi kabul ediyorlar. Bu sebeple insanlar huzursuz, bu sebeple insanlar mutsuz. Allah'ın güzelliklerini işlemek yerine şeytanın taleplerine boyun eğiyorlar. Nefslerinin afetlerine tabi oluyorlar. Ve bu nefsle ruh arasındaki kavgayı devamlı olarak sürdürdüğü için kişiyi huzursuz ediyor. Bir de her yaptıkları günahtan sonra Allah'ın azabı onların üzerine ulaştığı için huzursuz oluyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standartta ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'ın 6. nimeti. Nefsiniz tezkiyeye başlamıştır. Allah'ın 7. nimeti. Fizik vücudunuz nefsin tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış ve devam etmektedir. Ve iradenizin hidayeti de söz konusudur. Nefsin afetleri azaldıkça iradeniz güçlenecektir. Karşısındaki güç azaldığı için güçlenecektir. Daha tesirli olarak Allah'ın emirlerinin yapılmasında, yasaklarının işlenmemesinde vücutta hakim bir rol üstlenecektir. Ne oldu? Kişi nefs tezkiyesine başladı. 14. basamaktasınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Üzerinize 12 defa farz olan bir işlevi gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Bu ikinci ameni olduğunuz noktadır. Allah Teala diyor ki ama ameni olanlar hariç ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler hariç Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. İşte bu ayet-i kerime ikinci defa amen oluşu ifade ediyor. Nefsi ıslah edici, amel işleyen ameni olanlar. Ve mümin olarak nefsi ıslah edici ameller işleyenler. Amin olma standardı mümin olma hüviyetinde.

Kim irşat makamına tabi olup da Allah yoluna girerse o kişi aminu olmuştur. Bu ikinci aminu oluşudur kişinin. Islah edici ameller işlemek bunun temel tanıtıcı vasfıdır. Allah Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegi ileyhin vesilete diyor. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. İşte amin olanların Allah'tan istemeleri 12. basamakta 13. basamakta gerçekleşiyor. Ve Allah onlara mutlaka mürşitlerini gösteriyor. 14. basamakta kişi nefsi ıslah edici amellere başlıyor. İkinci amini olur. Amini olanların ikinci safhası. Bütün günahların sevaba çevrilmesi ve tanıtıcı vasfı bu kademenin kişinin mümin olması. Nefsinin kalbinde 7 tane şart oluştu. Kalbindeki ekinet alındı, yerine ihbat konuldu. 2. Kalbinin nur kapısı Allah'a çevrildi. 3. Göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 4. Kişi huşu sahibi oldu ve Allah Teala arkadan kalbinin mührünü açtı. 5. Kalbinin içindeki küfür kelimesini aldı. 6. Kalbinin içine imanı yazdı. Aslında kalbin mührünün açılması ve hemen arkasından küfrün alınması bir tek muhtevada kabul edilebilir. Çünkü bu iki işlem birbirinin hemen ardından oluyor. Ancak ondan sonra küfür kelimesi alındıktan sonra onun boşalttığı yere Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Ayrı bir işlem. Ama kalbin mührünün açılmasıyla küfür kelimesinin alınması birbirinin ardından gelen bir işlemin devamı. Sonra mı? Sonra kişi, sevgili kardeşlerim, ruhu Allah'a doğru yola çıkan, nefsi teskiye olmaya başlayan, fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlayan bir özellik kazanıyor. 14. basamaktan sonrası bu minval üzere yürüyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız biliyorsunuz ki üzerinize farz. Tam 12 defa Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir işlevi, bir yükümlülüğü gerçekleştirmek üzere size düşenleri yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size 10 tane ihsan verdi. Mürşidinize ulaştınız. 10 tane de nimet aldınız. 9'unu saydık. 10'uncusu da Allah'ın o güne kadar bir sevabınıza 10 katını, bir derecelik sevabınıza kazandığınız derecelere 10 katını vermesi söz konusuyken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre. Ve artık bile 100 kazanmaya başlıyorsunuz. Ne zaman? Ruhunuz birinci kata ulaşıncaya kadar. İşte yeni bir amin olmanın başlangıç noktasındayız. Bu amin olma karanfil. Bu amin olma sizi
yeni bir safhaya ulaştıracak sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracak, nefs tezkiyesini gerçekleştirmenize sebebiyet verecek. Nedir diyor Allah-u Teala? Kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah'a yöneldiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Şimdi Allah'a ulaşmak üzere yola çıktınız. Nefsiniz, zikriniz arttıkça tezkiye olacaktır. Yani iman kelimesinin etrafındaki nurlar giderek artacaktır. %1, %2 derken %7 nur artışına ulaştınız nefsinizin kalbinde, fazilet artışına. Ne olur? Bu %7 nur birikimiyle siz nefsinizin, kalp vücudunuza bir rehine olan nefsinizin birinci gök katının kapısını açması sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Böyle bir noktada

Kişi %7 nur birikimini sağlamıştır. Ruhu da zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Orada sadece secde ediliyor açıkta. Sonra ikinci bir kata ulaşmak üzere zikriniz artıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar %7'den yukarı doğru çıkarak ikinci bir %7 nur birikimine ulaşıyorsunuz. Nefsi levvame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah Teala. O levvame nefse kasem olsun. Ve hayır, o levvame nefse kasem ederim. Lev, kınamak demek. Nefsin kınandığı bir noktadasınız. Ve ruhunuz, nefsinizin kalbindeki %7 fazilet birikimiyle ruhunuz ikinci gök katında. Burada suvarılma işlemi gerçekleştirilir. Ve yolunuza devam ediyorsunuz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülkime Allah'tan ilham alıyorsunuz. Fecr Suresi 27. Şems Suresi 7-8-9. ayetler. Ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene diyor Allah Teala. O nefse, şeytanın fücuru da Allah'ın ilhamı da ilham edilir. Kim onu nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsini tezkiye etti, felaha erdi. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Fecr 27. Ela. Allah Teala buyuruyor ki sadece nefsler sadece zikirle tezkiye olur.

biliniz ki nefsler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulubu. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Mutmain ne? Ruhunuz dördüncü katta. Allah'ın verdiği her şeyin size yettiğinden artık kesinlikle eminsiniz. Ve yetersiz hiçbir şey yok. Tatmin oluyorsunuz Allah'ın verdiklerinden. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefs-i radiye Allah'tan razı oluyorsunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz 6. gök katında. 3. katta, 2 katlı bir dergahta namaz kılan, 3. katla 4. kat arasını mehek menfezinden çıkarak aşan, 4. katta Beyt-i Makdes'te namaz kılan, 5. katta da Beyt-i Haram'ın aslında namaz kılan ruhunuz, 6. katta Allah'tan, Allah'ın da sizden razı olduğu zaman Sıbkatullah olma mahalline ulaşır. Burada Sıbkatullah olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Sıbkatullah olma olayında Allah'ın boyasıyla boyanırsınız. Beyaz, çok açık yeşil bir beyaz. Fosfor beyazına, fosfor yeşiline çok benzeyen, çok açık yeşil, beyaza yakın bir yeşil. Ve Allah da sizden razı olmuştur. Ondan sonra bir basamak kalır.

ruhunuz 7. gök katına ulaşır. %7 nur birikimiyle. 7 defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 eder fazilet birikimi. Ondan evvel %2 huşuda rahmet birikimine kalbiniz sahip olmuştu. Böylece %49 artı %2 eşittir. %51 nur birikimiyle kişinin ruhu 7. gök katına ulaşır. Altın fetih kapısından içeri girer ve 7 tane alemi aşar. Ondan sonra da son alem olan indi ilahiden, varlıklar aleminin sonundan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamaktır. Burada Allah'ın sizi ulaştırdığı bir sonuç vardır. Nefsinizin kalbi %51 nurla bezenmiştir. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Allah'ın nurları ise sıfırdan %51 hakimiyete çıkmıştır. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası ruh ile tam bir uyum içindedir. %49'u ise hala kavga içindedir. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci ameni oluşta ikinci kat cennetin sahibi olmuştunuz. Dünya saadetiniz sıfırdı. Eski başka insanlar gibiydi. Sıfır olması söz konusu değil. Çünkü ruhunuzun hasletleri de az yok tesirli oluyor vücudunuzda. Ama burada nefsinizin kalbindeki afetler %49'a düşmüştür. Nefsinizin kalbinin %51'i artık ruhunuzda paralel çalışıyor. Allah'ın bütün emrine itaat ediyor, yasaklarını işlemiyor. Burası üçüncü defa ameni olduğunuz yer. Burada evvap oluyorsunuz. Ruhunuz Allah'ın kendisine me'ab dediği, sığınak dediği Allah'a ulaşıyorsunuz. Vallahi indehu hüsnül me'ab diyor Allah Teala. Vallahi yemin olsun ki Allah'ın indinde Allah en güzel sığınaktır. Ve burada dünya saadetinin %51'i sizindir. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. Artık şeytanın hakimiyeti yarıdan aşağı düşmüştür. Ve şeytanın kulluğunun Allah'ın kulluğundan daha ağır bastığı devreleri geçirmişsiniz demektir. Bu noktadan itibaren artık Allah'ın kulluğu %51 ve daha ötesi olarak sizindedir. Allah'a kulluğunuz şeytana kul oluşunuzdan daha öteye geçmiştir. Burada evvapların amin oluşuyla amin olsunuz. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, ruhu Allah'a ulaşan kişi amin olanların üçüncü kademesine varmıştır.

Allah Teala Kaf suresinin 32. 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için ve bütün hafiz olanlar için. Evvap olan, meaba sığınmış olanlar demek. Burası Ameni olanların üçüncü ulaşacakları menzildir. Ruhlarını Allah'a teslim ettikleri nokta üçüncü defa Ameni olmak tamamlanmıştır. Ve Allah Teala sözünü yerine getirmiş ve ruhunuzu kendisine ulaştırmıştır. Fatır 18'de Allah Teala buyuruyor ki: Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Çünkü Allah'a söz vermiştir. Bunu kendisi için yapmıştır ve ruhu Allah'a döner diyor, ulaşır diyor. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde de Allah Teala ne diyordu? Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve bunlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyordu. Allah kendisine ulaştırıyor kullarını. Öyleyse burası kişinin evliya olduğu yerdir. Ve Allah Teala bu kademedeki evliyanın amin olduklarını bir defa daha işaret ediyor. Ela inne evliya Allahi la hafun aleyhim ve la hum yahzinun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olurlar. Üçüncü defa amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Sonra da diyor ki onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Burası üçüncü takva, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası, %51'i. Bundan sonra ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a sarılıyor. Sığınıyor, sığınakta yok oluyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den %61'e ulaşıyor. 61'e ulaştığı zaman Allah o kişiye bir taht ihsan ediyor. Meabda kaybolmayı Allah Teala demin söylediğimiz Kaf 32 ile ifade ediyor. Bu fena fillah makamının işareti velayetin birinci makamı fena fillah. Sonra Allah Teala İnam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince kişiye bir taht ihsan ediyor. Kişi bir tahtın sahibi oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %61'den ileriye geçiyor burada. Ne zaman kişinin kalbindeki nurlar %71'e ulaşır, o zaman bu kişi bu içinde bulunduğu beka makamını da aşar. Makamının geçildiği yer, zikrin günün yarısını aştığı yerdir. Kişi burada zühd sahibi olur. Beka makamı için Allah Teala Enam 127 diyor ki onlara Allah'ın katında, Allah'ın indinde selam yurdu vardır diyor.
Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor. Allah'ta demiyor, Allah'ın indinde diyor. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktadan sonra Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Beka makamına ulaşıyor kişi ve ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsa Allah-u Teala'yı, beka makamı bitiyor, züht makamı başlıyor. Allah-u Teala bu makam için şöyle buyuruyor: onlar Yusuf'a karşı zahittiler, bu sebeple onu az bir bedene sattılar, birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf 20. Bundan sonra züht makamında kişi zikrine devam ederken bir gün bir de bakıyor ki kişi Allah'ın bütün emirlerini yapmaya başlamış, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu fizik vücudun teslimi demektir. Nisa 125'te Allah-u Teala fizik vücudun teslimini söylüyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan fizik vücudu daha ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala ve devam ediyor. Onlar bunu hanifler olarak yapmışlardır diyor. Allah hanif olan Hazreti İbrahim'i kendisine dost kıldı diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudumuzun teslimi noktası 25. basamak. Burası muhsinler konusunda amenü olduğunuz yerdir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o dördüncü defa amenü olmuştur. Ve dünya saadetinin %90'ını aşmıştır mutluluğu. Bu noktada bu kişi dördüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi 22. basamaktadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi 25. basamaktadır. Ve fizik vücudun tesliminden sonraki basamak 26. basamak, nefsin daimi zikir sebebiyle afetlerden tamamen kurtulduğu noktadır. Burası 26. basamak olan Ulul Elbab makamıdır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o Ulul Elbab'tır. Allah-u Teala buyuruyor ki li Ulul Elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O Ulul Elbab kullarım için ayakta da, otururken de, yen üstü yatarken de hep
Allah'ı zikretmek söz konusudur. Burada kişi aynel yakine geçmiştir. Bundan evvel ilmel yakindeydi. Burada kişi hikmet sahibi olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O kişinin zikri daimi zikre ulaşmıştır. Hikmet sahibi olmanın birinci şartı daimi zikirdir. İkinci şartı daimi zikre ulaştığı için nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncü şartı nefsindeki bütün afetler yok olunca o kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağını açmıştır. Dördüncü özellik. Bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini, kendisine söylediklerini tabiatıyla işitiyor ve kendisine gösterdiklerini kalp gözüyle görüyor. Kalbi pisliklerden tamamen temizlenmiş bir durumda. Bu kişi bu dört tane temel şartın ötesinde, temel vasfın ötesinde üç de vasıf şartı kazanır. Bir hayır sahibi olmuştur kişi. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olması dolayısıyla her an hayır kazanmaktadır. Bu sebeple Allah-u Teala onu hayrın sahibi olarak vasıflandırıyor. Bu kişi aynı zamanda tezekkür sahibidir. Ehli tezekkürdür. Çünkü Allah-u Teala ile her şeyi tezekkür etmek imkanına sahiptir. Her zaman Allah'a sualler sorar. Allah-u Teala lütfeder, ona hep cevaplarını gönderir. Cevaplarını ulaştırır. Kişi kalp kulağıyla Allah'ın bütün söylediklerini işitir, cevapları alır. Kendisine sorulan sualleri de Allah-u Teala'ya ulaştırıp onun cevaplarını veren bir hüviyet söz konusu. Sonra mı ne olur? Bu kişinin üçüncü vasıf şartı hikmet sahibi oluşudur. Kur'an'ın hangi ayetine bakarsa o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta anlar. Allah-u Teala da zaten bu konuda her zaman kendisine yardımcı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynında 27. basamak bundan sonra gelir. 26. basamakta hikmet sahibi olan kişiye Allah-u Teala zemin katın en önemli kesimini, devrin imamının, dergahının özelliklerini gösterir. Ve bundan sonra o kişiye ne zaman Allah-u Teala birinci gök katını gösterirse o zaman bu kişi Ulul Elbab makamını bitirmiştir, İhlas makamına adım atmıştır. Ve Allah-u Teala ona birinci gök katını, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını ve yedinci gök katının yedi tane alemini birer birer gösterecektir. Bu alemleri gören kişi, yedinci katın, yedinci alemi olan indi ilahinin en üst noktası, Setetül Müntaha'yı gördüğü zaman olay tamamlanmıştır. Allah-u Teala
bu kişinin nefsinin kalbini halis kılmıştır. Diyor ki Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar, dinde halisler olarak Allah'a teslim olmakla emrolunurlar. Hanifler olarak nefslerini halis kılmışlar olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Nefslerin halis olması demek, nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaması demek. İşte burası 28. basamaktan evvelki son safhadır. 7 kat göklerle 7 defa daimi zikre evvelce ulaşmış olan kalp müzeyyen olmuştur. Bir defa da bir evvelki makam olan Ulu'l-Elbab makamında müzeyyen olmuştur. İhlas makamının bitim noktasında sitet-i müntaha gösterildiği zaman kişiye tek bir sır kalır, Allah'ın zatı. Burası ihlas makamının sonudur. Kalp bu noktaya kadar 8 defa müzeyyen olmuştur. Ve kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Allah Teala buyuruyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Yani bir daha değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Böyle bir tövbeyi kim yapabilir? Nefsinde afet kalmayan kişi yapabilir. Çünkü afet olsa şeytan o afetlerden hareketle kişiyi devamlı olarak rahatsız edip onu mutlaka tövbesini bozmaya devamlı zorlar. Vazgeçmez. Çok sıkıntılı kılar kişiyi. Nitekim birçok insan yeminler ediyor Allah-u Teala'ya, sözler veriyor, tövbeler ediyor. Ben içkiyi bırakacağım, kumarı bırakacağım, şunu bırakacağım, bunu bırakacağım diye. Bir süre bırakıyorlar, bir de bakıyorsunuz tekrar aynı hataları işlemeye devam ediyorlar. Ama tövbe-i nasuhun sahipleri böyle bir geriye dönüşü yapmaları mümkün olmayanlardır. Çünkü onları tövbelerinden, yeminlerinden çevirecek olan afetler, şeytanın telkinine açık olan afetler, onlarda tamamen tükenmiştir, yok olmuştur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edildiği an 28. basamağın 1. kademesine ulaşmıştır. Tövbe-i nasuh ne diyor Allah Teala tövbe-i nasuhuyla? Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. O zaman Allah Teala peygamberiyle beraber olan kullarını utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler. Allah onların günahlarını örtmüştür. Ve onlar Ya Rabbi bize mağfiret eyle derler. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi salah makamının 4 kademesini ifade ediyor. Bu 4 kademe boyunca nefsin kalbi 4 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Salah makamının 1. kademesi tövbe-i nasuha davet ve tövbe-i nasuhun gerçekleşmesidir.
Salah makamının ikinci kademesi, o kişinin Allah-u Teala tarafından günahlarının örtülmesidir. Salah makamının üçüncü kademesi, o kişinin başının üzerinde 25-30 santim genişliğinde bir nurun yerleşmesidir. Daire şeklinde buluta benzeyen bir nur, ama bu nur büyüyebilir, bütün çevreyi kaplayabilir. Bir bulut gibi bir hüviyet alır o zaman. Sonra dördüncü kademesinde ise Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaştığı noktada bütün günahları zaten sevaba çevrilmiştir. Ondan sonra işlediği günahları da salah makamının ikinci mertebesinde örtmüştü. Ama bu dördüncü mertebesinde o örttüğü günahları da Allah sevaba çevirir. Böylece kişinin hayatı boyunca işlediği bütün günahlar sevaba çevrilmiştir. Bu son nokta kişinin irşada ulaştığı noktadır. Burada irşada ulaşmışların ameni oluşu söz konusudur. Demiştik ki kim 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsin olma seviyesinde bir ameni oluşu sergiler.

Ve böyle bir dizaynda o kişinin, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişinin dünya saadeti %90'ı aşmıştır. Cennet ise 5. kat, 4. kat cennettir. İhlasa ulaşan kişi, 27. basamaktaki kişi ise 5. kat cennetin sahibidir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır. Ve bu sebeple dünya saadetinin de %100'üne ulaşmıştır.

altıncı defa aminu olduğu irşada ulaştığı noktada ise bu kişi cennet saadetinin altıncı katının sahibi olmuştur. Altıncı kat cennetin sahibi olmuştur. Ve altıncı kat cennetin sahibi olduğun zaman dünya saadetinin de bir evvelki kademedeki gibi %100'ü onundur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe altıncı kat cennetin sahibi olmuşlardı. Yani irşada ulaşmışlardı. İşte Allah Teala irşada ulaşmayı anlatıyor sahabe için. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Allah size imanı sevdirdi ve bu imanla, iman kelimesiyle, nefsinizin kalbine koyduğu iman kelimesiyle nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaşanlar, burası altıncı kat cennetin sahibi olunan yer, irşada ulaşılan yer. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi son teslim edeceği varlık olan iradesini Allah'a teslim etmek konusunda bir imkanın sahibi olmuştur. İradesi Allah'a teslim olmak için hazırdır. Kişi irşada ulaşmıştır. İradesini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman irşad etmek yetkisi kendisine verilecek olan özellikleri kazanmıştır kişi ve iradesini de Allah'a teslim eder. Allah-u Teala kişinin iradesini kendi iradesine bağlar. Burası kişinin hakkul yakine ulaştığı yerdir. İradenin de Allah'a teslimiyle beraber yedinci defa kişi ameni olmuştur. Kim iradesini Allah'a teslim ettiyse yedinci ve son defa teslim söz konusudur. Yedinci ameni oluş noktası burasıdır. Bu kişilere Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap eder. Onlar Allah'ın kendilerini irşat makamına tayin ettiği gerçek mürşitlerdir. Bunlar Allah'ın mürşitleridir. Burası ameni oluşun yedinci ve son noktasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişi hakkul yakine ulaşır. Son
bilmece burada çözülür. Son sır burada açılır. Kişi Allah'ın zatına şahit olur. Allah'ın zatını müşahede eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Hakkul Yakin demek, Allah'ın zatına hakka yakin hasıl etmek demek. Kalp gözünüzle Allah'ı görürsünüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracı için ki ruhu vücuduna örtü olarak miraca çıkmıştı. Bu bir fizik vücuttayı mekanı yoluyla Allah'ın zatına ulaşmakta. Allah-u Teala diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Neyin gördüğünü ruhun baş gözüyle Allah'ın görülmesi söz konusuydu ve ruhun Allah'ı görmesini kalbi tekzip etmedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Öyleyse oradaki işleve dikkatle bakın. Kalp yüzlerce defa kalp gözüyle Allah'ı görmüş. İlk defa ruh Allah'ı görüyor. Ruhun baş gözüyle görünüyor Allah-u Teala ve kalp bakıyor ki aynı. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Allah-u Teala bu ayetle demek istiyor ki Allah size kalp gözünüzle ne gösterirse onlar mutlak olarak doğrunun ta kendisidir. Hakikatin ta kendisidir. Hak, hakkın sahibi hakikati gösteriyor. Hakka ait olan gerçekleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaştıktan sonra irşat makamının sahibi oldular. Hakkul yakinin sahibi oldular. Onlar hakkul yakinin sahipleriydi. İrşat makamına tayin oldular mı? Hepsi. Diyor ki Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de bu ensarla muhacirine tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim ispat ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabeye, ister ensar olsun ister muhacirin, tabi'in tabi olmuştur. Yani Allah onların hepsini, ensar ve muhacirini irşat makamına ulaştırmıştır. Onları kendilerine tabi olan, olunan mürşitler kılmıştır. Hepsi de Allah'ın zatına şahit oldular. Allah'ın zatına, Allah'ın katında şahit olan, Allah'ın katında ibadet eden, hepsi de sıdk makamının sahibi olan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. İşte bu Allah'ın zatına şahit edenlerin hepsi bu hedefe ulaşmışlardır. Sadece kalp gözleri açılmamıştır. Allah'ın zatını görmek yetkisine sahip oldukları hakkül yakin kademesine ulaştırılmışlardır. Burası 7. defa aminu oluştur.
Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminu tekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, yani yedinci defa amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a her şeyinizi teslim edin, sonra ölün. İşte yedi tane amini olma ve Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağı. Peki bu Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerin daha ötesinde birileri var mı? Var. 6. kademesinde selam makamının. Bütün kavimlerde biliyorsunuz Resuller var. Şu anda da var, yaşıyorlar. O Resuller geliyor. 7. kademesinde ise bir tek kişi var. Devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bu sohbet de İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konusunun yeni bir safhasını içeriyor. Amin olmak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Sanavat.

Ana Dergah programı. İmam İskender Ali Mir Hazretleri Nur TV ekranlarında. Ana Dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Allah Teala deyince aklımıza hemen mutluluk gelmeli. Çünkü mutluluk sadece Allah'ın yolunda yaşanabilir. Mutluluk kesintisiz bir müessesedir. İnsanların bazı olaylardan memnun olması mutluluğu ifade etmez. A olayında memnun olan kişi bir sürü derdin içinde çırpınıp durmaktadır. Ama mutluluk dediğimiz zaman bir insanın ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hem Allah ile hemhal olması halinde gerçekleşebilir. Hiç kimse nefsin afetlerini tezkiye etmeden yarım mutluluğa ulaşamaz. Tasfiye etmeden tam mutluluğa ulaşamaz. Nefsin afetleri %51 azaldığı zaman tezkiye olmuştur kişi. %100 devre dışı kaldığı zaman tasfiye olmuştur. Tasfiye daim zikrin dışında gerçekleşemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hayat mutluluğu her zaman yakalayabilecekleri bir hüviyet taşır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı denemişlerse mutlaka Allah-u Teala onlara mürşit sevgisi verecektir. Allah'ın kalplerine koyduğu o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldıklarında kendilerine gösterdiği mürşide ulaştıkları zaman tabiyetleri onları ruhun vücuttan ayrılması olayıyla kucaklar. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa hacet namazını kılıp Allah Teala ona mürşidini göstermişse o kişi o mürşide gitmek mecburiyetindedir. Onun içinde bulunduğu şartlara en uygun olan mürşidi Allah bilir. Öyleyse Allah Teala herkesin mizacına göre

onda olan hasletler ve negatif faktörlerin hangi mürşitte en güzele bağlanabileceği Allah Teala tarafından bilinmektedir. Ve kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah mutlaka ona, eğer sahiden Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi, mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Böyle bir standartta göstermemesi mümkün değildir. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, mutluluk ve huzur Allah Teala'nın hedef gösterdiği şeydir. İster ki herkes mutlu olsun. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan İslam'ın 5 şartını yeterli gören bir insan, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet geçirmekten ibaret bir İslam muhtevasını yeterli gören bir insan bu hedefe hiçbir zaman ulaşamaz. Burada eksik olan nedir? Eksik olan Allah'tan mürşidini sorarak o mürşide tabi olmak. Bunun tabii neticesi olarak Allah'ın verdiği nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yaşamak. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %51'inin 7 kademede tamamlanması, %7'lik sistemde Allah Teala'nın dizaynı budur. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk ne zaman başlar? Kişi mürşidine tabi olduğu zaman tabiyet sırasında ruh vücudu terk eder ve o sırada o mürşidin Allah'a doğru yola çıkan kafilesinde yerini alır. Bu kafile göklere doğru yükselirken birinci katta birinci kata kadar çıkabilenleri bırakır. İkinci gök katında ikinci kata kadar çıkabilenleri bırakır. Üçüncü gök katında üçüncü gök katına kadar çıkabilenleri bırakır. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katında o kata kadar çıkabilenler yer alırlar. Sonra da hepsi tekrar geriye dönüp ait oldukları yere ulaşırlar. Ne zamana kadar? Ta ki onlardan bir tanesi yedinci gök katında yedi tane alemden geçip Sitetil Müntaha'ya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah-u Teala'nın zatına ulaştın. Allah'ın zatında ifna olsun, yok olsun. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatında yok olma. Ruhu kim üfürüyor bize? Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu. Ve bizim görevimiz o Allah'ın bize üfürdüğü ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırıp teslim olmak. Ve bu ulaştırma ve teslimin başka bir yolu yok. Ruhun vücuttan ayrılması ancak kişinin Allah'tan mürşidini sorup o mürşidine tabi olduğu an gerçekleşmesi söz konusudur. Eğer kişi tabi olmamışsa ruhu vücudunu terk edemez. Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştiremez kişi. Her mürşidine tabi olan kişi, tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır.
sayılacak olan kişidir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve bu kafileye katılarak, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılarak evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü kata kadar çıkabilecektir. Sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkabilecektir. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alemden geçecektir. Ve yedinci alemden sonra Sitret-ül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsin. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılırlar. Serbest irade, seçim kararı kendisine ait olan bir irade demektir. Ve kişi dilerse Allah'a ulaşmayı, dilediği takdirde ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ne zaman? Hacet namazını kılacaktır. Allah-u Teala mürşidini mutlaka ona gösterecektir. Mürşidi nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, kişi mürşidine gidecek, tabi olacak ve tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru seyri sülük halinde olan, yolculuk halinde olan kafileye katılacaktır. Ve evvela birinci gök katına ulaşacaktır. Birinci gök katının muhtevası tamamlandıktan sonra ikinci gök katına ulaşacaktır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına birer birer ulaşıp yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir soldan sağa. Ve oradan yedinci alemden dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı serbest iradeli bir mahluk olarak yaratmıştır. Ve bütün o mahlukatın içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Ve ruh, Allah'ın doğar doğmaz insana üfürdüğü ruh, Allah'ın ruhudur. Allah'ın emri, o ruhu dünya hayatını yaşarken kişinin Allah'a ulaştırıp teslim etmesidir. Öyleyse hedef nedir? Hedef, Allah'ın ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın ruhudur. Herkese doğduğu an Allah Teala ruhundan mutlaka üfürür. Bu ruh o kişi ölene kadar o kişi tarafından Allah Teala'ya ulaştırılmazsa o zaman kişinin ruhu öldüğünde onu mutlaka terk edecektir. Çünkü ölen bir fizik vücut artık o ruhu kendi bünyesinde barındırabilecek olan özelliği kaybetmiş olur. Bu sebeple ruhun o vücutta kalması mümkün değildir. Ruh vücuttan mutlaka ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. O sırada yolda olan diğer ruhlarla birlikte yedi tane gök katını açacak
ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mürşidine ulaşması şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Çünkü ancak o mürşide ulaşıp da el öpüp o mürşitten cereyanı aldığı an ruh vücudu terk edecektir ve Allah'a doğru giden kafileye katılacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak ister. Ve Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister, kaidelerini koyar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safa oluşturur. Böyle bir muhtevada sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için huzurun bu 7-8 aylık devre zarfında o kişiyi bütünüyle kaplaması söz konusudur. İnsan hayatının en mutlu geçen devresi bu devredir. Allah'a ulaşmayı diledikten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen süreç. O devre. Sevgili kardeşlerim, bir insan mutlu olmak istiyorsa Allah'ın yolunda olan bütün insanların yaptığı şeyi gerçekleştirmelidir. Allah'ın yolunda olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet İslam'ın 5 şartıdır. Ama İslam'ın şartı 5 değil. Bütün Kur'an-ı Kerim boyunca olduğu gibi 7'dir. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka gerekir. Çünkü ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetinde kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Ruhun Allah'a ulaşmasını temin etmektir. Ama Allah Teala teslimler dediğimiz zaman yalnız ruhun Allah'a teslimini öngörmüyor. Fizik vücudun da teslimini istiyor. Nefsin de teslimini istiyor. İradenin de teslimini istiyor. Peki kişi bunları teslim edemese ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse kendisini cehennemden kurtarmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Ama yaşarsa Allah Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Ne olacaktır? Kişi Allah'ın kendisine verdiği o mürşit sevgisiyle mürşidin nerede olursa olsun gidecektir, ona ulaşacaktır, dağları aşacaktır, tepeleri aşacaktır ve tabiiyetini gerçekleştirecektir. Ne olur? Tabiiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru o sırada yola çıkan bir kafile başka başka yerlerde mürşidine tabi olmuş olan kişilerin vücudundan ayrılan ruhlar
bir yolculuk yapmaktadırlar. Bir kafile halinde hareket ederler. İşte o kafileye o tabi olan kişinin de ruhu katılacaktır. Ve beraberce katları birinci katta olan kişi henüz birinci kattadır. Sonra ikinci kata çıkmak etkisini alacaktır. Zikrini artıracaktır. Ve ikinci kata yükselecektir. Sonra daha çok artıracaktır. Üçüncü kata yükselecektir. Dördüncü kata, beşinci kata zikir sayısını arttırarak ulaşacaktır. Neticede daimi zikrin sahibi olacaktır kişi. Ama ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi daimi zikrin sahibi değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi o zikrin, daimi zikrin bir bölümünü gerçekleştiren kişidir. Herkes zikir sayısını arttırdıkça mutluluğunun daha çok arttığını görecektir. Allah'a giden yolda neticede her gök katında %7'lik bir nur artışı. İt kere 7 %49 eder. 2 de o kişi mürşidine tabi olduğu zaman aldığı başlangıçtaki nur %51 nura ulaşan kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. O kişinin ruhu 7. gök katına çıkmıştır. 7. gök katında 7 tane alemden soldan sağa doğru geçmiştir. Ve sitetin müntahaya ulaşmıştır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmıştır. O kişinin nefsinin kalbi %49 artı %2 yani %51 nurla kaplanmıştır. O kişi ruhunu Allah'a teslim eden bir kişidir. Daha sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Daha sonra nefsini teslim edecektir. Fizik vücudunun tesliminde nurlar büyük ölçüde artacaktır. Nefsin tesliminde ise daimi zikir söz konusudur. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Nefsin Allah'a tesliminden sonra son merhalede iradenin de Allah'a teslimi söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile insan arasındaki ilişkiler, yaratıcı olan Allah ile bir yaratık olan insanın münasebetini ifade eder, ilişkilerini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessese ki mutluluk mutlaka kişiyi çatısı altına alacaktır. Ve de o kişi mutluluğu, belki de hayatının en büyük mutluluğunu bu ruhunun Allah'a ulaşması devresinde yaşayacaktır. Doyulmaz bir zevk ile geçen 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan etrafındaki insanlara mutluluk vermeye çalışan biri olur. Onlara mutluluk verdikçe kendi mutluluğunun arttığını tespit eden, bunu kesin olarak idrak eden kişi artık hayatını başka insanları mutlu etmeye
adamak istikametinde kullanacaktır. Ne kadar çok insana mutluluk verebilirse, o kadar çok mutluluğu kendisi yaşar. İşte ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi tamamlanan insanlar için Allah Teala irşat makamını onlara teslim eder. İrşat makamının sahibi olan insan her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Her an emirler alabilir, derhal o emirleri tahakkuk ettirir. Her an Allah'tan bir şey sorabilir. Sorduğu takdirde Allah-u Teala'nın ona cevap vermemesi söz konusu değildir. İrşat makamına ulaşan kişi Allah'ın en çok sevdiklerinden birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, irşat etmek demek, insanları kurtarmak demek. İrşat etmek demek, başka insanlara kendisinin Allah'tan aldığı cereyanı ulaştırmak demek. Allah'ın cereyanını başka insanlara ulaştırır irşat makamı. Onların suallerini cevaplar. Her sualin cevabını bilmesi mümkün müdür? Hayır, değildir. Ne yapacaktır? Allah'tan soracaktır. Ve Allah'ın kendisine ulaştırdığı cevabı o kişiye söyleyecek ve kişi böylece Allah'a mürşidi tarafından sorulan sualin cevabına ulaşmış olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile yakın olmak bir mazhariyettir. Bir büyük mutluluğu ifade eder. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört tane teslim kademesidir. Ama safhalar dört tane değildir, yedi tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiiyet, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, fizik vücudun teslimi, dört, nefsin teslimi, beş, muhlis olmak, altı, iradenin teslimi, yedi. İşte iradenin teslimi son kademedir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, bütün teslimlerin tamamlamış olan bir insandır. Bunlar irşat makamının sahipleridir. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahipleridir. Her an Allah'tan sormak istediklerini sormak yetkisinin sahipleridir. Allah-u Teala'nın onlara cevap vermemesi söz konusu değildir. Allah-u Teala en çok irşat makamında olanları sever. Çünkü onlar başka insanların kurtarıcılarıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep yükselmeyi gerçekleştirmek için çalışmalısınız. Bu zikrinizi arttırmanıza paralel bir olgudur. Mutluluğunuzun artışıyla zikrinizin artışı paralel bir seyir takip eder.
Buna dayalı olarak da daimi zikrin sahipleri dünyadaki en mutlu insanlardır. Belki Allah-u Teala yolunda en çok çalışan insanlardır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, her an Allah ile konuşabilmek Allah-u Teala'nın son derece büyük bir lütfudur. O ister ki herkes kendisiyle konuşsun. İster ki herkes bu en büyük mutluluğa ulaşsın. Yolu bir mürşide tabiiyetle başlar. Bu mürşit herhangi bir mürşit olamaz. Mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidin sorulması gerekir. Allah'a göstermedi, tekrar hacet namazı kılınacaktır. Tekrar kılınacaktır. Eğer kişi bir mürşide ulaşmaya layıksa Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk adı verilen bir müessese var. Ve topluma baktığımız zaman insanların büyük çoğunluğunun mutsuz olduğunu görüyoruz. Arkasında sadece Allah'a yaklaşamamak var. Allah'ın dostu olamamak var. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın dostu olamaz sevgili kardeşlerim. 5 şartta mutlaka Allah'a ulaşmayı denemek ve teslimleri eklemek mecburiyetinde insanlar. Her teslim mutluluğun artışıdır. Ruhun tesliminde %51 mutlu olan insan, fizik vücudun tesliminde %81'e çıkar, nefsin tesliminde %100 mutluluğa ulaşır. İradenin teslimi aynı yüzdenin daha üst bir yaklaşım dizaynında devam etmesiyle oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Öyleyse Allah tarafından seviliyorsunuz. Sizler Allah-u Teala'nın bizi göstermiş olduğu kardeşlerimizsiniz. Ama birçok mürşit var. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Her tarafta mürşitler olmalı ki insanlar kendi çevrelerindeki mürşitlere rahat rahat ulaşabilsinler. Herkes bir mürşide ulaşabilsin. Allah-u Teala insanların hepsinin kurtuluşunu istiyor. Hepsinin mutlu olmasını istiyor. Hepsinin bir hedefe ulaşmasını istiyor. Bu hedef teslimlerdir. Onun için dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir. İslam teslim olan demek. Öyleyse bir insanın bir Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bir de ruhunu, o ulaştırmak istediği ruhunu Allah'a ulaştırması var. Ulaştırdığı takdirde kişi ermiş veli olur. Veli kelimesi evliya kelimesinin tekilidir. Ama biz evliya kelimesini tekil olarak da kullanırız insanlar olarak. Hacı Bektaş veli mi derler mesela? O evliyadır. Aslında velidir demek lazım. Ama evliya kelimesi tekil gibi girmiş dilimize.
Sevgili kardeşlerim, önemli olan ne? Önemli olan Allah-u Teala'nın bizden ne istediği. Allah-u Teala mutlu olmamızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmemizi istiyor. Mutlaka cennete girmemizi istiyor. Ve bunun için o kadar kolay şartlar koymuş ki sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi bir gerçekse, bu kişi gerçekten kalben Allah-u Teala'yı dinlemiş ve ölmüşse hiçbir şey yapamadan gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ına mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşid sevgisi verecektir. Kişinin mürşidine ulaşıp tabiyeti gerçekleştirdikten sonra ölmesi halinde ikinci kat cenneti hak etmesi söz konusudur. Yaşarsa ne olacaktır? 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Ermiş bir veli olacaktır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Nesini teslim etti kişi? Ruhunu. Sonra fizik vücudun teslimi geliyor. Fizik vücudun teslim eden kişi dördüncü kat cennetine sahip olacaktır. Sonra nefsin teslimi geliyor. Nefsin teslimini gerçekleştiren kişi beşinci kat cennetine sahip olacaktır. Sonra muhlis olmak geliyor. Muhlis olan kişi altıncı kat cennetine sahip olacaktır. Ve nihayet kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerimiz, hayat geçiyor. Her gün hayatımızdan bir gün eksiliyor. Allah Teala ne kadar ömür verirse hepimiz o kadar yaşayacağız. Marifet, bu yaşantıyı mutlu bir halde devam ettirebilmek. Marifet, bu dünya hayatını yaşarken başka insanları mutlu ederek yaşamak. İşte Allah'ın dostlarının temel hedefi daima bu olmalıdır. Başka insanları mutlu etmek. O insanlar kendilerine kötü muamele etse bile Allah'ın dostları onlara kötü muamele edemez. Onlardan intikam almak suretiyle bir davranış biçimi sergileyemez. Böyle bir şey onun iç dünyasında oluşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl sizin daha çok mutlu olmanızı oluşturur. Ta ki daimi zikre ulaşırsınız. Ondan sonra o noktaya paralel bir mutluluk hayatı bir ömür boyu devam edecektir. Allah'ı seveceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman çok seveceksiniz. Başka insanları seveceksiniz. Sizi sevmeyenleri de seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Hiç kimseden nefret edemezsiniz. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu muhtevayı tamamlar. Ne ifade eder bu? Bu o kişinin tam teslim oluşunu ifade eder. Dünyadaki en mutlu insanlar Allah'a olan bütün emanetlerini Allah'a teslim etmiş olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu masariyete, bu muhteşem sonuca
hepinizin Allah-u Teala tarafından ulaştırılmasını, gayretinizin daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey mutlu olmanız sevgili kardeşlerim. O sizden sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için 7 safa ve 4 teslimi koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda evvelce hiç yaşamadığınız bir mutluluğu yaşayacaksınız. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Mürşide tabiyet 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. 7-8 aylık bir süreç. Bu süreç hayatınızın en mutlu günleri olacak. Deneyin, aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Bu noktadan sonra bir dik yokuşun tırmanılması, zikri o noktadaki 3 saatlik devreden 18 saate çıkarmak söz konusu olacak. Ancak o zaman fizik vücudunuzu teslim edebilirsiniz. Bu size daha büyük bir mutluluk sağlar. Daha sonra daimi zikre ulaşmanız lazım. 5. kademe. Sonra mucize olacaksınız. 6. kademe. Yirmi altıncı basamakta Ülülvab, 27. basamakta Muhlis, 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilen birisi olmanız söz konusu. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması arasında tam bir illiyet rabıtası vardır. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Bu süreç içerisinde 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşması lazım. Bu süreç 7-8 aylık bir zaman parçasıdır ki orada nefsinizin kalbi adım adım %1, 2, 3, baştan %2 rahmet birikimine ulaşır. Sonra da 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz zaman öyle bir olayla karşı karşıya olacaksınız ki sizinle başka insanlar arasındaki bütün anlaşmazlıklar bitmiş olacak. Nefsinizin kalbi nurlarda doldukça mutluluğunuz da ona paralel olarak artacak. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah Teala dizginleri ele alıp sizin hayatınızın en tatlı devresini geçirmenizi sağlayacaktır. Nefsinizin kalbi %51 nur dolana kadar en güzel günleri geçireceksiniz. Ama mutluluğunuz orada bitmeyecek. Mutlulukla nefsin kalbindeki afetlerin azalması ya da tersini söyleyelim. Mutlulukla nefsin kalbindeki nurların çoğalması arasında tam bir paralellik vardır. Dünyadaki en mutlu insanlar nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefslerinin kalbini tamamen doldurmuş olan insanlardır. Mutluluk başkalarıyla her konuda bir uzlaşmaya varmak manasına gelir.
Mutlu insan odur ki diğer insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. O artık kavga etmez. O mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yolu sevgiden geçer. Sevmek durumundasınız. Sevmek mecburiyetindesiniz. Sevmek zevkine ermeniz lazım. Mutluluk sevginin arkasında gizlidir. Severseniz mutlu olursunuz. Mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk olarak üç ayrı cepheden bir bütün teşkil etmesi lazım mutluluğunuzun. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım artmasıyla, yerini fazlaların almasıyla gerçekleşir. Nefsinizin kalbindeki başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar ne kadar artarsa mutluluğunuz da ona paralel olarak artar. Neden? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda afetler azaldıkça bu uyum halinin artması söz konusu olur. Fazıllar nefsinizin kalbinde giderek çoğalacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan %100 nur dolu bir kalbinizin olması söz konusu. İşte bu yükseliş temposu içerisinde mutluluğunuz nefsinizin kalbindeki nur oranına göre tayin eder. Başka insanlarla ilişkilerinizde neden mutsuzsunuz hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsiniz var. Nefsinizdeki afetler başkalarından üstün olmanızı ister. Üstün olduğunu hissettirmek ister. Kibir afeti nefsinizin o standartlarda olması için elden geldiğince çalışır. Ve üstün olduğunuzu herkese ispat etmek istersiniz. Bununla etrafınızdan saygı toplayacağınızı düşünürsünüz. Sevgili kardeşlerim, burada bir insanın başkalarından üstün olmak sevdasına düşmesi nefsinin çok açık bir afetidir. Eğer insanların sizi sevmesini istiyorsanız, gurura değil, tevazuya sarılmanız lazım. Ne kadar kendinizi başkalarına yardıma adarsanız, o kadar mutlu olursunuz. Bir gün öyle bir zamana, öyle bir noktaya ulaşırsınız ki artık başkaları için yaşamaya başlamışsınızdır. İşte o nokta hayatınızın en önemli noktasıdır. Mutluluğun ne olduğunu ancak o zaman yaşarsınız. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adadığınız zaman mutluluk iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde kendisini gösterir.
Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa, başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle, nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa, Allah'a o kadar yaklaşırsınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminde ruhunuz Allah'a ulaşır. Yaklaşımdan kastımız ruhunuzun Allah'a ulaşması değil, Allah ile ünsiyet peyda etmeniz. Allah'a yakin sağlamanız. Bir başka ifadeyle Allah'ın sizi daha çok, daha çok, daha çok sevmesi. Allah'ın sevgisine en çok layık olan insanlar, nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır ki onların arasında da bir hiyerarşik sıra her zaman mevcuttur. Ama bir insanın iç dünyasında afetler yok oldukça dış dünyasında da etrafındaki insanlarla ilişkisi her geçen gün biraz daha düzelecektir. Daha güzel, daha üst boyutta bir mutluluğa sahip olacaktır kişi. Nefsin kalbindeki afetlerin azalması, fizik vücudun davranış biçimlerinde çok önemli değişiklikler husule getirir. İç dünyanızdaki mutluluğu, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra nefsinizin kalbindeki fazların artışına paralel bir seyirde yakalarsınız. Göreceksiniz ki nefsinizin zikrinizi artırdıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacak ve iç dünyanızda doyulmaz bir mutluluk her geçen gün daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşanacaktır. Bu iç dünyanızdaki mutluluktur. Nefsinizin kalbindeki afetler arttı. Afetler azaldıkça iç dünyanızdaki mutluluk artar. Dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinize bağlı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir kanunu var, bir birleşik kaplar usulü. Başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırırsanız, Allah Teala da sizi o kadar mutlu kılar. O kişi sizi mutlu kılmaz. Sizin o kişiye mutluluk vermeniz üzerine Allah size mutluluğu verir, huzuru yaşatır. Ve denediğiniz zaman göreceksiniz ki etrafınızdaki insanları ne kadar mutlu ederseniz Allah Teala da sizi o kadar mutlu eder. O zaman elinizde çok büyük bir fırsat var, çok büyük bir koz var. Çünkü diyelim ki tanıdığınız 20 kişi var. Onların her birine ulaştırdığınız mutluluk kadar Allah Teala size mutluluk verecekse, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta eşit olduğunu kabul eden bir an için A kadarsa onlara verdiğiniz mutluluk her birine 20 kişinin toplamı 20 A eder. Siz 20 A kadar mutlu olursunuz. Mutluluk başkalarını mutlu etmenin meyvesidir. Öyleyse neden acaba Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ve sahabesi o kadar mutluydular? Çünkü hepsi başkaları için yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepimiz bütünün bir parçasıyız. O bütünün mutluluğu konusunda biz elimizden gelen her şeyi yaparsak, bizden çevremize yayılan her dalga boyu sadece başkalarına mutluluk vermek içinse, her an bunun için yaşıyorsak,
bu halka sadece Allah'a ulaşmayı dileyip bu hedefe en güzel şekilde yürüyenleri kapladıktan sonra dışarıdakilere de yöneliyorsa, onların da mutlu olması konusunda siz elinizden gelen her şeyi yapıyorsanız, elinizdeki imkanları onlar için kullanıyorsanız, o insanların mutluluğu sizi kat kat mutlu eder sevgili kardeşlerim. Onlara verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Öyleyse ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirseniz, onların hepsinin toplamı kadar mutluluğu siz yaşarsınız. Neden kavga, neden kibir, neden başkalarına üstün olma hırsı? Bunlar primitif olan başlangıç seviyesindeki bir duygunun mahsulüdür. Sevgili kardeşlerim, siz başlangıçta değilsiniz. Yıllardır Allah'ın yolundasınız. Öyleyse artık hayatınızı başkalarının mutluluğuna adamanızın zamanı gelmiştir. İnsanlar kendilerinin mutluluğunun başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçtiğini belki de hiç düşünmemişlerdir. Hep aynı telden çalarlar. Sev beni, seveyim seni. İşte şeytanın dünya üzerindeki en büyük aldatmacası, en büyük tuzağı budur. Eğer o beni sevsin de ben de onu seveyim tarzında bir düşüncenin sahibiyseniz, bunun size hiçbir zaman mutluluğu getiremeyeceğini bilin. Tam aksine, ben etrafımdaki insanları sevmeliyim ki, benden onlara sevgi ulaşmalı ki, o insanlar benden kendilerine ulaşan sevgiyi görsünler de onlar da beni sevsinler. Onlar beni sevdikçe ben mutlu olacaksam eğer, önce ben onları sevmeliyim, onları mutlu kılmalıyım, sonra da onların beni sevmesini beklemek hakkına sahip olayım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Dış alemdeki mutluluk bir tek meyvenin mahsulüdür. O sevmektir. İşte ahlat ağacı herkesi sever. Meyveleri taşlanır ama o sevmekte devam eder. Sevgili kardeşlerim, demek ki mutluluğun ikinci fonksiyonel yapısı başka insanlarla ilişkilerimizde mutluluğu yakalamak. Ne kadar onlar için

Toda ulaşacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden? Bir insanın nefsinin kalbinde ahmet kalmazsa ne olur? O insanın kalbi %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu nurlar sadece başkalarını mutlu etmek istikametinde hareket ederler. Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah'ın insanlara karşı olan sevgisinin nefsin kalbindeki hasletler, fazıllar arttıkça tam ona paralel bir seyirle artması boşuna değildir. Anahtarı zikir olan bir kapıyı açıyorsunuz. İçeri giriyorsunuz. Her 24 saatlik bir zaman devresi sizi kucaklıyor. O 24 saatin ne kadarında Allah için zikrettiniz? İnsanlar hep derler ki, ben Allah'ı çok seviyorum. Canımdan çok. Gerçekten öyle mi diye sorun onlara. Onlar da diyecekler ki elbette gerçek. Peki benim sevgili kardeşim diyeceksiniz, günde ne kadar zikrediyorsun? Günde ne kadar zikrediyorsanız 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarını da Allah'a zikrediyorsanız Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Zikir sevginin insandaki sembolüdür. Allah sevgisinin. Zikirsizlikse şeytanın size ne kadar hakim olduğunu gösteren bir göstergedir. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Ne kadar az zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar az seviyorsunuz. Ölçü namaz değildir. Namaz devamlılık göstermez. Günde 5 vakit normal namaz vardır. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesabesi sabahla öğle arasında bir kuşluk sünneti eklemişler. 6 olmuş. Bir de gece 12'den sonra sabah namazı arasındaki geçen zamanda kılınan teheccüd namazı. Bu ikisiyle beraber 7 vakit namaz kılabilirsiniz. Olmaz ama çok daha az birçok namazlar ama yarım saat olduğunu düşünelim her birinin. 7 kere yarım saat, 3,5 saat eder. 24 saatlik bir zamanda en çok 3,5 saat namaz kılabilirsiniz normal standartlarda. Normal olmayan standartı da mı var? Elbette var. Sahabeyi hatırladığımız zaman onların secde yaptıkları zaman secdeden kolay kolay kalkmadıklarını görüyoruz. Ve namazları bu sebeple çok uzun sürüyordu. Sevgili kardeşlerim, kesintisiz olan bir tek ibadet vardır. Bütün ibadetlerden üstün olan o tek ibadet. Ne diyor Allah-u Teala? Utlu uhiye minel kitabi ve okumu salat ve la tekunu minel müşrikin.

إن الصلاة يقوم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. O Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Kişi namaz kılarken ne münkerde ne fuhuşla uğraşamaz çünkü namaz kılıyor. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve zikrullahi ekber. Ve le mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ın zikri ekber. Daha büyüktür. Neden daha büyük? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyük. Neden daha büyük? Namaz kılmaktan daha büyük. Hani namaz dinin direğiydi. Tamam. Direği olduğunu kabul ederim. Zikir, o direği çevreleyen çadırın adıdır. Öyleyse dinin direğinin çevresinde bir çadır olacak insanları rüzgardan, yağmurdan, kardan, fırtınadan korumak üzere. Onlar hayatın fırtınaları, hayatın rüzgarları. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi ne kadar aranırsa mutluluğunuz o kadar artar. Öyleyse mutluluğun asli yolu sadece ibadetleri yapmak değildir. Zikir ibadetini daimi zikre ulaştırmaktır. Onu başardığınız zaman insanları çok sevdiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insan sevgisi. Onları daha çok sevdikçe Allah'a olan sevginiz aynı boyutta artar. Sevgi bölünmez. Yani ben insanları sevdiğim zaman insanları severim. Ama Allah'a olan sevgimden o kadar azalma olur diye bir düşünce hiçbir zaman geçerli değildir. İnsanları seven ne kadar çok severse Allah'ı da o kadar çok sever. Allah'ı çok seven insan diğer insanları da Allah sevgisine paralel olarak daha çok, daha çok, daha çok sever. Allah'a sevgisi artarsa insanlara olan sevgisi de ona paralel olarak artar. İnsanlara olan sevgisi artarsa Allah'a olan sevgisi de o kadar artar. Bunun boyutu zikirle ölçülür. Kim daimi zikrin sahibi ise o insanları en çok sevendir. Daha ötede bir sevgi var mı? Evet. Daimi zikirden sonra irşada memur ve mezun kılınan kişinin durumu. O en çok sevendir. En çok sevenler bunlardır. Allah'ı en çok sevenler onlardır. Allah tarafından en çok sevilenler onlardır. O grubun üzerinde Resuller gelir. En üstte ise Nebiler söz konusudur. Öyleyse Allah tarafından en çok sevilen grup Nebilerdir. Yani peygamberler. Sonra peygamber olmayan Resuller. Sonra mürşitler. Sonra
Muhlisler. Sonra Ulul Elbab. Sonra fizik vücutlarını ona teslim edenler. Sonra ruhlarını Allah'a teslim edenler. Ulul Elbab dediğimiz zaman nefslerini teslim edenleri de anlatmış olduk. Daim zikrolaşan kişi nefsini, nefsindeki afetleri tamamen yok ettiği için nefsini tasfiye etmiştir. Nefsindeki afetlerin hepsi yok olmuştur. Ruhun tesliminde nefs teskiye olur. Yani %50 bir nurlanılım var. Şimdi bu minvaliç üzere hayatımızı düzene soktuğumuz zaman, kendimize hedef tayin ettiğimiz zaman, zikrimizi arttırma hedefi, mutluluğun yoluna çıktık demektir. Bu konunun mutluluğun başında bir dilek yatar. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırma dileği. Böyle bir dileğin sahibi olan insan, mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Yani o insanın ruhu ulaştırılır. Ulaştıran faktöre baktığımız zaman, bunun mutluluğun da faktörü olan, oluşturucu faktörü olan zikir olduğunu görürüz. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmek olabilir. Diye sessiz olarak zikretmek olabilir. Veya dili de kımıldatmadan iç dünyasındaki sesle dilini de kımıldatmadan Allah-u Teala'yı zikretmektir. Bunların hepsi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz ki, Allah-u Teala insanlara mutluluğun yolunu öğretmiş, bize öğretti, biz de sizlere öğretiyoruz. Ne kadar çok zikir yapabilirsiniz, o kadar mutlu olursunuz. Ne kadar çok insana mutluluk vermeye çalışırsanız, o kadar mutlu olursunuz. İkisi de mutluluğun iki ayrı yoludur. Birisi, etrafınızdaki insanları mutlu kılmak suretiyle asıl mutluluğu sizin yaşamanızdır. Ne kadar diğergem olursanız, ne kadar başka insanların mutluluğu için kendinizi adarsanız, o kadar üst seviye mutluluk yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda mutluluk hedefine ulaşabilmek hepiniz için çok önemli bir konu. Bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Göreceksiniz ki etrafınızdaki insanlara mutluluk ulaştırdıkça onların mutluluğunu vücuda getirmekte metaller olduğunuz sürece asıl mutlu olan hep siz olursunuz. İşte bundan 14 asır evvel sahabenin o kadar büyük mutluluğu yaşamasının arkasında başkalarını kendilerinden ne kadar çok sevdiklerinin yattığını Hazreti Ömer'in başından geçen şu olay çok güzel anlatıyor. Savaştan sonra çok ağır yaralanan sahabeler söz konusu ve Hazreti Ömer elinde su kabıyla
giriyor odaya. Birisi diyor ki, o ölmek üzere olanlardan, ya Ömer su. Hazreti Ömer hemen koşarak gidiyor. Elindeki su kabını ona uzatıyor. O sırada ikinci bir sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür, ona ver, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan birisinin vasiyeti olarak kabul ediyor. Ve de hemen koşarak ikinciye ulaşıyor, elindeki su kabını uzatıyor. Tam o sahabe suyu alacakken bir üçüncü sahabe, onun da durumu aynı, diyor ki ya Ömer su. İkinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer aynı şekilde düşünüyor. Bu da ölmek üzere. Bunun da vasiyeti. Üçüncüye ulaştırmam. Hemen koşuyor üçüncüye. Ulaştırdığı zaman bakıyor ki üçüncü şehit olmuş. Üçüncü kişi, şehit olmak üzere olan kişi şehit olmuş. Ve Hazreti Ömer koşarak ikinciye geliyor. İkinci de şehit olmuş. Koşarak birinciye geliyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu sahabenin ne kadar üstün bir meziyete sahip olduklarını en güzel gösteren olaydır. Bu olay bir gerçektir, yaşanmıştır. Öyleyse ölmek üzere olan bir kişinin arkadaşları için yaptığı fedakarlığa bakın. Bir, ölmek üzere olan kişi için en çok ihtiyaç duyulan şey sudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz? Allah'ın yoluna girdiğiniz için, Allah'ın yolunda başkalarının bilmediği bir ilmi, Kur'an ilmini öğrendiğiniz için, bu ilmi başkalarına öğretmek için çırpındığınız için. Çünkü siz mutluluğu yaşayanlarsınız ama başkaları bu büyük hazzı yaşayamıyorlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı denemek diye bir kavram olduğunu bile bilmiyorlar. Oradan başlayan yedi sapalık bir İslami yaşantı, dünya mutluluğunda, cennet mutluluğunda en üst boyutuna ulaşmak, o onlar tarafından bilinmiyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkasına adayın. Başkalarına demek daha doğru, etrafınızda kim varsa hepsi sizden başkasıdır. Onları mutlu etmek için yaşayın. Onları mutlu etmek için hayatınızı devamlı onlar için kullanın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد نعيذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde yine hamdolsun ki birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Konumuz İslam'ın 28 basamağı. İslam 4 tane 7 basamaktan oluşur. Ve 7 tane safhayı, 4 tane de teslimi içerir. Bunu bir özet olarak sizlere sunmak ve İslam'ın ne olduğunu, kainatın tek dininin ne olduğunu, nerelerden geçtiğini, neleri ihata ettiğini beraberce gözden geçirmek üzere inşallah bu konuşmayı yapıyoruz. 28 basamak 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamak, ikinci 7 basamak, üçüncü 7 basamak ve dördüncü 7 basamak. İlk 7 basamaktan inşallah başlayalım. Birinci basamak olayları yaşarız. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki olaylar kıtal, yani savaş size kerih gelse de üzerinize farz kılındı. Öyle şeyler vardır ki sizin hoşunuza gitmez ama o sizin için hayırdır. Öyle şeyler vardır ki sizin hoşunuza gider ama o sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Hayırla şerri birbirinden ayırdığımız zaman hayrın derecat kazandıran olaylar, şerrin derecat kaybettiren olaylar olduğunu görüyoruz. Öyleyse birisi bir başkasının malını çalınca bundan sevinir ama aslında derecat kaybetmiştir, şer kazanmıştır. Sevindiği şey onun için şerdir. Diğeri malı çalınansa üzülür ama aslında hırsızın kaybettiği dereceler onun sevaphanesine yazılmıştır. Yani derecat kazandırmıştır olay ona. Yani hayra ulaşmıştır malı çalındığı için ama o da üzülür. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Birinci basamağı herkes yaşar ve ikinci basamağı herkes geçer. İkinci basamakta Allah Teala tarafından insanlar seçilir. Olayları yaşarlar birinci basamakta. Olaylara karşı davranışlarını ortaya koyarlar. Her sene birkaç defa imtihan edilirler. Ve bu olaylar karşısındaki davranış biçimleri sebebiyle insanlar seçilirler veya seçilmezler. Seçilmeyenler başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak isteyenlerdir sadece. Kalplerinde maraz olanlar, kalplerinde zayıf olanlar, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeyi isteyenler. Allah Teala Diyor ki Zümer suresinin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü. Allah dilediğini kendisine seçer. Yehdi ileyhi men yunib. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse seçiyor. İnsanların %90'dan fazlasını seçiyor. Çünkü onlar başkalarına bir zarar vermeyen insanlar ve kuvvetli bir ihtimalle Allah'a ulaşabilecekler. Sonra kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa ulaşıyor. Dilemeseydi ne olacaktı? Dilemeseydi cehenneme gidecekti. Allah Teala şöyle buyuruyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسُبُونَ Allah Teala buyuruyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Bu sebeple gidecekleri yer cehennemdir. Dilemeyenlerin kurtuluşu yok. Peki dileyenler? Bu ayetin tam zıttı, dileyenlerin durumunu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi gösteriyor. Allah Teala diyor ki men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhi lehâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Hud diyor ki Hazreti Nuh diyor ki ey kavmim bu aranızda bulunan amini olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Onlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Onlar mutlaka hidayete ereceklerdir. Öyleyse üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa çıkar, dilemeyen ikinci basamakta ebediyen kalır. Ne yaparsa yapsın, hangi davranışların sahibi olursa olsun kurtuluşu mümkün değildir. İnsanların %90'dan fazlası cehenneme gidecektir ve 28 basamağın sadece ilk iki tanesini işgal ederler. Geri kalan 26 basamak insanların her devrede %10'dan azını muhtevasını alır. Her kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini işitir, bilir ve görür. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz ve Allah-u Teala işitiyor, biliyor ve görüyor ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Burası dördüncü basamak. Bu tecelli insanlarda bulunan engelleri devreden çıkaracak olan bir özellik taşıyor. İnsanların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ikineti alıyor Allah Teala. Ve görme hassasının üzerindeki perdeyi alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ikineti alıyor ve yerine ifat koyuyor. Ve o kişinin kalbine küfür çıkıp iman giriyor. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanlarda bulunan bu engellerin alınması, Allah-u Teala'nın kişiye verdiği furkanlarla son buluyor. Bu furkanlar görmeyi sağlıyor, işitmeyi sağlıyor, idrak etmeyi sağlıyor. Anlaşılan o ki, bütün insanlar davete muhatap oluyorlar. Daveti inkar edenler, davete karşı çıkanlar, başkalarını da Allah'ın yolundan davete karşı çıkmakla kalmayıp men edenler, hepsinin Allah-u Teala uzuvlarında ve hastalarında engeller koyuyor. Özellikle itiraz eden, Resulün söylediklerine itiraz eden herkese bu engeller mutlaka konuluyor. Ve nerede böyle bir şey varsa, karşı çıkılıyorsa, biz senin dediğini yapmayız deniyorsa, bu ifadeyle birlikte olay derhal başlıyor. Allah Teala onları engellerle donatıyor. Ve genel olarak insanların hepsine mutlaka tebliğ ulaşır. Bu tebliğe karşı duyarsız kalanlardan başlayın da karşı gelenlerin mutlaka iki açıdan da, uzuvlar açısından da, hastalar açısından da engelleri var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes de bu engellerden bir grup. Allah'ın davetine icabet etmedikleri için, karşı çıktıkları için Allah-u Teala tarafından oluşturuluyor. Allah'ın davetine icabet etmeyen bütün insanların kör, sağır ve dilsiz olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Doğuştan öyle olduğu için değil, daveti işitmiş ve icabet etmedikleri için. İşte bunların hepsi alınıyor kişiden ve kişi görmeye, işitmeye ve duymaya başlıyor. Bunlar furkanlar. 7 furkan veriliyor ve kişinin her furkanla günahları parça parça örtülüyor. 7 furkanla günahları tamamen örtülmüş oluyor. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz onlara furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz diyor. Allah-u Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde kendilerine ilim verilenler, onun irşat makamının hak denilen sözlerle hitap ettiğini bilsinler diye diyor. Onların kalplerinde ihbat konulur, muhbit olurlar diyor. Kalplerindeki ekinet olarak ihbatın konulması hali. Ne oluyor böyle bir dizaynda kişinin 7. basamağa gelmesi sağlanmış oluyor. 8. basamakta ilk 7 basamak burada bitiyor. Vel Asr suresinde bu konuda Allah Teala buyuruyor, vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar, illellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah Teala onun günahlarını örttü. 7 tane de furkan verdi. Ne oldu? Kişinin cehennemlikken gideceği yer Allah'ın cenneti oldu. Çünkü bu kişinin sevapları günahlarından fazla. Ve giriyoruz ikinci gidi basamağa. Bundan sonra ne olur? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Tekabül suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehti kalbehu. Kim Allah'a amene olursa Allah onun kalbine ulaşır. Kalbine hidayet koyar. Ve bundan sonra ne yapar? Burası 8. basamak. 9. basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar. Allah, onların kalpleri Allah'a çevrilir. İşte gaybde Rahman'a, Allah'a huşu duyanların kalbini Allah Teala bizatihi o kalbe ulaşarak kalbi evvela kişinin kalbiyle kendisinin arasına giriyor. Ondan sonra da kişinin kalbini, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Artık o kişi kalbi Allah'a dönük bir kişidir. Peki bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bundan sonra Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Femen yuridullahi en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami diyor Allah Teala. Ne zaman ki Allah kişiyi kendisine ulaştırmayı diler, o zaman onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bunu gerçekleştiriyor. Kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu noktada kişi zikir yapsa, 10. basamakta kişinin kalbini Allah Teala yardı, göğsünü yardı, kalbine giden bir yol açtı. Kişi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmet lefaz nurları o kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbe ulaşacaktır. Ama fazıllar kalbin içine giremezler. Çünkü kalpte henüz bir çekim gücü yok. Fazılları içine çekecek olan bir güç yok. Ama rahmet nurları burada o kalbin içine doğru girerler. Ve kalbin içinde %1, daha sonra da %1 daha nur birikimi olur. Neyle olur? Zikirle. İşte 10. basamakta göğsümüzden kalbimize Allah Teala yol açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre ve Allah Teala bu açılan yoldan giren kalp konusunda Sümer 22'de diyor ki hiç kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş kişiyle Allah'ın göğsünü yararak göğsüne, göğsünden kalbine nur ulaştırdığı kişi aynı olur mu diyor. Kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine Allah Teala nur ulaştırıyor. 11. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur ulaşıyor. Zikir yapıyor ve nur göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbin içine giriyor. Ve ne oluyor? Bu eğer nurlar %2'yi bulursa o zaman o kişiyi Allah-u Teala huşuya ulaşmış kabul ediyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Hak'tan inen Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle Hak'tan inen nurla halktan inen şeyle ki bu rahmet nuru, rahmetle fazl beraber giriyorlar. Ama sadece rahmet fonksiyonel. Rahmet giriyor kalbe, %1 derken %2 yerleşiyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. O ikinci huşu. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlamış ama sadece rahmet nurları kalbe girebiliyor. Ve ikiyi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa kişi mürşidini Allah'tan istemek hakkını kazanır. İşte Allah-u Teala bu cümleden olarak açık bir şekilde bir hususu söylüyor. Diyor ki Vestainü, Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Vestainü bis sabrı ve salatı inneha lekibiretün illa alel haşiyin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır. İstani isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu Allah'tan sorun. Üzerimize farz mı? Farz. Çünkü Allah Teala Maide 35'te diyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey ameni olanlar, takva sahibi olun. Yani yeni bir işlev yaparak ne yapacaklar? Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki: Alallahu kastü sebili. Sebillerin, mürşitlerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Her mürşidin bulunduğu yerden devrin imamının dergahına uzanan bir yol var. Ve o yolun sahipleri Allah-u Teala tarafından biliniyor. Kim size uygunsa onu Allah-u Teala seçecek. Onun için Allah'tan sormanız lazım. Nasıl soracaksınız? İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri bunu söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala Vesteinü bis sabrı ve salatı اِنَّهَ لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Sonra da buyuruyor ki Allah Teala, bu zor iştir, kebiretün, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor bir iş, büyük bir iş değildir. Kimdir huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra da Allah'a döneceğine muhakkak surette inanırlar diyor. Öyleyse öyle bir inanç ki, bu kişi, huşuya ulaşan kişi, ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin. Burası 13. basamak. O kişi hacet namazını kıldığı gece, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılıyor kişi, hacet namazının neticesinde Allah ona mürşidini mutlaka gösteriyor. Ve kişi gidiyor, mürşidine ulaşıyor. Bu noktaya kadar bu kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan aldı. Ve bundan sonra mürşidine ulaşınca 7 tane de nimet alacak. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Allah'ın katından gönderilen ruh devrin imamına ait. Ruh geliyor, kişinin başının üzerine yerleşiyor. Ve kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu gönderir. O kişinin ruhuna senin yevmi talakın, Allah'a milaki olma günün geldi, zamanın geldi desin diye diyor. Diyerek onu uyarsın diye. Bütün zamanlarda hep devrin imamları mutlaka hayatta olanlardan seçilir ve o kişinin ruhu günde 1000 kişi tabi olsa her birinin başının üzerine gelip yerleşir. Eğer tabiyet bu standartlarda ihsanla yapılmışsa, kim Allah'tan 12 tane ihsan alarak mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa o ihsanla tabi olmuştur. Peki üçüncü işlem nedir? Üçüncü işlem o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması. Başın üzerine devrin imamını gönderiyor, kalbinin içine imanı yazıyor. Devrin imamı da o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini söylüyor. Ruh vücuttan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. O kadar mı? O kadar değil. O kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Furkan 69'daki günahkarlardan bahseden Allah Teala, onların cehennemde bulunduğundan bahseden Allah Teala, Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe eder de, irşat makamının önünde tövbe eder de, mümin olursa, amin olursa ve nefs tezkiyesine amilü salihata başlarsa, onlar hariç diyor, onlar cehenneme girmezler. Allah onların günahlarını, seyyiatini sevaba, hasenata çevirir diyor. Kaybettikleri dereceleri, kazandıkları dereceler haline getirir. Bu kadar mı? Hayır, Allah onunla da yetinmiyor. O güne kadar o kişiye 1'e 10 verirken, o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişinin ruhu 1. kata kadar ulaştığında hep bu 1'e 100 devam ediyor. Ne zaman 2. kata ulaşırsa 1'e 200 oluyor. Ruh yükseldikçe 7 tane gök katında 1'e 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar çıkartıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. İşte bu vetineden bahsediyor. Sonra o kişinin zikir yapması ve nefsini tezkiye etmesi söz konusu. Zikir sebebiyle o kişinin göğsüne gelen nurlar göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısının üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mührü zülmani kapıya kadar indiriyor kalpte. O kapı kilitleniyor ve kalbi birkaç dakika içinde Allah'ın nurları işgal ediyor. Kalbe iman kelimesi yazılmıştır. Bu iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Çünkü fazılların manyetik alanıyla iman kelimesinin manyetik alanı ters. Biri kuzey, biri güney kutbu. Bu sebeple birbirlerini çekiyorlar. Sabit olan iman kelimesi olduğu için iman kelimesinin etrafına fazıllar toplanmaya başlıyor. Onların toplandığı alana karanlıklar gelip de yaklaşamıyor, tesir edemiyor. Ve nefs tezkiyesi %1, %2 derken o kişinin kalbinde başlangıçta %2 rahmet nuru birikmişti. Şimdi ilk %7 nur birikiminde nefs-i emareye ulaşır kişi. Nefs-i emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَتِنْ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rab, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Ve bu tecelli nefsinizin kalbine o nurların gelmesine sebebiyet veren aynı tecellidir. Kalbinize ulaşan nurlar yavaş yavaş birikmeye başlıyor. %7'ye kadar nefsi emare desiniz. Nefsi emare bu ayet-i kerimede anlatılıyor. %7'den %14'e kadar geçen zamanın sonunda ruhunuz 2. gök katına yükseliyor ve nefsi levvamedesiniz. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Levvam etmek kınamak demek. Nefsinizi kınıyorsunuz yaptığı hatalar dolayısıyla. Nefsiniz fizik vücudunuzda bir emanettir, bir rehinedir. ruhunuzsa emanet. Emanet vücudunuzdan ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Böyle bir dizaynda ruhunuzun Allah'a doğru yaptığı yolculuk, Allah'a ulaşmakla son bulacak. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın size nasip kılacağı şey, ruhunuzun Allah'a ulaşması. Bunun için 7 katlık bir yolculuk yapmak durumunda ve nefsiniz her %7 aklanmada bir gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi. Böylece nefsinizin kalbine gelen Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde toplanıyor ve rahmet birikimi sadece %2 oluyor. Fazıllar %98 oluşturacak. %100 nur dolduğu zaman nefsinizin kalbine. Devamlı olarak nefsinizin kalbindeki nurlar artıyor, artıyor, artıyor. İşte böyle bir dizaynda ikinci kata ulaşan ruhunuz birinci katta sadece bir yeşillik, yeşil saha üzerinde seccadelerde secde eder. İkinci kata ulaşabildiği zaman su arılma havuzlarına ulaşılır. Su arılma havuzlarında ruhlar birer birer havuzların içine girerler. Havuzlar yerden yükselen şeffaf havuzlardır. Su arılma havuzlarına giren herkes net olarak görünür. Elbiseler, atlas elbiseler hiç ıslanmaz. Ama kişi su arılır. Çok büyük bir salonun dış çeperinden tamamen camdır. Oradan içerisini görürsünüz ki içeride ruhlar o su arılma havuzlarında su arılır. Burası ikinci gök katı. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaksınız. Ruhunuz üçüncü defa %7 fazıl birikiminde ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır. Üçüncü gök katının kapısını açar nefs ona. Ruhunuz üçüncü gök katında katına ulaştığı zaman burası nefsi mülhimedir. Artık Allah'tan ilham almaya başlamışsınızdır. Allah Teala Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha fucraha ve takvaha diyor. 7. ayet-i kerime ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fucraha ve takvaha 8. ayet-i kerime. Kat eflaha men zekaha 9. ayet-i kerime. O nefse ve onu sevva edene, sevva eden Allah Teala ona takvası da fücuru da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında burası üçüncü gök katına doğru yol alacağınız yerdir. Buradan yükselenler dikey bir yolculukla üçüncü gök katına ulaşırlar. Üçüncü gök katında iki katlı bir evle mescit arası görüntüde bir yer. Eve daha çok benziyor. İki katında da secde yapılıyor. Ama oradan çıkanlar avluda mihenk menfezine ulaşıyorlar. Mihenk menfezi üçüncü gök katını dördüncü gök katına bağlayan bir madeni silindir. İçi boş, içeri giren sonsuz hızla bir üst kata doğru yukarı çıkıyor. Bir sonra giren onun ayaklarının altında yolculuk yapıyor. Daha sonra giren de onun ayaklarının altında. Herkes birbirinin ayaklarının altında yolculuk yapıyor. Hiç kimsenin başı, hiç kimsenin ayağına değmez. Zaten değse de ayakların altı tertemizdir. Ayaklar da çok ince deriden uçları yukarıya doğru kalkık çarklar var. Ve yukarıya yapılan yolculukta bu nefs-i mülhime söylediğimiz şekilde anlatılıyor, burası nefs-i mülhimedir. Dördüncü kata ulaştığınız zaman Beytül Makdis'in aslındasınız. Orada secde ediyorsunuz. Kubbeden beşinci kata yükseliyorsunuz. Dördüncü kata ulaşanların nefslerinin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi hasıl oluyor. Burası için Allah Teala nefs-i mutmainne diyor. Ela bi zikrullahi tatmainnul kulub buyuruyor. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor. Rad 28. Fecr 27'de ise diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor. Nefsin mutmain olduğu nokta. Artık kişi hırs adı verilen afete yenilmiyor. Nefsinin kalbi henüz afetler, hasretlerle dolmadı faziletlerle. Ama bu noktada o kişi artık hırsını yenebilmiş durumda. Allah'ın verdiklerini yeterli buluyor. Burası dördüncü gökkatı. Beşinci gökkatında kişi Allah'tan razı olur. Burası raziye makamıdır. Radiyeten vardiye buyuruyor Allah Teala Fecr 28'de. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Bir sonraki kademede ruh altıncı gökkatına ulaştığı zaman Allah da ondan razı oluyor. Kişi önce Allah'ın rızasını, Allah'tan razı oluyor. Ondan sonra da Allah'ın rızasını kazanıyor. Ve bu şarta bağlı olarak nefsin Allah'a dönmesi söz konusu. Fecr 27, 28, 29, 30'da Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Böylece ruha sesleniyor. Böylece ey ruh, sen de Rabbine ulaş. Rabbine rücu et, geri dön, ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Hangi kullar bunlar? Ruhlarını Allah'alaştırmış olan kulların arasına gir. Ve tuli cenneti ve cennetime gir. İşte burası 6. gök katı. 5. katta Beytül Haram'ın aslına ulaşılır, secde edilir. 6. katta ise sıbkatullah olma mahali vardır. Burası nevi şahsına münasır bir yer. Dışarısı loş, içerisi aydınlık. İçeriden dışarıya beyaz bir nur aydınlığı çıkıyor. Kapı ise, yani giriş yeri, bir kapısı olmayan bir giriş yeri ama bir insan silüeti şeklinde. Kapının ilgi çekici tarafı, uzun boylu birisi girdiği zaman kapı büyüyor, kısa birisi girdiği zaman kapı küçülüyor. Herkesin çevre boyutunu alarak kapı şekilleniyor. Devamlı şekil değiştiriyor kapı. Büyüyen ve küçülen bir kapı türü. Otomatik. Oradaki nurlar kişilerin yüzlerini boyuyor. Çok açık yeşil beyaza ve yüzler çatlıyor. Yüzler tedavi ediliyor ve eller, yüzler, ayaklar sonra da oradan aşağı iniliyor. Çatlamayan 7. gökkatına çıkabiliyor. 7. gökkatına çıkmak için bir kılıç veriliyor. Kişinin ruhu 7. gökkatına ulaşıyor ve 7. gökkatının altın kapısına, oradaki altın zincire bir defa kılıçla vuruyor. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkadaki altın kapı otomatik olarak açılıyor.

Kader hücrelerini göreceksiniz. Altıgen şeklinde her biri. Herkesin kader hücresi tek bir sıra oluşturuyor. Ve ta Ümmül Kitap'a kadar sizi ulaştırıyor. Ümmül Kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Altında da devrin imamı 31 tarafında, 31 tarafında 60 kişiye o Ümmül Kitap hakkında ders veriyor. Ümmül Kitap'ta Allah'ın bütün indirdiği kitaplar, ister şeriat kitabı olsun, ister sohbet kitabı olsun, hepsi orada bir tek ciltte toplanmış. Bir sonraki alem, burası ikinci alem, üçüncü alem, Kudret Denizi. O denizde Allah Teala size çeşitli işlevler yaptırıyor. Dördüncü alem, Makam-ı Mahmud. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe ve etrafındaki cihare, yâri yüzün, yani dört halife, ondan sonra da sahabeler ve ileri gelenler bulunuyor. Bundan sonra Divan-ı Salihine ulaşılıyor. Divan-ı Salih bir cami hüviyetinde yapılmış. Yüksek, dairesel bir cami. Ve katlarda dairesel ve en üst kat Divan-ı Salihinin yeri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen gidip orada başkanlık yapıyor. Divan-ı Salihinden sonra gidilen yer zikir hücreleri. 2 metre 20 santim veya 30 santim yüksekliğinde deniz anasına benzeyen dairesel, şeffaf küreler ve içinde yüzlerce insan ruhu zikir yapıyor. Tesbih, elindeki tesbih ile kalpler üzerinde zikir yapıyorlar. Bir gün bu zikir yapanlardan birinin zikri tamamlanıyor. O kişi uçarak oradan ayrılıyor. Sitret-i Münteha'ya ulaşıyor. İndi ilahinin en yüksek noktası. Oraya ulaşan kişi oradan Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaştığı zaman burası 21. basamaktır. Yolculuk 14. basamaktan başlar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 kat yükselir. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Sonra ne olur? Sonra ruh Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar %49'a ulaşmıştır Allah'a ulaştığı zaman. Rahmet de %2. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51. Burada artık o kişinin kalbinin aydınlığı, karanlığını aşıyor. Şeytanın hakimiyet alanı, tesir alanı sadece afetleredir. Çünkü afetler şeytanın arzusuna göre dizayn edilmiştir. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiklerini işleyen hüviyetteler. Ve artık şeytanın emrine itaat eden kesim, nefsin kalbinde %100'den %49'a düşmüştür. Üstünlük artık şeytanda değildir. Üstünlük Allah'ın nurlarındadır. Kalbin %50'den fazlası nurlanmış durumda. Ruhunsa zaten %100'ü nur. Ruh %100 hasletlerden oluşur. Nefs de %100 afetlerden oluşurken zaman içerisinde bu %100 afet %49'a düşmüştür. Kişi velayetin ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Fena fillah. Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur ruh. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi

nesilini artıracaktır. Allah ona bir taht verecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre bir altın taht. Bu Allah'ın katında baki olmak demektir. Kişinin kalbindeki nur %51'den 61'e çıkar fena makamında. Burası beka makamında, taht verildiği makamda ise 61'den 71'e kadar devam eder. 71 olduğu nokta zikrimizin günün yarısını aştığı noktadır. Burada kişi zahit olur, züht makamının sahibi olur. Hiç kimsenin kalbindeki nurlar günün yarısını zikir aşmadıkça %70'i aşamaz. Ve %71'e ulaşan nurlar bu istikamette bir hedefi artık simgeliyor. Bundan sonrası fizik vücudun teslimidir. Zühd makamı Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler, bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar buyuruyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse bu noktada o kişinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %61'e kadar, 71'e kadar, 71'den sonra bu makamda olur kişi. Zühd makamı ve ne zamanki nurlar %81'i bulur, o zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Bu teslimle ikinci teslim gerçekleşmiştir. Bu teslimle Allah'a ulaşmayı dileme, ruhun Allah'a ulaşması, mürşide ulaşmak ikinci kademe, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kademe, fizik vücudun teslimi dördüncü kademe. Öyleyse dört tane safha geçti. Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşma safhası, ruhu Allah'a ulaştırma safhası, fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete sokarak Allah'a teslim etme safhası. Bundan sonra ne olur? Kişi daimi zikre ulaşır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbab olmuştur. Lüplerin sahipleri olmuştur. O kişi 7 tane faktörün sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. 1. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 2. Kalp gözü açılmıştır. 3. Kalp kulağı açılmıştır. 4. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah'la rahat bir konuşmanın içerisine artık girebilir. O kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikre ulaştığı için her an derecat kazanmaktadır. Hayır derecat kazanmaktır Kur'an-ı Kerim'e göre. Ve o kişi ehli hüküm olmuştur, ehli hikmet olmuştur. Burası ullelbap makamıdır. Burada kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. 26. basamak. Ne zaman göklerin melekûtu birinci kattan başlayarak demin anlattığımız katlardaki olaylar gösterilmeye başlanırsa kişiye, o zaman kişi ihlas makamının sahibidir. Ve İhlas makamı 27. basamağı ifade eder. Burada 7 kat göklerin melekûtu gösterilir kişiye. Bundan sonra bu kişi 7. gök katının Sitretül Müntahası kendisine gösterildiği zaman İhlas makamını bitirir. İhlas makamının bitirilişiyle o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir Allah-u Teala tarafından. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir kişi. Bu noktadan sonra bu Tövbe-i Nasuh, salah makamının birinci kademesidir. Sonra kişinin günahları örtülür. Sonra Allah-u Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu gönderir. Sonra günahları sevaba çevrilir.
Salah makamının 4 kademesi. Burada o kişi irşada ulaşır. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala diyor ki Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin taleplerinize uysaydı bundan büyük zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve imanla sizin kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Bundan sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim alacaktır. İrade de Allah Teala'ya teslim edilecektir. Böylece kişi hakka tukati, takvanın sahibi olacak. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Böylece teslimler tamamlanacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi oldular. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde her şeyin en güzel olacağı bir ortamda kişi Allah'ın iradesine iradesi bağlanır ve Allah Teala onun başının üzerine kendi ruhunu gönderir. O kişinin ruhunu da gönderir. Böylece kişinin başının üzerindeki nurlar tamamlanır. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu gösteriyor net olarak. Diyor ki Allah-u Teala o sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte ister ensar olsun ister macirin hepsine tabi olunduğunu kesinlikle gösteriyor ayet-i kerime. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. Öyleyse hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele. Hepsi tabi oldular. Zaten bunda bir ihtilaf yok. Ama Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onların ellerinin üzerinde tabi oldukları zaman Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe tabi olmuşlar. Üçüncü kademe, ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Zümer 18, onların hepsi hidayet erdiler diyor Allah Teala. Sonra dördüncü kademe, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20, Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nefslerini teslim etmişler mi? Evet. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefs teslimi yapmıştır. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı hepsinin ullelbap oluşuyla belli. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. İrşada ulaşmışlar mı? Demin söylemiştik. Hepsi irşada ulaşmış. Zariyat, Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Peki hepsi daimi zikre ulaştıktan sonra irşat makamına tayin edilmişler mi? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de bunu garanti ediyor. Öyleyse Kur'an'daki İslam 7 safha gösterir. 4 tane de teslim içerir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi. Gördük ki bütün sahabe 7 safhayı da gerçekleştirmişler. 4 tane teslimi de gerçekleştirmişler. Allah-u Teala'nın hepinizi bu 7 safhanın ötesine geçirerek, 7 safhayı da tamamlatarak iradenin teslimine kadar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileriz.
ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a mesal ala. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Neden insanlar mutsuz? Neden her tarafta hırsızlıklar almış yürümüş? Neden 600 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu devrinde dünyada en az suç işlenen, mutluluğun en çok yaşandığı ülke Osmanlı iken neden bugün hırsızlıkların en çok olduğu dünya üzerindeki ikinci ülke durumuna gelmişiz? 600 yıl boyunca onların kazandıkları şanı, ünvanı nasıl yerle bir etmişiz sevgili kardeşlerim? Osmanlı tarihi incelendiği zaman bunun sebebi çok net olarak anlaşılır. Osmanlı, Allah'ın Osmanlısıydı. Yükselme devri boyunca Osmanlı, Allah'ın ülkesiydi. Sevgili kardeşlerim, Yeniçeri dediğiniz zaman her biri Yeniçeri Ocağı'na girerken mutlaka tasavvuf mensubu olurdu. Olmayan mevcut değildi. Hacı Bektaş Efendi'nin tarikatına girerlerdi. Ve gülbank çekerlerken de pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş Efendi diye dağları taşları inletirlerdi. Bütün savaşlarda köster vururken onların çıkardıkları bu gürleme dağları taşları inletirdi. Belki de şu ana en çok etki yapan faktörlerden birisi buydu. Halkayı genişletirler, düşmanı çepeçevre kuşatırlar ve üç halka olarak savaş verirlerdi. Böyle bir taktikte halkının içinde kalan düşmanın ortasından itibaren o kenarlara doğru giderken büyük kesimi savaşın içinde olamazdı. Ancak çevredekiler silah kullanabilirdi. Üç sıra Yeniçeri neticede onları harplerin çok büyük bölümünde hep bozguna uğratmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı bir ahlak numunesiydi. Hırsızlık çok nadir bir olaydı. Ve de hiç olmazdı demek de mümkün. Fakirler korunurdu, kollanırdı. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların odak noktasında
Osmanlı'nın birbiriyle olan yakınlığı söz konusu. Her şey en güzel standartlarda hüviyet kazanmış. Dünyanın en büyük imparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu. Bizim anlayamadığımız taraf, dünyadaki en üstün ülke 600 yıl boyunca Osmanlı'yken, adaleti Osmanlı temsil ederken insanlara insan olmayı Osmanlı'nın davranışları öğretirken Osmanlı'nın karalanmasının hikmetini hala anlayabilmiş değiliz sevgili kardeşlerim. Neden Osmanlı'ya düşmanlık? Onlar bizim ciddimiz, bizim atalarımız. 600 yıllık bir cihan imparatorluğu övgüye layık değil midir? Bütün dünyada en üstün örnek olan Osmanlı halkı, en az suç işlenen ülke. Bugün hala Osmanlı memalikinde olan vaktiyle o küçük küçük ülkelerin her birisi, ah Osmanlı yaşasaydı da hala biz Osmanlı'nın hakimiyeti altında olsaydık demiyorlar mı? Özellikle bu küçük ülkeler, içindeki insanlar birinden diğerine geçerken gümrük duvarlarıyla karşı karşıyalar. Ayrı idarelerde ayrı muamele görüyorlar. Karşılarına bir sürü engel çıkartılıyor. Onların ağzından söylenen söz, ah nerede Osmanlı bizim atalarımız? Buradan yüzlerce kilometre bu ülkeler boyunca hiç kimseden izin almak gereğini duymadan rahat rahat giderlerdi, dönerlerdi. Üstelik de kervansaraylarda yerlerde, içerlerdi. Karşılığında da hiçbir şey ödemezlerdi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı gerçekten bir dünya hakimiyetinin öyle bir sembolüdür ki onlar unutulmazlar. Avrupa'yı işgal eden Osmanlı onları sömürge yapmak için değil, onlara İslam'ın güzelliklerini anlatabilmek için oraları işgal etti. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı işgal ettiği hiçbir ülkede o ülkenin vatandaşlarına kötü muamele etmemiştir. Tam aksine kendi ülkesindeki hukuk nizamını dini açıdan değil, tatbikat açısından hukuk nizamını oraya da götürmüştür. Öyle bir durum düşünün ki sevgili kardeşlerim, Avrupa'da, Orta Çağ'da Enkizisyon denilen mahkemeler mütemadiyen insanları asmakla meşguldüler. Kendi hurafelerine göre dinlerine karşı çıktığını kabul ettikleri düşmanlarını birer birer bu şekilde öldürüyorlardı. Ne Ortodokslar Katolikleri, ne Katolikler ve Ortodokslar Protestanları, ne Protestanlar onları, hiçbirisi birbirini sevmiyordu. Birbirlerine adeta düşmandılar. Neler oluyordu? Avrupa'da
Açlık oluyordu, sefalet oluyordu. Asiller halkın üzerinde büyük imtiyazların sahibiydi. Osmanlı'da bunların hiçbirisi mevcut olmamıştır 600 yıl boyunca. Koca Çınar, Osmanlı Çınarı bütün dünyanın örneğiydi, ahlak örneğiydi, davranış biçimlerinin en üst boyutlarda tatbik edildiği, adaletin en ince ölçülerle en üstün şekilde tatbik edildiği ve Osmanlı'nın kendi halkıyla işgal ettiği ülkelerin halkı arasında en ufak bir ayrıcalık oluşturulmazdı. Hatırlayacaksınız Fatih Sultan Mehmet'i. Fatih Camii'nin bulunduğu yere Fatih karar vermiş. Ben burada cami yaptıracağım diyor. Diyor da oranın sahibi de bir Rum. Olmaz diyor, ben diyor malımı sana vermiyorum. Fatih Sultan Mehmet adamlar gönderiyor. Oranın gerçek değerinin iki katını, üç katını, dört katını veriyor. Beş katını veriyor. Teklif ediyor ama adam kabul etmiyor. Fatih Sultan Mehmet başlatıyor camiye. Sahibinden müsaade almaksızın ve camiyi de tamamlıyor. Orada adamcağız kapının önünde ağlarken yoldan birisi geçiyormuş. Demiş ki, yahu kardeşim ne oldu sana, niye ağlıyorsun? Sorma demiş, başım dertte. Sizin demiş, bu topraklar benim. Bak demiş, bu cami buraya yapıldı. Benim rızam yok. E demiş, niye ağlıyorsun? Peki demiş, ağlamayıp da ne yapacağım? Bunu yapan senin padişahın. Tamam demiş, padişahım yaptı ama buranın kadısı var. Sen demiş, şimdi gideceksin kadıya. Diyeceksin ki, benim rızam yok. Bakalım padişah ne yapacak? Adam diyor, ya sen gerçek mi söylüyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Hadi diyor, ben seni götüreyim oraya. Kadıya gidip de derdini anlattığı zaman kadı derhal padişahı çağırıyor. Kadı ayakta. Kadı oturuyor, affedersiniz. Fatih Sultan Mehmet ayakta. Padişah ayakta, mazlumun mevkiinde. Osmanlı padişahı, İstanbul'u fetheden adam. Ve karar. Sahibinin müsaadesi olmaksızın oranın üzerine cami yaptırdığı için padişahın eli kesilecek. Usul ne? Usulde Allah-u Teala'nın bir dizaynı var. Eğer çalınan malın bedeli sahibinin istediği boyutta ona ödenebilirse ve bu haksa, o zaman el kesilmez, bedel ödenir. Kadı Efendi soruyor. Bak diyor, bu padişah. Ve diyor, Allah'ın kanunları padişaha da geçerlidir Osmanlı'da. Şimdi senin arsan üzerine bu cami yapılmış durumda ve ben de sana soruyorum. Bunun bedeli nedir? Ona göre değil diyor, padişaha göre değil diyor. Sana göre nedir? Ne kadar bedel istiyorsun? Aldığı cevap, onun bedeli 100 altındır.
Fatih Sultan Mehmet atılıyor, diyor ki hayır 100 altın değil, 1000 altın. Ve her ayda sana şu kadar altın daha ömrün boyunca ödenmeye devam edecek. Kadı gene diyor ki evladım söz sahibi sensin. Eğer kabul etmezsen padişahın elini kesmek bizim üzerimize borçtur. Adam bunun gerçekten böyle olacağına, kendi ülkesinde böyle bir şey mümkün olmadığı cihetle inanamıyor ama padişahın elinin kesilmesine de rıza göstermiyor. Gösterse Fatih Sultan Mehmet'in eli kesilecek. Diyor ki kabul ediyorum. Ve bu kabul noktasında karar verildikten sonra Kadı Efendi oturduğu yerden ayağa kalkıyor. Padişahın önüne uzanıyor, ulaşıyor ve onu eğilerek selamladıktan sonra diyor ki, Padişahım diyor, şu ana kadar ben kadıydım, Allah'ı ben temsil ediyordum. Siz zanlı mevkiindeydiniz ve ayaktaydınız. Şimdi diyor, siz benim padişahımsınız. Ben diyor, sizin önünüzde eğilip etek öpmek durumunda olanım. Ve eğiliyor, padişahın eteğini öpüyor. Padişahın bu durum karşısında yapacağı bir şey yoktur. Eteğini öptürmek zorundadır. Ve gerçek ünvanlar, Allah karşısındaki durum, hem mahkeme anındaki Allah karşısındaki durum, hem de mahkemeden sonra padişahla tebaası arasındaki ilişki, o Rum'u geniş ölçüde etkileyen bir olay olarak çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, bizim dediğimiz böyleydi. Padişah haksızlık mı yapmıştır? Gördünüz ki bedelini onun söylediği rakamın 10 katıyla ödemeye hazır. O zaman araya ne girmiş? Araya kişinin inadı girmiş. Araya şeytan girmiş. Ve padişah eğer davayı kazanamazsa elinin mutlaka kesileceğini bile bile o camiyi oraya yaptırmış. Neden? Çünkü Allah'tan gelen emir oraya o caminin yapılması istikametinde, geri kalan bir şey ifade etmez. Biliyorsunuz ki yükselme devri boyunca bütün padişahlarla beraber mutlaka onların lalaları yani mürşitleri mevcuttu. Hepsi bir tarikatın mensubuydu. Ta Osman Bey zamanından başlar olay. Onun da mürşidi vardı. O da tabi olmuştu. Hem de mürşidinin kızıyla evlenmişti. Osmanlı padişahları hep tasavvuftandı. Yükselme devresi boyunca bu kanun hiç değişmemiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir cihan hakimiyetinin arkasından bütün dünyaların, dünyadaki bütün ülkelerin dikkatini çeken ve sevgili kardeşlerim, hayranlığını çeken bir ülkeydi Osmanlı. Sistem son derece mükemmel bir sistemdi. Muhteşem bir şekilde çalışıyordu.
Kim neresini işgal ederse orasının idaresi o kişiye ait oluyordu. Timar, Has ve Zahmet isimli üç ayrı stilde toprakların sahibi onlar oluyordu. Ve kazandıklarının belli bir miktarını merkeze göndermek mecburiyetinde idiler. Ayrıca mutlaka asker beslemek mecburiyetindeydiler. İşte o askerlerin adı Akıncılardı. Akıncılar böyle doğdu. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluk dediğimiz zaman size Osmanlı'nın mutluluğunu anlatmamız lazım. Onlar her zaman mutluydular. Ahlak ölçüleri bütün boyutlarıyla hüküm fermaydı. Söylediğimiz gibi dünyada en az suç işlenen ülkeydi. Osmanlı'dan bir mal alacak olan kişi bu konuda hiçbir tereddüdün sahibi olmaksızın gelirdi. Gözü kapalı gibi alırdı malı ve aldığı malın mutlak olarak hilesiz olduğundan emin olarak giderdi. İşte bir Osmanlı tüccar Avrupa'dan gelen tacire kumaş satıyor. Kumaşlardan birinde bir defo var. Bunun fiyatı ne diyor o gelen kişi? Bu diyor normal bir kumaş değil ve defolu bir kumaş. Bunun fiyatı yok diyor. Bunu sana satamam diyor. Neden diyor eğer ucuz verirsen ben onu almak istiyorum. Bu diyor ucuz ama sana satmam diyor sen yabancısın. Buraya diyor gelen bu malın defolu olduğu mutlaka kendisine söylenir. Defo gösterilir. Ve onun eşidi olan malın fiyatı ile bunun fiyatı arasında büyük bir farklılık mutlaka vardır. Ve kişiye, buranın ahalisine bu satılır. Defo gösterilerek herkesin gözü önünde fiyat kırıldığı da açık ve kesin olarak belirtilerek satılır. Ama diyor sana satmam bunu ben. Sen orana kendi ülkene gideceksin ve bu malı satacaksın defolu satı malı ve bunun faturası bana kesilecek. Osmanlı başkasına, yabancılara defolu mal satıyor, dedirtmem diyor ben. Sevgili kardeşlerim, onlar ahlakın gerçek sahipleriydi. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Yaptıkları çok sayıdaki kervansaraylarda mükemmel bir dizayn oluşturmuşlardı. Bütün kervansaraylar bir o kervansarayın vakfının eseriydi. Mutlaka etrafta kervansarayın masraflarını karşılayacak olan bir vakıf, ekilen biçilen topraklar, meyve ağaçları, zeytin ağaçları ama oranın bütün masrafını karşılayabilecek olan bir vakıf bütün kervansaraylarda mevcuttu. Kervansarayı yaptıran da vakfın geliriydi. Orada çalışanların ücretleri, kervansaraya gelenlerin yiyecekleri, belli günler sayısınca atlarının yiyecekleri ücretsiz olarak verilirdi. Osmanlı'ya ister yabancı olsun, dini ne olursa olsun gösterilen hürmet herkese gösterilirdi. Ve herkes orada kendini yabancı gibi hissetmezdi. Öyle ki bir insan bir atı varsa bütün Avrupa'yı dolaşıp aylarca
orada karnını doyurmak imkanının sahibiydi. Atının da karnı doyurulurdu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu Osmanlı yaşadı. Gelişme devresinde, yükselme devresinde, hatta inkıraz devresinde Osmanlı yaşadı. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki en çok söz edilen, en çok konuşulan ülke tarih hazinelerinde Osmanlı'dır. Örnek bir dünyayı sergilemiştir Osmanlı. Ahlakıyla, davranış biçimleriyle, dürüstlüğüyle, diniyle Osmanlı ibretti, örnekti cihana. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O günlerden bugünlere ulaştık. Sizlere mutluluğu anlatıyordum. Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Bunun mümkün olmadığını ne gösterdi sevgili kardeşlerim? Bunun mümkün olmadığını ...14 asırlık bir dizaynda İslam'ın başlangıcıyla bugün arasındaki devreler bunun mümkün olmadığını açık bir şekilde herkese ispat etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızı Allah Teala'nın zikriyle, tasavvufla pırıl pırıl bir hale getirmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğun mevcut olmadığını, olamayacağını idrak etmelisiniz. Öyleyse nedir olay sevgili kardeşlerim? Muhtevaya baktığınız zaman Allah'tan ayrı kalarak Allah'ın formüllerinin dışında mutluluk aramak hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir hayalin peşinden gitmektir. Mutluluğun temelinde tasavvuf yatar. Tasavvufu yaşamayan hiç kimse mutlu olamaz. Kişinin iç dünyasındaki mutluluğu nefsinin afetlerini temizleyen zikir temin eder. Ve tasavvufu yaşamayan bir insan bunu hiçbir zaman gerçekleştiremez. Gerçekleştiremezse iç dünyasında mutlu olamaz. Dış dünyasında mutlu olabilir mi? Olamaz. Çünkü nefsini tezkiye ve tasfiye etmedikçe davranış biçimlerinin başkalarını mutlu eden bir hüviyet kazanması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan nefs tezkiyesiyle nefsindeki afetleri yarı yarıya temizleyebilir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra da bu işleme devam etmek mecburiyetindedir. Devam ettiği takdirde sonuç hedefe mutlaka ulaşacaktır.
daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde afetler, kin, öfke, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık hepsi sıfırlanır. Ve geriye bütün güzellikler kalır. İşte öyle bir insan, bütün insanları dost edinmiş olan biridir. İnsanları sever, onların kurtuluşu için elinden gelen her şeyi her zaman yapmaya hazırdır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'ı sevin. Nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini gerçekleştirin. Sizi bu mutlaka saadete ulaşır. O zaman sizde her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor demeye başlarsınız. Bir insanın dış dünyasındaki mutluluğa ulaşabilmesi için afetlerin hepsini temizlemesi asıldır. Bunu gerçekleştirdiği zaman dış dünyasında da mutluluğu sağlamış olur kişi. Sonra ne geliyor? Sonra Allah ile olan ilişkiler geliyor. Orada da daimi zikre ulaşan bir insan mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Çünkü Allah'ı en çok seven onlardır. Nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Allah-u Teala tarafından en çok sevilenler de gene onlardır. Salah makamının 4. kademesine ulaşıp iradesini de Allah'a teslim eden kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Burası mutluluğun zirvesidir. Buradaki kişi Allah'ın zatını mutlaka görür. Veya dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Çevre şartları ne olursa olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizin mutlu olmasını bütün gönlümüzle istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun için Allah'ın bize öğrettiği bütün Kur'an hakikatlerini sizlere öğretmekle onun tarafından vazifeli kılındık. Görevimiz biliyoruz ki ağır bir görev. Ama bize yardım eden o olduğu için aslında yardım kelimesi yetersiz. Yaptıklarımızı yaptıran o olduğu için huzur içinde görevimize devam ediyoruz inşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın güneşi doğmuştur, hidayet güneşi ve gelişme devresine girmiştir hidayet çağı. Bundan sonra bir dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde dünyadaki üç dinin birbirinden farklı olmadıklarını anlaması gelişecektir. İşte o zaman harflerin, dinler arasındaki harflerin devamı imkansız hale gelecektir. Çünkü üç dinin mensupları da anlayacaklardır ki başka bir dinin sahibi değiller. Sadece bir tek din var, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve hepsi o dinin üç varyasyonunu tatbik ediyorlar. Üç dinde de 7 safa farz, üç dinde de o dinlerin peygamberleri zamanında 7 safanın 7'si de yaşanmış.
Öyleyse bu çatı altında üç dinde de yedi safa yaşanacaktır. Mutluluğu isteyen herkes bunu yaşayacaktır. Ve de seremoniler elbette ayrılıklar gösterecektir. Bundan daha tabii de bir şey olamaz. Ama yedi safa ve dört teslim üç dini birbirine bağlayacak olan, perçinleştirecek olan, dünya sulh ve sükununu ortaya koyacak olan temel faktördür. Hamdolsun ki üç kitapta da ispat vasıtaları elimizdedir. Dünya sulhü kurulacaktır. Bizler onu gerçekleştirecek olanlarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde hem de en güzel bir şekilde sonuca ulaşarak dünya sulhunun mutlaka kurulacağı ve bunun kurucusu biz olacağımız konusundaki açıklamalarla bir mutluluk rüzgarı içinde bu konuyu burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe dikkatle bakın ve güvenle bakın. Allah böyle istiyor ve şu dünyadaki hiçbir güç bunun gerçekleşmesine, dünya sulhunun kurulmasına engel olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelecek günlerde detayların nasıl inci taneleri gibi yan yana geleceğini, nasıl o güzel günlere insanlığın ulaşacağını, nasıl bir dünya sulhunun kurulacağını birer birer göreceğiz ve yaşayacağız. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salala Muhammed.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله من الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bugün niyet amelden üstündür muhtevasını açıklamak istiyoruz. Niyet İslam'da amelden üstündür. Şimdi çok çarpıcı bir misal vermek istiyoruz. Bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. 15 yaşında sorumluluğunu hissetmiş Allah'a karşı ve başlamış görevlerini yerine getirmeye. Bu kişi 80 yaşına kadar yaşamış. 5 vakit namazını kılmış. Her Ramazan ayında orucunu tutmuş. Zekatını vermiş. Parası var, hacca da gitmiş ve sık sık da kelime-i şehadet getiriyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah diyerek. Bu kişi, sevgili kardeşlerim, size şimdi soruyoruz, cennete girer mi? Tabii bu İslam'ın 5 şartı kafalarında yer eden insanlar, tabii gidersen bize İslam'ın 5 tane şartını saydın. İslam Allah'a teslim olmak demektir ve 5 tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat verdik, zekatımızı da veriyoruz. Hacca da gittik. Sıkta La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. Madem ki İslam Allah'a teslim olmaktır ve İslam'ın 5 şartından ibarettir. Biz de İslam'ın 5 şartını gerçek anlamda yerine getiriyoruz. Öyleyse gideceğimiz yer elbette cennettir diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, cennet değildir. Siz sadece bununla iktifa ederseniz, bu size yeterli ise o zaman siz cennete giremezsiniz. İşte film bundan sonra kopuyor. Sen eski köye yeni adet mi getiriyorsun diyorlar. Biz atalarımızdan böyle gördük diyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, biz eski köye yeni adet getiriyoruz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı hayatın aynını getiriyoruz. Şu unutulan İslam'ı getiriyoruz. Onlar 14 asır evvel İslam'ı yaşadılar. İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Böyle zannedenlerin artık zannetmemeleri için bir görev üstlendik. Allah-u Teala tarafından bir görev verildi bize. Sizlere Kur'an hakikatlerini anlatma görevi. Sevgili kardeşlerim, bizi artık tanıyorsunuz. Şu Arapçayı doğru dürüst konuşamayan, doğru dürüst okuyamayan birisi çıkmış. Diyor ki, siz İslam'ın 5 şartıyla hepiniz sadece cehenneme gidersiniz. Bundan daha ukala bir adam olur mu?

mükellef olduğumuz için hiç ne yazık ki susmayacağız. Öyleyse ne demek istiyoruz? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi. Niyet amelden üstündür. Gerçekten mi? Kesin. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Bir dilektir. Öyleyse sadece bir niyettir. Ama amelden üstündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Ben de. Ama hamdolsun ki Allah beni nimetine garg etti. Rahmetine garg etti. Allah'ın rahmeti ve fazlı beraber gelir. Rahmetle fazlın gelişi ise mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah'ın cennetine girmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Sadece bir niyet. Kim böyle bir niyetin sahibi ise o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Evvela mefhumu muhalifinden gidelim. Kim cehenneme girer? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka cehenneme girer. İyi ama biz böyle bir şeyi şimdiye kadar hiç duymadık. Sen bizi atalarımızdan, bize bu ilmi veren 500 küsür senedir bize ilim öğretenlere karşı mı geliyorsun? Hayır, biz kimseye karşı gelmiyoruz. Sadece Allah'ın bizi seçip de bize öğrettiği Kur'an ilmini bugünkü din adamlarının bilmediği Kur'an ilmini sizlere öğretmekle vazifeli kılındık. Bilmemekle de onları suçladığımızı sakın zannetmeyin. Onlar üniversiteleri bitirdiler. Onlar doçentlik tezleri hazırladılar. Profesör oldular. Ama onlara Kur'an hakikatleri öğretilmedi ki sevgili kardeşlerim. Çünkü onlara öğretenler de Kur'an hakikatlerini bilmiyorlardı. Şimdi de bilmiyorlar. Öyleyse başından başlayalım işin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gerçekten cehenneme mi gider? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi muhakkak surette gideceği yer cehennem olan birisidir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne la yercûne likâena vatme'ennü bihâ اَلَّذ۪ينَهُمْ an ayatina غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak surette şüphesiz bize ulaşmayı dilemezler. Bize

mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Ve radu bil hayatet dünya. Ve onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatmeennü biha, onunla mutmain olurlar ve onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret onları mutlu eder diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. Ellezinehum an ayatina gafilun. Ve şöyle söylüyor neticede, mevahümün narı bima kânû yeksibûn. Onların kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanların gidecekleri yer ne zaman cehennemdir? O insanlar Allah'ın güzelliklerini yaşayamadıkları takdirde en kısa ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde insanların gidecekleri yer gördünüz ki cehennemdir. Kim bu insanlar? İnnellezîne lâ yercûne likâinâ diyor. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, mülaki kılmayı dilemeyenlerdir diyor. Kesinlikle dilemeyenlerdir. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar basit ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Şimdi gelin şu zata bakalım. 80 yıl yaşamış, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennem olur. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Gördünüz ki kimsenin kaçacak bir yeri yok. Ya Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın cennetine ehil olur ya da dilemez. O zaman gideceği yer cehennemdir. Şimdi iki insanı karşılaştırıyoruz. Birisi 40 yıl yaşamış, 50 yıl yaşamış, hiç Allah'ın ibadetlerini yapmamış. Ama bir gün ona demişler ki, Allah'a ulaşmayı dile, sen de evliya olursun. Bu evliya olma lafı onun çok hoşuna gitmiş. Ve de dilemiş, ya Rabbi demiş, ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum, senin lütfun, keremin boldur. Benim de kalbime sana ulaşma talebini ver. Ben sana mutlaka vasıl olmak istiyorum. Nasıl bir insan ermiş evliya olacaksa,
İşte öyle ben de sana ermiş olan bir evliya olmak istiyorum. Kalbinden sıcacık bir taleple Allah'a ulaşmış, bir hafta sonra da ölmüş. Bu kişi Allah'ın cennetine girer sevgili kardeşlerim. Birinci kat cennet onundur. Felaha erenler onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman insanların Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler olarak iki gruba ayrıldığını görüyoruz. Sadece dileyenler cennet saadetine ulaşacak olanlardır. Diğerleri Allah'ın cennetine giremezler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Allah'ın cennetine girmek Allah Teala tarafından şarta bağlanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bir tarafta niyet gördünüz. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra da kısa bir zaman sonra ölmüş. Bir niyetin sahibi. Öteki 65 yıllık bir amelin sahibi. Şimdi neden Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın cennetine girer, dilemeyen cehenneme gider ifadesinin matematik sonuçlarına bakalım. Kur'an-ı Kerim 2 ayet-i kerimesinde cennete girenlerle cehenneme girecek olanlar arasında farklılığı açıklamış. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetleri. Müminun 102'de Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından azsa onlar felaha erenlerdir. Felaha erenlerin cennete girecek oldukları kesin. Fera, cehennemden kurtuluş demek. Ve bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Ama kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir. Orada ebediyen kalacaklardır. Cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte Müminin Suresinin 102 ve 103. ayetleri kıyamet günü yapılacak olan mizan karşılaştırmasında ki herkes kendi hayat filmini kendisi görecektir. Kimin sevapları fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine girecektir. Kimin günahları fazlaysa onun gideceği yer ise cehennemdir. Şimdi kimlerin günahları fazladır, kimlerin sevapları fazladır? Gelin ona beraberce bakalım. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: Ey iman edenler, takva sahibi olun. Anlıyoruz ki bu iman edenler, Allah'a inananlar henüz takva sahibi olamamışlar. Allah'a inanmak kimseyi takva sahibi kılmaz. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Dilemedikçe hiç kimse takva sahibi değildir. Burada ey iman edenler takva sahibi olun diyor Allah Teala. Yani takva sahibi olmamış olan amel olanlara sesleniyor.
Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Daha sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Diye buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, takva sahibi olmanın hükmü neydi? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile yani ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sevgili kardeşlerim, takva sahibi olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek temel farz. Bu hangi takva? Birinci takva. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkte, şirkte olanlar da cehenneme gidecekler. Öyleyse bu ayetteki takva ilk takvadır. Cehennemden kurtaran takva. Yedi safhanın birincisiyle bir insan cehennemden kurtulabiliyor. Şirkten kurtulduğu için, takva sahibi olduğu için o kişi cennete girecek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseydi şirkte kalacaktı ve cehenneme gidecekti. Öyleyse bu birinci takvadır. İnsanı cehennemden kurtaran takva. İşte bu takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. Şimdi bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi takva sahibi oluyor. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi onlara sesleniyor. Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, eğer kalpten bir talep söz konusuysa, Allah'ın kiramen katibin melekleri o kişinin günahlarını örter. Günahlar sıfırlanır. Yani bu kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine girer. Gideceği yerde Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince sevapları günahlarından fazla olduğu için mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Bu kişi hiç amelde bulunmamış, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda da Allah-u Teala'nın bu kanunu derhal yürürlüğe girer, kişinin günahları örtülür. Günahları örtülürse, sevapları, bir tek derecelik sevabı olsa bile sevapları o kişinin günahlarından çok olduğu cihetle bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki bir niyetin sahibi olan kişi, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyen kişi, Allah Teala bu talebi mutlaka işitir, bilir ve görür ve kiramen katibin melekleri derhal o kişinin günahlarını örter. Örterse bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir niyet sebebiyle hiç amelinin olmadığını kabul ediyoruz. Şimdi amelleri olan 65 yıl amelleri olan kişinin durumuna bakalım beraberce.
Sevgili kardeşlerim, bu kişinin ne yazık ki gideceği yer Allah'ın cenneti değildir. Neden değildir? Allah Teala Kehf suresinin 103-405. ayetlerinde diyor ki: Onlar diyor en güzeli yaptıklarını zannediyorlardı. Ve diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, ki Allah'a milaki olmayı, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi, Allah'a vasıl olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ettiğine göre kişi, Allah'a ulaşmayı dilemediği kesin. Onların diyor Allah-u Teala, amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin Allah'a milaki olmayı inkar ettiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemediği kesin. Allah'a ulaşmayı inkar eden, yani Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemeyen bu kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir ortamda durum nedir? Böyle bir ortamda Allah Teala'nın dizaynı onu gösteriyor ki, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü kazandığı amelleri sebebiyle kazandığı dereceler boşa gidiyor. Farklılığı acaba gösterebildik mi sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri boşa gidiyor. 65 yıl amel yapan bu kişinin amelleri boşa gidiyor. Amelleri sıfırlanıyor. Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah Teala tarafından taltif ediliyor, mükafatlandırılıyor. Nasıl? Günahları örtülerek. Günahları örtülen kişinin mutlaka günahları sıfır olduğuna göre kazançları, kazandığı dereceler kaybettiklerinden mutlak olarak fazla. Fazla olanların da gideceği yer Müminin Suresinin 102. ayeti girmesi gereğince felah, Allah'ın cenneti. İşte sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatif. Ya günahlarınız sevaba çevrilecek, ya da evvela örtülecek, sonra sevaba çevrilecek. Daha sonraki kademede o kişi mürşidine ulaşacak. Mürşidine ulaştığı zaman bir de günahları sevaba çevrilecek. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde sevgili kardeşlerim, bir insanın bir hedefe yönelmesi, mutluluğu yaşaması ne yazık ki mümkün değil. Ne dünya hayatında mutlu olabilir Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, ne de ahirette cennete girebilir. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Dünya üzerinde de mutsuz bir hayatı sürmek zorundadır. Öyleyse hem günahlar cephesinden baktık, hem sevaplar cephesinden baktık olaya.
Allah Teala Nebe suresinin affedersiniz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar kıyamet günü şeytana kul oldular diyor. Yani gidecekleri yer cehennem. Sadece müminler hariç diyor. İşte o müminler takva sahibi olan müminlerdir. Onların da gidecekleri yerin cennet olduğu bir defa daha anlatılıyor. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde. Allah Teala buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Kim bu insanlar? Takva sahipleri. Bir diğer açıdan amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse takva sahibi olamaz. Burada da o kişinin dünyada da ahirette de onların müjdeleri vardır ifadesinden, onların dünyada mutlu olduktan başka gidecekleri yerin cennet olduğu da kesinlik kazanıyor. Kim bu kişi? Amene olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve böylece takva sahibi olmuş. Takva sahibi olduğu an şeytanın hakimiyetinden kurtulmuş, Allah'ın kulu olmuş. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş. Hangi ayet-i kerime gereğince? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا اَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي Allah Teala diyor onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarıma, onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe şeytana kul iken Allah'a kul olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Niyetin, Allah'a ulaşma niyetinin bir insanı Allah'a kul etmeye yeterli olduğunu, mutlak olarak o kişinin Allah'ın cennetine gireceği neticesini buluyoruz. Onlar Allah'a kul olanlar, takva sahipleri. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Takva sahibi olmanın birinci aşaması, ilk aşaması mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, Allah'ın cennetine de giremez. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibi olur. Takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler.
demin gördük Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele ediyor Allah-u Teala. Hem dünya müjdesi var, hem de daha sonra o kişi yaşarsa mutlaka cennet saadetinin de, dünya saadetinin de sahibi olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah kendisine ulaştıracak. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir, birinci kat cennetin sahibidir. Sonra mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Daha sonra hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Allah onun ruhunu kendine ulaştıracak. O kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi daha dilediği an niyeti sebebiyle birinci kat cennetin sahibidir. Hiçbir şey yapmadan, bir amel bile yapamadan ölse gördük ki bu kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Diğeri ise 65 yıllık ibadetine rağmen o ibadetleri karşılığında kazandığı dereceler Allah'a ulaşmayı dilemediği için heba olacağı cihetle, boşa gideceği cihetle o kişinin amelleri onu kurtaramıyor. Açık bir şekilde Allah-u Teala burada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka cennete gireceğini, yani bir dileğin cennete girmek için kesin olduğunu, mutlak bunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Diğer kişi içinse Allah'a ulaşmayı dilemediği için onca ameli bir şey ifade etmiyor. Sahabenin hayatına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de biz hepinizi Kur'an-ı Kerim'deki sahabenin hayatına çağırırız. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Farz mı? Gördük ki menibine ileyhi ve ettekuhu dediğine göre Allah-u Teala Allah'a yönel ve takva sahibi ol dediğine göre farz. Zümer suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah'a milaki olmayı dileyin ve Allah'a ulaşın. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyökümün azabe sümmel antumsarın. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a milaki olmayı dileyin. Allah'a münib olun ve sonra da Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzda, içinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Demek ki Allah-u Teala'ya münib olmamız,
ona yönelmemiz Allah Teala tarafından emrolunuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabede Allah'ın bu farzlarının gereği olarak Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Burası İslam'ın 3. basamağıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 1. ve 2. basamakları geçmiştir, 3. basamağa ulaşmıştır. Sahabe bundan sonra mürşitlerine ulaştılar. O zaman başka bir sual. Mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala farz diyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu aminüptekullâhe vebtegû ileyhine vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyin diyor. Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyin.

Sonra da Allah'a mülaki olun. Bu Allah'a geri dönüş, dünya hayatını yaşarken gerçekleştirilmesi lazım gelen bir vecibe. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabeye bakıyoruz. Allah Teala'nın mürşidine ulaşmayı farz kılması gördük ki bir vaka. Seni Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan iste diye Allah Teala emrediyor. Birinci takvanın sahiplerine, ikinci takvanın sahibi olmaları gerektiğini emrediyor. İşte bu ikinci takvada mürşide ulaşıp tabiyet yatıyor. Gördük ki üzerimize farz. Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesi gireyince. Peki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar mı? Hepsi. İşte Allah-u Teala Mü'min Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde, Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde affedersiniz, diyor ki, Habibim orada sana biat ettikleri zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin biat ettiği kesin. Öyleyse, peki böyle bir olayda ne olur? Biatla birlikte ikinci kat cennetin sahibi olunur. Biat etmek farz olduğuna göre, farz olduğunu gördük. Ve bütün sahabenin de tabiyetini gerçekleştirdiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını gördük. Öyleyse ikinci kademe de farz. Mürşide tabiyet farz. Ve bütün sahabe gerçekleştirmiş. Maide 35'e göre farz. Fetih ona göre bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, cehennemden kurtulmak mutlak olarak bütün insanlar için mümkündür ve dünyada en kolay elde edilen bir şeydir, daha kolayı yoktur. Çünkü sadece bir dilek bizi mutlak olarak cennetin sahibi kılar. Öyleyse bu bapta bütün sahabenin Allah'ın üzerlerine farz kıldığı tabiyetini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Farz olduğunu da görüyoruz. Bu, İslam merdiveninin ikinci safhasıdır. Tabiyetten sonra ise ruh vücuttan ayrılacak, Allah'a doğru bir yolculuğa başlayacaktır. Bu yolculuk, o kişinin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. O kişinin 6-7 aylık bir ömrü varsa, mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. İyi ama bu kişi namazı sevmiyor. Allah ona sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman karnı o kadar fazla acıkıyor ki oruç da tutamıyor. Allah ona mutlaka oruç tutmayı mümkün kılacaktır. Mutlak olarak o kişiyi oruca karşı dayanıklı yapacaktır. Hangi konuda kişinin eksikliği varsa mutlak olarak giderilecektir ve olay tamamlanacaktır.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya bakıyoruz. Muhteva açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Dileyin ki birinci kat cennetimi size vereyim. Sonra diyor mürşidinize ulaşın, 14. basamakta ikinci kat cennetim de sizin olsun. Ben ulaştırırım sizi mürşidinize diyor. Sizin ulaşmanız gerekli değil. Ben sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Tabi olanların da mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları kesin ve Allah Teala ulaştırıyor onların ruhlarını kendisine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sonuçta bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Felaha ermişler, hidayete ermişler. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe sözün en güzeline tabi olmuş ve hidayete ermiş. Ruhunu Allah'a teslim etmiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek bir zorunluluktur, bir mecburiyettir ve hepiniz Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Bu dileğin sahibi olduğunuz takdirde o zaman ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere bir farklı neticeye ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikleri yaşamak sizin bir talebinize bağlıdır. Bu talep sizin Allah'a ulaşmayı dileme talebinizdir. Öyleyse Allah için olun sevgili kardeşlerim. Allah için yaşayın. Allah için en güzele ulaşın. Ve Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'ın cennetine mutlaka giresiniz ve niyetin amelden üstün olduğunu anlayasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bir güzelliği birlikte yaşadık. Her şeyin en güzeliyle hemhal olduk. Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah da rahatı olanları bırakır diyor. Kendi hallerine bırakır. Dilediği kişiyi dalalette bırakır. Ama o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır, hidayete erdirir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilektir ve hidayete ermekse Allah'ın ulaştırdığı sonuçtur. Bu
niyetin sahibi olan kim olursa olsun, hiç amel yapmadan ölse bile onun gideceği yer mutlaka Allah'ın birinci kat cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Niyet amelden üstündür diye bir defa daha tekrar ederek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere, huzurdan bahsetmek üzere, saadeti yaşamakla ilgili. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Abd kelimesi kul anlamına geliyor. Abid kelimesi de ibadet eden anlamına geliyor. Bütün kullar zaten Allah'a ibadet edenlerdir. Ama abid kelimesini kullandığınız zaman bu ibadet eden bir kimseyi ifade eder. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak hepsi abid vasfının birer temsilcisidir. Kim zikir yapıyorsa o abiddir. Kim namaz kılıyorsa o abiddir. Ama bir insan namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gitti diye, kelime-i şehadet getiriyor diye abid olur sadece. Ama abd olamaz. Allah'a kul olamaz. Allah'a kul olmak yedi safhalı bir müessesedir. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'a abd olamaz. O kişi istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun, zekat versin, hacca gitsin, kelime-i şehadet getirsin. Hatta kendi kendine Allah'a ulaşmayı dilemeden zikir yapsın. Hiçbir zaman abd olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanlar ibadet ediyorlarsa sadece abiddirler. Ama kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki kılmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse, işte o zaman bu dileğin sahibi dilediği anda Allah'a abd olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kulluğudur. Öyleyse sohbetimiz bir konu içeriyor. Allah'a kul olmak sohbetimiz başka bir konu daha içeriyor. Mutluluk. Çünkü Allah'a kul olmanın dereceleri, kademeleri, mutluluğun da dereceleri, mutluluğun da kademeleri. Kim Allah'a kul olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır. Bu kişi mutlaka
ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Başka bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Ona yeteri kadar ömür verdiyse. Bu vetire 7-8 aylık bir vetiredir. Bir fenomendir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği an Allah'a kul olur. İşte insanlar abid kelimesiyle abd kelimesini birbirine karıştırdıkları için Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesini biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık ve ma halektel insi vel cinni illa li için yabudullah Allah'ın kulu olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Ve Türkiye'de mevcut 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde kulluk etmek olarak geçer bu. Abd olmak, Allah'a kulluk etmek diye geçer. Abid olmak, gene Allah'a kulluk olmak, kulluk etmek diye geçer. Yani hiç kimse Allah'a kul olmak diye bir kavramı kullanmıyor. Oysa ki Allah Teala herkesin kendisine kul olmasını istiyor. Abd olmasını istiyor. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Allah'a kul olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Bu dilekse bir başka dilekle gerçekleşebilir. Allah'a kul olmayı dileyen kişi sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe Allah'a abd olamaz. Allah'a kul olamaz. Bu kişi ibadet eder, namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunların hepsini yapar ve abid olur. Ama abd olamaz. İşte şeytanın insanları dini yaşadıkları peygamberler devrelerinden sonra olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde insanlar Kur'an'ı yaşamışlar. Yani Kur'an'daki 7 tane safhayı yaşamışlar. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek. Başlangıç noktasıyla harekete geçen bir bütünü ifade eder. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o dileyen kişi Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur, başlangıç kulluğudur. Kişiyi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda, Allah'a kul yani abd olduğu anda üçüncü basamaktadır. Bundan sonra Allah Teala o kişiye ulaşacak, kalbini Allah'a döndürecek, o kişinin göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolunu açacak, o kişi zikrettiğinde katından rahmetle faz gönderecek olan Allah Teala
bu kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidine 14. basamakta ulaşan bir insan, ikinci kulluğa ulaşmıştır. İkinci kulluk, mürşide ulaşıp taviyeti ihata eder. Kim hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar, gider ona tabi olursa veya doğrudan devrin imamına gider tabi olursa, işte bu tabiyet o kişinin ikinci kulluğa ulaşmasını ifade eder. Bu kişi başkalarından farklı, İslam'ın beş şartının dışında iki ibadeti daha, iki faktörü daha gerçekleştirmiştir. Bir, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. İki, bu kişi zikir yapmaktadır. İslam'ın beş şartının ötesinde altıncı bir farz daha var, zikir. Zikir farzdır. Zikrullah. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyor.

zikri üzerimize farz kılmış Allah'ın ismini zikret diyor. Bu günün yarısından daha az, yani arada sırada zikretmek manasına geliyor. Ve bu noktadan itibaren yeni bir safa başlıyor kişide. Bu ara sıra zikreden kişi mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Hala bu kişi ara sıra zikirde. Ruhunu Allah'a ulaştırıyor, gene günün yarısından az zikirde. Ruhu Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a kavuşmak ve Allah'ın zatında yok olmak, Allah-u Teala tarafından garanti edilen bir husus. Kişi, Allah bunları garanti ettiği için otomatik olarak bunları gerçekleştiriyor. Ondan sonra bu kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecek. Bunun için çok zikir yapması lazım, günün yarısını aşması lazım zikrinin. Ve bu kişi günün her gün 12 saatten fazla zikretmeye başlıyor. Böylece zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Nefsinin kalbinde %70'ten fazla nur birikimi oluşuyor. Ne zaman bu nurların birikimi kişinin zikrini daha da arttırmasıyla %80'i aşarsa, aştığı takdirde bu kişi zahit olur. Nefsinin kalbinde %50'den fazla değil, %70'den daha fazla nur oluşur. Günün yarısından fazla zikir yapan herkesin kalbindeki nurlar %70'i mutlaka aşar. İşte bu nurlar %80'e ulaştığında o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Bu veçin Allah'a teslim eder. Nefsin kalbi %81, en az %81 nurla bezenmiştir. Burada, bu noktada o kişi için Allah'a dördüncü defa kul olmak söz konusudur. Allah'a ulaşmayı, Allah'a milaki olmayı diledi kişi. Üçüncü basamakta birinci kulluk. 14. basamakta mürşidine tabi oldu. İkinci kulluk. Yirmi birinci basamakta ruhu Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. 21 ve 22. basamaklar. 21. basamakta ulaşır. 22. basamakta ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamakta hemen arkadan gerçekleşir. Allah'ın kulu olmuştur kişi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve o zaman günün yarısından daha fazla zikreden birisidir. Ve fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman muhsinlerden olur. Fizik vücudu ahsen olur kişinin. Bu noktada o kişi için dördüncü kulluk söz konusudur. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kulluktadır. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olan kişi ikinci kulluktadır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ki o ulaştırmaz, Allah ulaştırır zaten, ulaştırdığında üçüncü kulluktadır.

nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Kapkaranlık olan nefsinin kalbi %51 nurla aydınlanmıştır. Sonra bu kişi dördüncü kulluğa ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önce günün yarısından daha fazla zikredecektir. Yani zahit olacaktır. Sonra da fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %81'nin nur birikimi gerçekleşmiştir ve artıyor. Öyle bir gün gelecektir ki bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşanların adı Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab diye geçiyor. Ulul Elbab lüplerin sahipleridir. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İşte daimi zikir. Daimi zikrin sahibi olan, ulul-elbab olan kişi beşinci kulluğun sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu cihetle ulul-elbab olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu beş kademe kişiyi daimi zikre ulaştırır. Ulaştırdığı yerde kişi beşinci defa Allah'a kul olmuştur. Daha sonra muhlis olacaktır. Kendisine yerlerin melekûtu gösterilen bu kişiye göklerin de melekûtu gösterilecektir. Altıncı kulluğa ulaşacaktır. 27. basamakta. 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edecek. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin buyurulacaktır Allah-u Teala tarafından. Bu noktada bu kişi 7. kulluğa ulaşmıştır. Şimdi bu kulluklar serisinin mutlulukla olan ilişkisine bakalım. Konumuz kulluğu ve mutluluğu bir arada mütalaa etmek. Abid olan bir kişi, Allah'a ibadet eden bir kişi ibadetini yapar. Namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. İsterse zikir de yapar. Ama eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse bunların hiçbirisi onun kazandığı dereceler itibariyle cennette gitmesine zemin hazırlayamaz. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah'ın kendisine açık ve kesin bir şekilde emretmesine rağmen
Allah'a milaki olmayı dilememiştir. Ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilememiştir. Böyle bir dileğin sahibi değilse, o zaman bu kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Neden yoktur? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda neyle karşı karşıyayız? İnsanların Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, Allah'a kavuşturmayı dilememeleri halinde bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil ve gidecekleri yer cehennem. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa Allah'a kul olmak da yoktur. Şimdi Allah Teala açık açık bunları ifade ettiğine göre nasıl bir olayla karşı karşıyayız? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanın gideceği yer cehennemdir ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ve sadece Allah'ın kulu olabilenler Allah'ın cennetine girerler. Allah'ın kulu olmaksa inanılmaz derece kolay bir şeydir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kuludur. Dilediği anda Allah'a kul olur. Dilemezse o şeytanın kuludur. Allah'ın kulları Allah'ın cennetine, şeytanın kulları şeytanla beraber cehenneme girerler. Gelin bakalım Allah Teala ne diyor? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar, sahabe yani, tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağut'a kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulları ki
kullarımı müjdele diyor. Halbuki ayet-i kerime şeytanın kuluyken diye başlıyor. Şeytanın kulu olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendini kurtardılar diyor. Şeytanın kuluymuşlar. Tağutun, insan ve cin şeytanların kuluymuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tek dilek insanın Allah'a, "Ya Rabbi, beni de ermiş evliyalarından birisi kıl. Ben de ermiş olmak istiyorum. Beni de yaz defterine." Hani bir kıssa anlatılır. Birisi, "Ben demiş bütün evliyaları yazacağım." Kafasında böyle bir projesi var. Gitmiş bakkala, o zamanlar bakkal satıyor defteri. "Bana demiş bir tane defter verir misin?" Bakkal vermiş defteri ve demiş ki, "Beni de yaz" demiş. Adam kimseye söylememiş. Adam dışarı çıkıyor, kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. "O defter var ya" diyor, "beni de yaz." Manav sesleniyor manavın önünden geçerken. "Beni de yaz." Bunlar size ne söylüyor sevgili kardeşlerim? Osmanlı'nın nesini söylüyor? Osmanlı'nın hepsi tasavvuftaydı. %80'den 90'dan fazlası tasavvuftaydı. Yani Kur'an'ın bütününü yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi sahabe gibiydiler. Kur'an'ın bütününü yaşamak ne demek? Kur'an'ın bütününü yaşamak demek, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide tabiiyetle ikinci kademeye ulaşan, ruhu Allah'a ulaştırmayı ihtiva eden, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi ihtiva eden, nefsi Allah'a teslim etmeyi ihtiva eden, beş oldu. İrşad olmayı ihtiva eden altı ve bir de iradeyi Allah'a teslimi ihtiva eden yedi, bir bütün. İşte onlar Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilenlerdir. Bir başka ifadeyle iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Bir bakıyorum ki konuşmama başlamışım, bir bakıyorum ki bitivermiş zaman. Size doyum olmuyor ki sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım. Hepinizi, bütün gönül dostlarını öylesine çok seviyoruz ki sevgili kardeşlerim. Bunu ancak Allah'tan sorabilen sorar. Ne doğrunun ne olduğunu Allah'tan öğrenir. Allah'ın dostlarını ne kadar çok sevdiğimizi. Osmanlı'dan bu tarafa ne kadar çok sular akmış köprülerin altından biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim. Bu dizayn içerisinde bizi biz yapan, biz Türkleri Osmanlı yapan, dünyadaki birinci sınıf millet yapan, en az suç işlenen ülke yapan, ufukların efendisi Osmanlı yapan, işte budur. Kur'an'ın bütününü yaşamak, Kur'an'ı yaşamak, bir başka adıyla tasavvuf. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı yaşamak
Hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Söylediğimiz gibi 7 tane safhası var bunun. Ve bu safhaların hepsi bir dilekle adım adım aşılır. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onlar yaşadılar. Dünyaya hakim oldular. Dört yüz yıllık bir cihan hakimiyeti kurdular. Sonra gene kendi işlerinden çıkanlar onları sona erdirdi. Yurttan, yurtlarından çıkarıldılar. Çaresiz kovuldular. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a kul olmak dediğimiz zaman bu muhtevayı çok iyi değerlendirmek söz konusu. Allah'a kul olmak hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değildir. Bir defa başlangıç kademesi, yani Allah'a mülaki olmayı dilemek. Allah'a kavuşmayı dilemek. Ruhu hayattayken Allah'a kavuşturmayı dilemek. Üçüncü basamak. Farz ve otomatik olgunlaşır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemişse, Allah mutlaka onu ikinci safhaya, 14. basamakta mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabiyet ikinci safının tamamlanmasıdır. Bu da Allah'ın garantisindedir. O kişiyi hacet namazını kılarak mürşidini sormaya davet eden Allah'tır. Sözünü mutlaka yerine getirir. Kim mürşidine ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşır. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabiyetini gerçekleştirir. Allah Teala bu noktada o kişiye 7 tane nimet verir. Onun bütün günahlarını affetmekle kalmaz, sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince.

Allah Teala diyor ki kim mümin olursa öyle bir mümin olmak ki bu mümin olduğu noktada nefs tezkiyesine başlamışsa kalbine iman yazılmışsa biz diyor onun günahlarını sevaba çeviririz. Amel-i salihat nefs tezkiyesine başlamak demek. Bu zikrin o kişiye %100'e kadar ulaşacak olan nurları kazandırması eylemidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden mürşitlerine tabi olanları, ihsanla tabi olanları ihata eder, kapsamını alır. Ve diyor ki Allah Teala Furkan 70'te Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Kim böyle yapar da mürşidine tabi olursa Allah onların günahlarını sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir diyor. İslam'ın 5 şartına mahkum etmişler. Yani İslam'ı öldürmüşler. Ya da öldürmek demeyelim. İslam ölmemiş. Bitkisel hayata itilmiş, kolları kesilmiş, bacakları kesilmiş ve bitkisel hayata itilmiş. İslam'ın 5 şartını yaşayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. İşte Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi Allah'a kul olur. Ve daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi daimi bir mutluluk içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşar. Buraya kadar olan kesim elbette Allah Teala tarafından garanti edilmiyor. Ama Allah Teala bütün insanlara üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun %51'ini yani yarısını garanti ediyor. Şimdi diyor Allah görevlerimizi ikiye ayıralım. Sizin göreviniz bana ulaşmayı dilemek diyor. Ruhunuzu bana hayattayken ulaştırmayı dilemek. Yoksa öldükten sonra hepinizin ruhu zaten Azrail Aleyhisselam'ın takımı tarafından bana getirilecektir diyor Allah Teala. Bu hiç kimseyi kurtaramaz diyor. Ama her kim bana mülaki olmayı, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı, bana kavuşturmayı dilerse, ben onların ruhlarını kendime ulaştırırım diyor. Onlar ulaştırmazlar. Onlar sadece dilerler diyor. Ben ulaştırırım. Ulaştırırım ve onlar dünya mutluluğuna ulaşırlar diyor Allah Teala. İşte dünya mutluluğunun %51'i buradadır. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolar ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman bu dünya mutluluğunun %50'sidir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Bu birinci muhtevadır. Allah'ın verdiği sözün birincisi. İkincisi o kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Mürşidini de ona Allah gösterir. Tabiyeti sırasında da ikinci kat cennetin sahibi yapar kişinin. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi, mülaki olmayı gerçekleştirmeden Allah'a
ulaşmayı diledikten sonra ölürse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaştı, ikinci kat cennetin sahibidir. Tabiyeti ikinci kat cennetin sahibi kılar onu. Tabi oldu, ertesi gün öldü. O kişi birinci kat cennete girmez, ikinci kat cennete girer. Sonra bu kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdı ve ruh Allah'ın zatında yok oldu. Bu nokta 3. kat cenneti garanti eder. Ve buraya kadar olan hiçbir şey o kişi tarafından o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirilmemiştir. O kişi hangi ibadeti sevmiyorsa o ibadet mutlaka ona sevdirilmiştir. Ve bu kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılmıştır. Bu üçüncü kulluktur. Buraya kadar Allah Teala garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onu üçüncü kat cennetin sahibi yaparım ve onu dünya saadetinin yarısıyla da mutlaka mükafatlandırırım. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, ne alıyorsunuz, ne yaptınız? Hiçbir şey. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonrasını bırakın Allah-u Teala'ya. O size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetleri severek yapacaksınız. Mürşidi sevdirecek, seveceğiniz bir mürşide sizi ulaştıracak, tabiyetinizi sağlayacak. Sonra ne olacak? Tabiyetiniz gerçekleşecek. Bu sizi mutlaka en güzele ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir yarenlikte birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem bunu en az gerçekleştirmeniz halinde mutlaka üçüncü kat cennete ulaştırmasını, dünya saadetinin en az yarısıyla mükafatlandırmasını, hem de daha sonra bütün hedeflere ulaştırmasını ve yedinci kat cennetin sahibi kılmasını, dünya mutluluğunda %100'ünü size yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah bizlerden sadece bir tek şey ister, tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana da verilen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala istiyor ki hepiniz mutlu olun. Bunun için de Allah Teala bir şeyler yapmanızı istiyor. İnsanları sevmenizi istiyor. Onlara en güzel şekilde muamele etmenizi istiyor. Onlara Allah'ı anlatmanızı istiyor. Öyleyse hepimiz, sevgili kardeşlerim, bir görevle görevliyiz. İnsanları mutlu etmek. Başkalarına ne kadar mutluluk verebilirsek, Allah'ın kanununa göre biz de aynı mutluluğu yaşayacağımıza göre ne kadar çok insanı mutlu edersek o kadar çok biz mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğun en sağlam anahtarı sevgidir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Nefretin hakim olduğu bir ortamda mutluluğun oluşması mümkün değildir. Orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır ve her zamanki gibi mutsuzluğun ve huzursuzluğun arkasında şeytan vardır. Kimi mutlu ederseniz o mutluluğu hem siz yaşarsınız hem de mutlu ettiğiniz kişi yaşar. Ve o süreç içinde Allah ile birliktesiniz. Ama kim başka insanları mutsuz ediyorsa, davranışlarıyla onları huzursuz ediyorsa, onlara cefa ediyorsa, o zaman o kişi mutsuzdur. Ve bu davranış biçimleri devam ettiği sürece mutlu olması da mümkün değildir. Oysa ki Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanın yolu güzel davranıştan geçer. Mutlu olmanın asli dayanağı insanları mutlu etmektir. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, bir başka ifadeyle kimi ne kadar mutlu edebilirseniz, Allah Teala size de aynı hüviyette, aynı boyutta bir mutluluğu mutlaka yaşatır. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Kime ne kadar mutluluk verdiniz, o kadar mutlu olursunuz. Kime ne kadar huzursuzluk verdiniz, sıkıntı verdiniz, siz de o kadar sıkıntı duyarsınız. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bu yapmamız lazım gelen şey insanları mutlu etmek değil mi? Madem ki biz onlara ne kadar mutluluk verebilirsek, ulaştırabilirsek, onları ne kadar mutlu edebilirsek, bir o kadar biz mutlu olacağız. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki bütün insanları mutlu etmeye çalışmak. Dostlarımıza, bize dost olanlara bunu uygulamak son derece kolaydır. İşten gelen bir isteğin tabii neticesidir. Çünkü insan sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Bu itibarla onları mutlu etmeye çalışır.
Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama Allah-u Teala orada durdurmuyor arabayı. Devam et diyor. Seni sevmeyenleri de mutlu etmeye çalış. Daha o sevgisizliğin ötesinde senden nefret edenleri de mutlu etmeye çalış. Senin bu çalışman seni mutlaka mutlu eder diyor. Öyleyse ister bizi sevenleri mutlu edelim, ister bizi sevmeyenleri mutlu edelim. Ama mutlu ediyorsak biz de mutluluğu yaşarız. O mutluluğa sebebiyet verdiğimiz için Allah Teala bizi de mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık. Ve bunun tabii neticesi olarak Allah Teala bizlere sevmeyi öğretti. Ve nefreti yasak etti. İnsan tabiatı nefrete müsaittir. Kim size bir kötülük etmişse ona karşı nefret beslemeniz eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Allah Teala böyle olmasını mı istiyor? Hayır, böyle olmasını istemiyor. Başkaları size kötü de davransa, iyi de davransa, siz onlara mutlaka iyi davranmalısınız. Size mutsuz edecek bir şeyler söyleyen insanları da mutlu etmeye çalışmalısınız. Ne kazanırsanız, onlara ne kadar mutluluk verirseniz, her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşarsınız. Tersi söz konusu olduğu zaman insanlara mutsuzluk veriyorsunuz demektir bunun manası. Mutluluk vermenin tersi mutsuzluk vermektir. O zaman onların her birini ne kadar mutsuz ederseniz o kadar siz de mutsuz olursunuz. Ve bu mutsuz ettiğiniz kişilerin sayısı 1 iken 2, 2 iken 3, 4, 5 oluyorsa bu insanların her birine verdiğiniz mutsuzluğun mutsuzlukların toplamı kadar siz de mutsuz olursunuz. Hayat geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün hepimiz öleceğiz. Hayat adı verilen bu yaşam süreci bir gün sona erecek. Her halükarda bu olacak. Ne demiş atalar? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, ne olur hep biz bir hoş sada bıraksak arkamızda, herkesle yaptığımız konuşmaların içinde mutlaka onları mutlu eden bir hedef tayin etsek, edecek olan bir hedef tayin etsek ve bu hedefi gerçekleştirmek üzere harekete geçsek, ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Onlara ulaştırabildiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız için her birine ulaştırdığımız mutlulukların toplamı kadar mutlu oluruz. İki kişiyi mutlu eden kişi, beş kişiyi mutlu eden bir kişiyle aynı miktarda mutluluğun sahibi olamaz. Onun için asli görevimizin daima başka insanları
mutlu etmek olduğunu hiç unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Kendi mutluluğumuz için bunu unutmamalıyız. Allah Teala ne kadar güzel bir kanun koymuş. Kime hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz, kimi hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, aynı mutluluğu, aynı miktardaki mutluluğu siz de yaşarsınız. O zaman etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışsak, hepsine bir miktar mutluluk versek, onların toplamı kadar biz mutlu olacağız. Bunu denediğiniz zaman büyük bir memnuniyetle aynen böyle cereyan ettiğini kesinleştirirsiniz. İdrakinize bu standartlarda girer olaylar dizisi ve kendinizi başka insanları mutlu etmeye adarsınız. İyi mi olur? İyi değil, çok iyi olur sevgili kardeşlerim. Böylece kini, nefreti unutursunuz. Hedefiniz hep başka insanları mutlu etmek olur. Ve bunu her gerçekleştirdiğinizde siz mutlu olacağınız için Allah Teala'nın büyük bir nimetiyle karşı karşıyasınız demektir. Bu mutluluğun ana kapısıdır. Başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak. Herkes yapabilir. Bunun için bir bilgin olmaya, bir ilim öğrenmeye gerek yok. Sadece Allah-u Teala'nın sizden başka insanları mutlu etmenizi istediğini şu hafızanıza yerleştirin. Ve onu tatbik edin. Hedefiniz daima sizi üzen insanları da, sizi seven insanları da mutlu etmeye çalışmak. Diyeceksiniz ki, anladık, bizi seven insanları biz de mutlu edelim. Ama bizi mutsuz eden insanları mutlu etmenin alemi var mı yani? Ne diye onları mutlu etmeye uğraşalım ki? İşte böyle bir düşünce topyekun yanlıştır sevgili kardeşlerim. Ne diye onları mutlu etmeye çalışacağız? Biliyor musunuz? Çünkü biz onları mutlu edersek onlar kendilerinin bize mutsuzluk vermek üzere hareket halinde olmalarına rağmen ve bunu çoğu zaman başarmalarına rağmen bizim onları mutlu etmek istikametindeki gayretlerimiz onları evvela şaşırtacaktır. Sonra vazgeçmediğimizi, bütün fırsatları değerlendirerek sadece onları mutlu etmek istediğimizi her ispat edişimizde biraz daha zihinlerine bir şeyler takılacak. Ben buna hep kötü davranışlar sergiliyorum. İçimden de öyle geliyor. Ama o benim yaptığım her kötü, her ters davranışın arkasından bana beni memnun edecek olan bir davranışla cevap veriyor. Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Sevgili kardeşlerim, o zaman bu hazzı yaşamalısınız. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmak Allah'ın temel kanunudur. Aynı standartlarda başkalarını mutsuz edenler de kime ne kadar mutsuzluk vermişse aynı mutsuzluğu kendisi de yaşar. Allah'ın kanunu budur. Öyleyse kim
etrafındaki insanlara ne kadar çok mutsuzluk verirse kendisi o kadar çok mutsuz olur. Kim etrafındaki insanlara ne kadar çok mutluluk ulaştırırsa kendisi o kadar mutlu olur. O zaman anahtar başkalarında mı sevgili kardeşlerim? Hayır, anahtar bizde. Öyleyse sadece iki tane alternatif var: insanları sevmek ve veya onlardan nefret etmek. Uç noktalar olarak konuşuyoruz. İnsanları sevmek veya nefret etmek. Ne sevdiğiniz ne de nefret ettiğiniz insanlar olamaz mı? Olabilir. Onları sevmiyorsunuz ama nefret de etmiyorsunuz. Anlattıklarımız ayrı ayrı kutuplarda nelerin olup bittiğini açığa çıkarmak istikametinde. Hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Seversek biz mutlu oluruz. Nefret edersek biz mutsuz oluruz. İnsanların bizim kendilerine nefretle yaklaşmamızı güzel karşılaması elbette mümkün değildir. Normal standartlarda öyle olmaz. O da bizden nefret eder. Ne oldu? Bir düşman kazandık. Halbuki bir insan bize kötü davranmış ama buna rağmen, o kötü davranışa rağmen biz ona en güzel davranışlarla cevaplar verebiliyorsak, o zaman bu kişi etrafındaki insanlara her zaman kötü davranıp da kendilerinden kötü muamele gördüğü insanlara bizim hiç benzemediğimizi fark edecektir. İşte o zaman bir sual işareti o kişinin zihnine takılacaktır. Neden? Ben hep etrafındaki insanlara kötü davrandığım zaman onlardan hep kötülük gördüm. Belki benim onlara kötü davranmam da onların bana kötü davranmasına dayalı olarak vücut bulmuştur. Hangimiz evvela kötülük ettik? Hangimiz olursak olalım? Netice biz öyle bir noktaya ulaşıyor ki birbirine düşman iki tane insan çıkıyor karşımıza. Biri biz, biri karşı taraf. O bize kötülük yapıyor, biz de ona kötülük yapıyoruz. Hakkımız mı kötülük yapmak? Evet, kaidelere göre böyle bir hak bize verilmiş durumda. Adına kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, bir böyle bir hakkı kullanmak ve olayı sıfırlamak var. Bir de bu hakkı bize kötü davranan bir kişiye kötü davranma hakkını kullanmadan tam aksini yapmak, o kişiye güzel davranışlarla cevaplar vermek, onu memnun etmek, mutlu etmek. Kim kazanır? Biz kazanırız sevgili kardeşlerim. Bize kötü davranan, her fırsatta bizi iğneleyen, bizimle kavga etmeye çalışan, bizi küçültmeye çalışan insanlara, onların beklemediği bir günden başlamak üzere, ki daha evvel biz de onlara kötü davrandığımız için böyle bir şey beklemiyor olmaları eşyanın tabiatına uygundur. Ansızın bizim onlara karşı güzel davranışlar sergilemeye başlamamız onları mutlu edecektir. Onlara memnuniyet verecektir ve kocaman bir
Sual işareti kafalarına takılacaktır sevgili kardeşlerim. Şimdiye kadar ben ona hep kötü davrandım. O da bana kötü davrandı. Ama bugünlerde benim bütün kötü davranışlarıma en güzel davranışlarla cevap veriyor. Bu düşünce bizim davranışlarımızın devam ettiği sürece onun devamlı olarak kafasında bir takım standartlara onu ulaştıracaktır. Kafasında düğümlenen bu sualler, neden ben ona kötü davranıyorum da o bana iyi davranıyor tarzındaki sualler, her olayda tahakkuk ediyor bu, o kişiyi düşünmeye itecektir. Ve de deneyecektir. Kötü davranışları devam etmesine rağmen bizden ona en güzel davranışlar geri dönüyorsa artık tereddüt kalmayacaktır. Demek ki biz ona karşı bir düşman değiliz. Biz bir dostumuza nasıl muamele ediyorsak ona da aynı standartlarda bir davranışla cevap veriyoruz. İşte bu o kişi için beklenmedik bir olaydır başlangıç noktasında. Bunun o an için öyle bir davranış biçimi olduğunu, daha sonraki davranışlarımızda gene ona kötü davranacağımıza inanarak olayları dikkate almaya başlarlar. Ama bu inançlarının boşa çıktığını görmek onları hayrete düşürecektir. Bekliyor. O bize kötü davranmaya devam ediyor. Ama biz ona kötü davranmıyoruz. Onu şaşırtıyor. Bu tarzda bir hareket tarzı onu şaşırtıyor. Ve arkasını kurcalıyor. Bir olay, iki olay, üç olay, bütün olaylarda artık bizim ona bir düşman değil, bir dost olduğumuzu kesin olarak tespit ediyor. Birçok seviyede bizi imtihana tabi tuttuktan sonra görüyor ki şartlar ne olursa olsun biz ona karşı negatif bir davranışın sahibi değiliz. Biz onu her davranışımızla sevdiğimizi ispat ediyoruz. Arda arda yaptığı bütün ataklarda, bütün deneylerde aynı kötü davranışları sergileyen bu kişi bizden hiçbir şekilde eskiden ona yaptığımız gibi kötü davranışların gelmediğini görüyor. İşte bu onu şaşırtacaktır. Deneylerini devam ettirecek ve belki de hayretle görecektir ki asla bizden ona hakkımız olmasına rağmen, ona kötü davranmak hakkımız olmasına rağmen asla bir kötü davranış ulaşmıyor. Sevgili kardeşlerim, bu deney uzun da sürse neticede o hep görecektir ki daima biz onu mutlu etmeye çalışan bir insanız. Bize onun yaptığı kötü davranışlar hiçbir negatif tepkiye

Tanrı'nın emrettiği şekilde güzel davranışlarla cevap vermemiz bir süre sonra onun düşünmesine, ciddi şekilde düşünmesine sebebiyet verecektir. İşte bu yeni kurulacak olan bir dostluğun başlangıç noktasını oluşturur. Bu bize kötü davranıyor, biz ona iyi davranıyoruz. O bize iyi davranıyor, biz ona iyi davranıyoruz. Onun davranış biçimlerinin negatif veya pozitif olması bizi etkilemiyor. Biz bir karar vermişiz. Allah'a bir söz vermişiz. Bize kötü davrananları da seveceğiz. Bize kötü davrananlara da en güzel davranışlarla davranarak cevap vereceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için insanları mutlu etmek bize her zaman bir şeyler kazandırır. İşte bize düşman olan, düşmanca davranan birine bizim bütün davranışlarımız pozitif bir istikametteyse, onun yanlış davranışlarına asla biz de aynı yanlışlarla hınç almak üzere cevap vermiyorsak, bütün negatif davranışları bizden ona pozitif davranışların dönmesiyle noktalanıyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, belki başlangıçta hayır ama günler geçtikçe bizim davranışlarımız daha da onu mutlu edecek şekillere büründükçe o kişi düşünce sisteminde yeni bir noktaya ulaşacaktır. Demek ki benim kötü davranışlarıma iyi davranışlarla cevap verebilenler de oluyor. Kaldı ki ben bunu eskiden tanıyorum. Eskiden bana böyle davranmazdı. Ben ona kötü davrandığım zaman o da bana kötü davranırdı. Birbirimize kızardık, küserdik. Böyle bir hayatımız vardı. Şimdi ben o hayatımı devam ettiriyorum. Ona kötü davranıyorum ama ondan bana geri dönen şey kötü bir davranışa hiç benzemiyor. Kaçıncı defadır olayları yaşıyorum. Yaşadığım her olayın arkasından hayrete düşüyorum. Ben ona kötü davranıyorum. Ona direkt bir davranış. Ama ondan bana geri dönen davranış biçimi hayır, öyle değil. Asla beni huzursuz edebilecek ve bana kötü görünebilecek olan bir davranış biçimi oluşturmuyor. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktaya ulaştığınızda o kişi sizi sık sık imtihana çekecektir. Çeşitli metotlar kullanacaktır. Ama her imtihanı siz onun bütün gayretlerine rağmen ona en güzel cevap, en güzel davranışlarla cevap vermeniz sebebiyle inanacaktır ki size kötü de davransa, iyi de davransa artık sizi negatif davranışlara ulaştıramıyor. Artık

sizin davranışlarınız ona karşı negatif bir hüviyet taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, işte bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey ne? İstediği şey bu. İyiliğe karşı herkes iyi davranabilir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama kendisine yapılan kötülüklere rağmen kötülük yapan kişiye en güzel davranışlarla cevap veren birisi dikkati çekecektir. Ve o kişi neticede imrenilen bir insan olacaktır. Birçok deneyden geçtikten sonra tabii. İnsanlar kolay kolay böyle bir şeye inanamadılar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeye kadirdir. Siz Allah'tan bunu isteyin. Ya Rabbi, bana öyle bir davranış biçimi kazandır ki ben bana yapılan iyiliklere nasıl iyiliklerle cevap veriyorsam bana yapılan kötülüklere de iyilikle cevap vermemi bana nasip kıl. Beni o hüviyete ulaştır. Beni o standartlarda bir değişikliğe vasıl et. İşte sevgili kardeşlerim, kalbinizde böyle bir talep oluşursa Allah Teala'nın size geniş açılı bir perspektif içinde yardım ettiğini görmezlikten gelemeyeceksiniz. O bu istikamette yardıma her zaman hazırdır. Nasıl şeytan size başkalarına kötü davranmak konusunda elinden gelen bütün yardımı yapıyorsa, size hep ona kışkırtıyorsa, onu daima sizin başkalarına kötü davranmanızı istiyorsa, bütün bunlar onun hedefine uygun davranışlar. Allah da tam aksine size kötülük yapanlara da iyilik etmenizi ister. Muhtemeldir ki siz size iyi davranan herkese zaten iyi davranıyorsunuzdur. Önemli olan bunun ötesi. Size kötü davrananlara da en güzel davranışlarla cevap vermek, onları da mutlu etmek, huzur içinde bir yaşamın sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, bunu başardığınız gün büyük bir mutluluğun sizi kavradığını göreceksiniz. Çünkü bu noktada siz herkese karşı, size iyi davrananlara da, kötü davranan herkese de onları mutlaka mutlu edecek olan sözlerle, davranışlarla cevap veriyorsunuz. Onlar size kızıyor olabilirler. Bu sebeple size kötü davranıyor olabilirler. Ama bu istikamette göstereceğiniz sabır, bu istikamette onlara sunacağınız davranış biçimleri adım adım onları size kötü davranmaktan caydıracaktır. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Başardığınız zaman bunu gördünüz ki kötülüğe karşı iyilik etmek, karşı tarafında iyi davranmalarını neticede mutlaka oluşturur. O başlangıçta gene size kötü davranışlarına devam edecektir.
Ama her kötü davranışına sizin onu mutlu edecek olan, ona huzur verecek olan davranışlarla cevabınız onu mutlaka değişik bir hüviyete ulaştıracaktır. Vazgeçmezseniz bunu mutlak olarak başardığınızı görürsünüz. Bu ne sağlar? Bu bir gün onun da size karşı güzel davranışlara mutlaka ulaşmasını sağlar. İşte bir dost kazandınız. İşte o da bir dost kazandı. Artık ona karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacaktır. Çünkü ondan da aynı cevapları almaya başladınız. Onun hayatında bir yeni ilkbahar oluşuyor. O güne kadar hep insanlara kötü davranan, onları sıkıntıya sokan, kendisi de böyle yaptığı için aynı sıkıntıyı yaşayan, huzursuz olan bu arkadaşınız artık her geçen gün daha mutlu, daha mutlu, daha huzurlu bir insan olmak istikametinde bir faaliyetin sahibi. Sevgili kardeşlerim, onun için diyoruz ki insanları sevin. Onlara en güzel davranışlarda bulunun. Onları her fırsatta güzel davranışlarınızla güzel davranışa ulaştırmaya çalışın. O size kötü davransa da o güzel davranışlarınızı onu mutlu etmesi gereken davranışlarınızı devam ettirin. Ne olur? Sabrederseniz göreceksiniz ki adım adım yavaş yavaş o kardeşimizde değişiklikler başlayacaktır size karşı. Ne yaparsa yapsın, sizden gelecek olan bütün pozitif davranış biçimleri onu mutlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başlıca göreviniz insanları mutlu etmek olmalıdır. Eğer temelde bu varsa, o zaman sevgili kardeşlerim, onlar bir süre daha yanlışlıklarını devam ettirseler de sizin vazgeçilmez şekilde kendisine devamlı en güzel davranışlarla cevap vermeniz onları eninde sonunda değiştirecektir ve oradan da size sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönecektir. İşte sevgili kardeşlerim, sevmek güzelliği ifade eder. Nasıl tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırsa, sizin de güzel davranışınız kötü davranan kişiyi hemen başladığınız anda olmasa da mutlaka adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele taşıyacaktır. Öyleyse göreviniz tehlike, göreviniz insanları mutlu etmek, onları mutlu olmak, mutlu etmek için çalışmak ve neticede de mutluluğu sizin yaşamanız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz Kur'an-ı Kerim'de tarikat var mı? Kur'an-ı Kerim tarikattan bahsediyor mu? Tarik yol manasına geliyor. Tarikatta yollar demek. Acaba Kur'an-ı Kerim böyle bir tabiri muhtevasına almış mı? Allah Teala Nisa suresinin 168. ayet-i kerimesinde diyor ki 167 ve 168. ayetlerde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكًا اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki insanları Allah'a mülaki olmaktan, Allah'ın yoluna girmekten men ederler. Onlar kafirdirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Muhakkak ki onlar kafirdirler. وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan, yani sırat-ı müstakimden men ederler. Burada sırat-ı müstakim adı henüz geçmiyor. Tarık-ı Müstakim adı da geçmiyor. Konunun başındayız. Kat dallu dalalen vayida. Andolsun ki onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Vayid, açık bir dalalet. اِنَّ keferu ve zalemu. Onlar muhakkak ki hem kafirdirler hem de zalimdirler. Kim bu insanlar? Bu insanlar kendileri Allah'a mülaki olmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar. İnsan ruhu Allah'a ulaşmaz. Ölmeden evvel insan ruhu Allah'a ulaşmaz diyenler. Ancak insan ölür, o zaman gelir Azrail Aleyhisselam'la onun takımı, ölen kişinin ruhunu alırlar ve Allah'a götürürler. İşte olay budur derler. Allah Teala da böyle olan insanları, Allah'ın yolundan men eden insanları evvela kafirdirler diyor. Onlar. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe cennete girebilecek olan bir mümin hüviyetinde görmüyor. O kişi Allah'a inanıyor. Ama insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşacağına inanmıyor. Bu insan için Allah Teala kafir diyor. Ve aynı zamanda da zalim diyor. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ Allah ona mağfiret etmez. Ne demek mağfiret etmez?
Eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı dileseydi, mürşidine ulaşıp on dördüncü basamakta tabi olacaktı. Tabi olduğu zaman Allah kalbinin içine imanı yazacaktı. Tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecekti. Ve onun ruhuna diyecekti ki senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Yani vücudu terk et ve Allah'a doğru yola çıkmak için devrin imamının dergahına ulaş. Onun üzerine ruh vücudu terk edecekti. Devrin imamının ruhu ise o kişinin vücudunun içi değil, başının üzerine gelip yerleşecekti. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. Onlara yevmü't talakın Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için

İşte böyle bir olayda kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Seyir-i Sülük isimli yolculuğuna başlıyor. İşte bu Allah'ın yolu üzerinde olmaktır. Ruh, Allah'a doğru 7 tane gök katını aşan bir yolculuk yapacaktır. Allah Teala ve lekad halakna fevkakum sab'a taraika diyor. Muhakkak ki üzerinizde 7 tane tarik halk ettim diyor, yarattım diyor. 7 tane gök katını birbirine bağlayan 7 tane tarik. Allah Teala Müminin Suresinin 17. ayet-i kerimesinde söylüyor bunu. Velakat halakna fevkakum sab'a teraika ve ma künna anil halkı gafilin. Biz yaratmaktan gafil değiliz diyor Allah Teala. Yaratma kudretimiz vardır diyor. Biz el halikız diyor. Yaratıcıyız diyor. Yaratmaktan gafil değiliz diyor. İşte böyle olan insanların Allah-u Teala tarafından tarika, yani tarik-i müstakime, bir başka adıyla sırat-ı müstakime ulaştırılmayacağını, ancak cehennem tarikine ulaştırılacağını söylüyor. İlla tarik-i cehenneme halidine fiha ebeda. Peki kim bu insanlar? Bu insanların özelliklerini veriyor. Allah Teala, Allah onlara mağfiret etmez diyor. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Eğer mürşidinde Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşidin önünde Allah'ın göstereceği mürşidin önünde tövbe etselerdi, tövbe ettikleri zaman onların ruhları vücutlarından ayrılacaktı ve sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Sırat-ı müstakim üzerinden de Allah'a ulaşacaktı. Ama hem kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, hem de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışan bu insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Yani onları tarika almaz, onların mürşitlerin önünde tövbe etmesini mümkün kılmaz. Kişi ne yapacaktı Allah'a ulaşmayı dileseydi? O kişinin üzerinde Allah Teala çeşitli eylemler gerçekleştirecekti. Evvela o kişiyi irşat makamı olarak gören, onun sözlerini irşat makamı olarak dinleyen, manasına varan bir insan hüviyetine sokacaktı. Yani kör, sağır ve dilsizken o kişi irşat makamına karşı, irşat makamını irşat makamı olarak gören, sözlerini irşat makamının sözleri olarak kabul eden, dinleyen ve işiten, aynı zamanda da onun söylediklerini başkalarına anlatan, bu sebeple kör, sağır ve dilsizken gören, işiten ve işittiklerini başkalarına anlatan bir hüviyet kazanması söz konusu oluyor kişinin. İrşat makamıyla irşat makamı olarak konuşması söz konusu oluyor.

Allah Teala onlara mağfiret etmez. Onların mürşidine tabi edip kılıp da onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Kim mürşidine tabi olursa o Allah Teala'dan 7 tane nimet alır. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. İki, o kişinin kalbine iman yazılır. Allah diyor onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. Allah'a ulaştıran yola ulaştırırız diyor Allah Teala. Sonra Allah Teala o kişinin Allah yolunda hedeflere ulaşmasını temin etmek üzere harekete geçiyor. Evvela onun günahlarını örtüyor. Başlangıçta da Allah'a ulaşmayı dilediği anda ve mürşidine ulaşıp tabi olduğunda onun derecat sistemini değiştiriyor. Bütün insanlar başlangıçta her yaptıkları güzel olay için Allah'ın emirlerini yerine getirdikleri zaman yasak ettiği fiili işlemek imkanına sahipken işlemedikleri zaman o kişi derecat kazanır. Bu derecat sistemi bir avondur. Ama kim mürşidine tabi olmuşsa tabi olduğu andan itibaren bu bir avon 1'e 100'e çıkar. Sonra da 1'e 700'e kadar yükselir. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar derecat veririz diyor. Kim fi sebilillah ise yani fi içinde sebilillah Allah'ın yolu kim Allah'ın yolun içinde ise yani kimin ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmışsa o noktadan itibaren o kişi Allah Teala 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. O kişi birinci kata ulaşıncaya kadar. Onun ruhu ikinci kata ulaştığı zaman 1'e 200 oluyor Allah'ın verdiği nimetler. Üçüncü katta 1'e 300 oluyor. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katta 1'e 400, 500, 600, 700 oluyor. 1'e 10 nerede? 1'e 700 nerede? Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemin uykusu diğerlerinin ibadetinden daha hayırlıdır. Yani daha çok derecat kazandırır diyor. Çünkü o alim dediği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alim dediği kişi daimi zikrin sahibi olmuş birisidir. Daimi zikre ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. O kişi her saniye 1'e 700 derece kazanır. Zikrediyor diye. Unutmayın Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubim diyor öyleyse. Ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin.
İşte Allah'ın bunlar nimetleri. O nimetleri sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere verir Allah Teala. Ve bu saydıklarımızda bu dileme safhasının ötesinde kişiyi Allah mutlaka hacet namazı kıldığında mürşidini göstererek mürşidine ulaştırır. İşte ulaştırdığı noktada o kişi için bire onun bire yüze yükselmesi söz konusudur. Ve o kişinin katlardaki yükselişine paralel olarak da bire yüz, bire 700'e kadar yükselir. Yeter mi? Hayır, yetmez. O kişi ne zaman mürşidine tabi olursa, Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince, onun günahları Allah'a ulaşmayı dilediği sırada örtülmüştü. Burada ise, mürşidine tabi olduğu noktada ise, onun ötesine geçer, o günahlar sevaba çevrilir. Yani bir başka ifadeyle ikinci defa örtülür. İşte Allah Teala'nın bu dizaynı söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse

J'ai fait. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hedeflere doğru yola çıkmıştır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. O zaman ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp tarik-i müstakime ulaşacaktır. İşte Nebe suresinin 38 ve 39. ayetleri. Allah Teala diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi o tövbe sırasında sevap söyler diyor. Onların etrafındaki kişi yani devrin imamı bir taviyetten bahsediyor Allah Teala. Bu taviyet sırasında devrin imamının sevap söylediğini yani günahlarının o kişinin sevaba çevrildiğini ifade ediyor. Nebe 38. Nebe 39'da da diyor ki zalike yevmül hakkı ve men şahitte azâ ilâ rabbihi mehâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve Allah'a ulaşan bu kişi için Allah'ın zatı sığınak olur, mehâb olur diyor. O gün kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yolu, işte bu yol, sırat-ı müstakimdir, yol ittihaz eder. Görülüyor ki bir yol var. Bu yol Allah'a ulaştırıyor. Adı sırat-ı müstakim. Tarik-i müstakim, sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Allah Teala'nın ve lekat alek nafev kakum sabaterai kadediği andolsun ki Allah sizin üzerinize 7 tane yol halk etti, yarattı dediği tarik-i müstakimdir. 7 tane tarik, zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, öylece 4., 5., 6., 7. katlara ulaşan 7 tane dikey yol tarik-i müstakim adını alır. Bu sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Sırat-ı müstakimde bu 7 yola dikey 7 yola ilaveten birinci yatay yol vardır. Kişi nerede mürşidine tabi olmuşsa tabi olduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına, ana dergâha doğru bir yatay yolculuk yapacaktır kişi. Bu sırat-ı müstakimin ilk ayağıdır, yatay bir yoldur. Kişinin tabi olduğu dergâhtan ana dergâha ulaşır. Yani devrin imamının dergâhına ulaşır, altın kapının olduğu dergâha ulaşır. İşte burası tarik-i müstakiminin başlangıcıdır. Altın kapıyla başlar. 7 tane gök katını aşar. Birinci gök katında secde vardır sadece. İkinci gök katında su varılma. Üçüncü gök katında iki katlı köşk mescitte secde
dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslında secde, beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslında secde, altıncı gök katında Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma, yedinci gök katında ise yedi tane alemden geçerek Sitret-i Münteha'ya ulaşma, Sitret-i Münteha'ya kadar ulaştıktan sonra da Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. İşte iki altın kara kapı arasındaki yedi tane gök katını birbirine bağlayan yol Tarık-ı Mustakim adını alır. Sırat-ı Mustakim'in iki altın kapı arasındaki kesimidir. Yedi tane gök katı çıkar. Allah-u Teala'nın buyurduğu

Müminin 17'deki ve andolsun ki biz sizin üzerinde ve lekat halakna fefkaküm sapatarayka dediği bu 7 tane yoldur. 7. katta bir altın kapı, aynı altın kapı tekrar karşınıza çıkacaktır. Devrin imamının dergahından Tarık-ı Mustakim'e adım attığınız, üzerinde baklava dilimleri bulunan, yaklaşık 30 santim genişliğinde baklava dilimleri bulunan çapraz, üzerinde tokmak falan bulunmayan tek kanatlı bir altın kapı. Aynı kapıya 7. gök katının girişinde ulaşacaksınız. Fakat bu sefer farklı bir durum var. Onun altında beyaz mermerden oluşan 7 basamaklı bir evvela bir sahanlık, sahanın arkasından da 7 basamaktan oluşan bir merdiven göreceksiniz. Normal merdivenler büyüklüğünde merdivenler ihata ediyor. Ama iki tarafında ki trabzanların gene mermer trabzanlar, onların üzerine uzanan bir altın zincir göreceksiniz. 7 baklalı, kocaman baklaları şu büyüklükte. Bu baklalardan oluşan bilek kalınlığında altın zincirin iki uca ulaştığını göreceksiniz. İşte orası 7. gök katının girişidir ve Tarık-ı Mustakim'in sonudur. Tarık-ı Mustakim iki altın kapı arasındaki yolu gösterir. Sırat-ı Mustakim ise ondan evvelinin ve sonrasının da muhtevasını alır. O altın kapıdan 7. gök katına çıkılır. 7. gök katında 7 tane yatay alem geçilir. Bu Sırat-ı Mustakim'in devamıdır. Tarık-ı Mustakim 7 tane yükselen gök katında sona ermiştir. Ve bu yatay yolculuk, 7 tane alem geçerken geçilen bu yatay yolculuk, Tarık-ı Mustakim'den sonraki yatay Sırat-ı Mustakim'i gösterir. Tarık-ı Mustakim 7 tane gök katının başlangıcında ve sonucunda giriş ve çıkış kapısıdır. Sırat-ı Mustakim'e, Tarık-ı Mustakim'e giriş, zemin kattaki ana dergâhta gerçekleşir. Sırat-ı Mustakim'den çıkıp, 7. gök katına girişse, 7. gök katında gerçekleşir. İki kapı birbirinin %100 aynıdır, bir farklılıkla. Kapılarda değişiklik yoktur ama, 7. kattaki kapının altında 7 basamaktan mermer basamaktan oluşan normal büyüklükte, normal yükseklikte mermer merdiven. İki metreden daha geniş, 2 ile 2,5 metre arasında bir mermer merdivenler, 7 tane normal büyüklükte mermer merdivenler, üzerlerinde bir altın zincir. İlk defa 7. kata ulaşan kişiye verilen kılıçla o zincirin üzerine bir defa vurması mutlak olarak gereklidir. Zincir ikiye ayrılacaktır. Bir daha da o kişinin karşısına o zincir çıkmayacaktır. O kişinin ruhunun karşısına tabii. Demek ki Allah-u Teala tariklerden, tarikattan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu tarikler sebebiyle insan ruhunun Allah'a ulaşmasını temin eden muhtelif grupların adına tarikat denmiştir.
Yani yedi tane kattan oluşan bir yolla Allah'ın katına çıkıldığı zaman diğerleri buna nazaran çok kısa yollar olduğu cihetle bu yola tarik-i müstakim deniyor. Allah Teala Ahkaf 30'da diyor ki: "Kalu ya kavmena inna semina kitaben." Dediler ki: "Ey kavmimiz, muhakkak ki biz işittik." Ne işitmişler? Kitaben Ünzile min Badi Musa. Semina, işittik, dinledik, işittik. Bir kitap Musa'dan sonra indirilen bir kitap dinledik. Musaddikan, tasdik eden, lima beyne yedeyhi, onların elindeki şeyi tasdik eden, onların elinde bulunan şeyi tasdik eden, yehdi ilel hakkı, hakka ulaştıran, hakka hidayet eden ve ila tarikin müstakim ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuması sırasında oraya inen cinlerin ilk defa din konusunda işittiklerini kendi kavimlerine götürmeleri olayı. Burada açık bir şekilde Allah-u Teala tarik-i müstakimden bahsediyor. Tarik-i müstakim, tarikat ehlinin geçtiği, yedi kat gökleri geçen, aşan yolun adıdır. Bu yolculuk Allah'a kadar devam eder. Allah'a ulaşan nedir? Fizik vücudumuz mu? Hayır. Nefsimiz mi? Hayır. Neyimiz ulaşır? Sadece ruhumuz. Ruhumuzun başlangıcına gelin bakalım beraberce. Ne görüyoruz? Allah Teala diyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Secde suresi 9. ayet-i kerime. Biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Biz insanlar üfürülen bir ruh, sevva edilen bir nefs ve nefsin ve ma sevvaha. Burada da Allah Teala ve nefse ve onu sevva edene diyor. Allah Teala'nın buradaki ifadesi o nefse ve onu sevva edene, şekil verene, dizayn edene demek.
ve elhamaha, fücuraha ve takvaha ve o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki kad eflaha men zekkaha. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. İşte seva edilen bir nefs, üfürülen bir ruh, bir de fizik vücutla yaratılmışız. Halk edilen, yaratılan bir fizik vücut. Biz insana diyor Allah Teala salsalinden halk ettik. Bir toprak organik hale dönüşebilen bir topraktan, nemli topraktan halk ettik, yarattık diyor. Öyleyse üç vücudumuz için üç ayrı muhtevadan bahsediyor Allah Teala. Üç vücut ve üç ayrı dizayn. Görüyoruz ki Allah Teala insanı üç tane vücuttan yaratıyor. Ama bunlardan birisi Allah'a ait olan bir şey, bize ait değil. Allah'ın ruhu. Her ne kadar biz insanlar ruhum, fizik vücudum, nefsim diye konuşursak da ruhumuz bizdeki bir emanettir sadece. Allah emanetleri onların sahibine iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Nisa 58'de. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Bütün insanların ruhu bir emanettir ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. O kişi bunu dünya hayatında yapmakla vazifelendirilmiştir Allah Teala tarafından. Yapmazsa ne olur? Dünya hayatında gerçekleştiremezse öldükten sonra mutlaka o kişinin ruhu Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından Sidretül Münteha'ya kadar ulaştırılır. Oradan da ruh Allah'ın zatına yükselerek tek başına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Öyleyse Allah Teala'nın Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde söylediklerine bir göz atalım. Diyor ki ve en levistikamu, eğer onlar istikamet üzere olsalardı alet tarikati, tarikat üzerinde istikamet üzere olsalardı le eskaynâhum mâin gadaka, onlara kanacakları kadar mâi yani rahmet ulaştırılacaktı diyor Allah-u Teala.

tarikat üzerinde istikamette olsalardı. Tarikat üzere bir istikamet tutsalardı, tarikat, Allah-u Teala'nın bu saydığımız yolları, yatay birinci yol, yedi tane kattan oluşan dikey ikinci yol, ki bu yedi tane kattan oluşan kesim, tarik-i müstakim, birincisi sırat-ı müstakimin yatay kesimi, ikincisi sırat-ı müstakimin dikey kesimi, tarik-i müstakim adını alıyor, yedi tane gök katını aşan, yedinci kattan itibaren yedi tane alem geçmek, ikinci yatay kesim, Sittetil Münteha'ya kadar ulaşmak, Sittetil Münteha'dan Allah'a ulaşan dördüncü ayağı sırat-ı müstakimin böylece iki yatay, iki dikey, dört tane kesimden oluşuyor. Dört tane yoldan oluşuyor. Hepsinin toplamı sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, tarikat kelimesi insanların uydurduğu bir kelime değildir. Kur'an'ın muhtevasında vardır. Ehl-i tarik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabeydi. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe yedi katlık yolculuklarını tamamladılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mürşidi olan Cebrail aleyhisselama tabi oldu. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. Tabi'in sahabeye tabi oldu. Tebe-i tabi'in tabi'ine tabi oldu. Böylece tabiyetin ondan sonra girenler tebe-i tabi'ine ve insanların büyük kısmı yollarını şaşırmışken tarikat ehli bugüne kadar ulaştılar. Bütün devirlerde Allah'ın büyük evliyaları hep var oldu. Osmanlı İmparatorluğu da eğer cihan şumul bir güzel ahlakın sahibi iseler ki öyleydiler, bunu tarikata borçludurlar. Tarikat, Kur'an'ın bütününün yaşanmasıdır. Tarikat ehli mutlaka yedi katlık bir yolculuğu gerçekleştirenlerdir. Ruhları vücutlarından ayrılan mutlaka Allah'a ulaşanlardır. Bu konunun birinci teslimini içerir, ruhun teslimi. Sonra kişinin nefsinin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalır ya da kalbine Allah-u Teala'nın katından gelen fazıllar %80'i aşar. Bu o kişiyi fazilet sahibi kılar, fizik vücudunun teslimini içerir. Ne zaman bu fazıllar %98 fazıl ve %2 rahmet nuru olarak o kişinin kalbinin bütününü doldurur, o zaman kişi daimi zikirdedir, hullerbap olmuştur. Ondan sonra bu kişi kendisine yerlerin melekutu gösterildiği hullerbap makamını açtıktan sonra ihlas makamının sahibi olur. O zaman göklerin melekutu gösterilir. Göklerin sırları gösterilir.

İki yatay, iki dikey. Yoldan oluşan bunların hepsinin toplamı sırat-ı müstakimdir. Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde diyor ki: Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlara nefs tezkiyesini yaptırmak suretiyle %2 rahmet nuru, %98, %31'e varan fazıl birikimiyle nefslerinin kalbinde %51 nur birikimiyle %49 fazıl, %2 rahmet. O kişinin nefsinin kalbinde yüzde böylece 49 artı 2 %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Her katta %7 fazıl birikimi artışıyla gök katları açılır. Ve insan ruhu kendisini yaratan, sahibi olan Rabbine geri döner, ait olduğu yere dönmüştür. Her ne kadar biz insanlar ona ruhumuz dersek, kendi ruhumuzda ne dersek de realitede de o Allah'ın ruhudur ve sahibi olan Allah'a her halükarda mutlak olarak geri dönecektir. İşte marifet odur ki kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaştırabilsin de Allah'ın ermiş evliyası olsun. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca Osmanlı halkının %90'dan fazlası Allah'ın tarikat ehliydi. Osmanlı'yı Osmanlı yapan da onlardır. Ehli tarik olan Yeniçeriler, ehli tarik olan esnaf ve zanaatkar, hepsi ehli tariktir. Yeniçeri Ocağı da başlangıcından bir belli devreye kadar hepsi mutlaka ehli tarikti. Bir genç ehli tarik olmadıkça esnaf ve zanaatkârın hiç arasına karışamazdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı'yla iftihar ederiz. Onlar Türklüğü dünya hakimiyetine taşıyanlardır. Onlar Türk olmanın şerefini bütün cihana duyuranlardır. Türklüğümüzle ve Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Kıvanç duyarız. Hamdolsun ki şanlı tarihimiz bizim için son derece önemlidir. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri öylesine seviyoruz ki sevgili kardeşlerim. Biliniz ki sadece sizler için yaşıyoruz. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insanın cehenneme doğru gittiği bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah'ın hakikatlerinin insanlar tarafından bilinmemesi ve din adamlarının Kur'an'dan değil, kendilerine Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri tarafından öğretilmiş olan hakikatleri, üstelik de onları kurtarması mümkün olmayan bilgileri ilim olarak öğrendikleri ve öğrettikleri vakasıyla karşı karşıyayız. Öyle bir olay ki sevgili kardeşlerim, İslam'dan bütün onları kurtaracak olan şeyler kopmuş durumda. Hidayet kavramı kopmuş. Hidayet insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması konusu bugün din alimleri tarafından reddediliyor. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diyorlar. İslam'ın beş şartına indirilmiş, yedi safa dört teslim. Biz insanlar ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe üzerlerine farz olan bu yedi safayı da dört teslimi de gerçekleştirmişler. Ondan evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar gerçekleştirmişler. Ondan evvel Hazreti Musa ve ona tabi olanlar gerçekleştirmişler. Üç kitapta da hepsi farz. Hepsinin de gerçekleştirildiği açık bir şekilde yer almış. Neticede dinler yoktur diyoruz. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yani Arapça adıyla İslam dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Kur'an'ın bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerini yok etmişler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalettedir, hüsrandadır, küfürdedir. Gideceği yer cehennemdir. Takva sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri bilip de Allah Teala eğer size Kur'an'ı öğretmiş olsaydı, bu hakikatleri öğretmiş olsaydı ve din adamları tarafından bugün bütün İslam alemine öğretilen sistem o insanları kurtarmasına imkan olmayan bir din öğretisi olsaydı ne yapardınız sevgili kardeşlerim? Bizi dikkatle dinleyin ve yerlerine oturtun söylediklerimizi. Biz Allah Teala'nın bize öğrettiği şeyleri söylüyoruz. Bunlar din adamlarımızın, bütün dünya din adamlarının bildiği şeylerin dışında, onların dışında olan Kur'an hakikatleri. Onları Allah Teala bize öğretti.
Biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Şimdi din adamlarımıza düşen vazifeye söylediklerimizi inceleyip de eğer yanlış söylüyorsak bizi ikaz etmeleri değil mi? Sen yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Çünkü şu ayet senin söylediğinin tam tersini söylüyor demeleri gerekmez mi? Hayır, inceledikleri zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görüyorlar. Bu doğrular onlar tarafından tasdik edildiği gün İslam alemi değil sadece bütün dünya kurtuluşa ulaşacaktır. Çünkü dinler yoktur. Bir tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dini, onun Arapça adı İslam dinidir. Üç özellik içerir. Birinci özellik vahdet akidesi. Allah tektir. İkinci özellik tevhid akidesi. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın oluşturulması. Üçüncü temel teslim. Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, insanlar söylediklerimizi incelemek gereğini eğer duyuyorlarsa hakikatleri öğreniyorlar. Ama sonra susuyorlar. Çünkü din öğretim kadrolarının büyük kısmı asırlardan beri kendilerine öğretilen, onları cehenneme götürecek olan, sadece cehenneme götürecek olan bir din öğretisinin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, öyle korkunç ki durum, gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor ve biz buna mani olamıyoruz. Sırf din adamlarımızın hakikatleri görememesinden, görenlerin de göremeyen büyük kitlenin elinde bir nevi esir olmasından. Öyleyse bir vebal var. Din öğretisi kadrolarının omuzlarında bir vebal var. Bu ağır vebali acaba kim ödeyebilir? Sevgili kardeşlerim, bundan bir süre sonra göreceksiniz ki onlar bizimle birlikte olacaklar. Doğruları öğrendikleri zaman insanlık kurtulacak. O günler uzakta değil. Ama o noktaya ulaşabilmek için din adamlarımızı hakikatlere yöneltebilecek olan bir yardım bekliyoruz Allah-u Teala'dan. Kim sözlerimizi incelemişse, eğer devreye kasıt girmemişse, art niyet yoksa, söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu onlar mutlaka gördüler. Ama kibirlerini bir tarafa bırakıp da söylemiyorlar. Söylemedikleri için de cehenneme doğru yol alan 70 milyon insanın cehenneme gitmesine mani olmak şöyle dursun, onların ve kendilerinin de oraya cehenneme doğru yol almasını sağlamış oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Ey nebiler, peygamberler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik.
Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak verin. Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Cevap evet olarak geliyor. Nebilerden gelen cevap evet olarak geliyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek ve sizlerin elinde bulunan kitapları tasdik edecek diyor. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Sizlerden misak istiyorum. Onlar da diyorlar ki, evet. Öyleyse misakinizi verin ve birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. Acaba Allah-u Teala'nın bu söylediği ağır misak aldığı nebiler, peygamberler kimler? Bunlar ullazm peygamberler. Kimler olduğu da Duhan suresinin 7. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde anlatılıyor. Allah-u Teala diyor ki, o gün Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan misak aldığımız zaman ağır bir misak aldık. Ve senden de aldık aynı misaki, senden de aldık diyor Allah-u Teala. O gün ullazm peygamberler olan bu 5 peygamber Allah'a misak verdiler. Kendilerinden sonra gelecek olan bir Resul'e yardım edeceklerine dair ve ona iman edeceklerine dair. Bu Resullerin arasında ayet-i kerimede anlatıldığı gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var sevgili kardeşlerim. Dolayısıyla onlardan sonra gelecek olan Resul'ün o olması söz konusu değil. Burada işaret edilen konu son derece açık. 5 peygamberden bahsediyor kendilerinden ağır misak alınan. O 5 peygamberin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kesin olarak yer alıyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul gelecek. İşte o Resul öyle bir Resul olacak ki o bir şeriat kitabının sahibi olmayacak. O sadece onların elindekini, elindeki kitapları tasdik edecek. Yani Hazreti Musa'nın Tevrat'ını, Hazreti İsa'nın İncil'ini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'ini tasdik edecek. Ama kendisinin elinde bir şeriat kitabı olmayacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelmeyeceği kesin. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bitirilmiş. Diyor ki Allah-u Teala Duhan suresinin bu nübüvvetin sona ermesi Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Bu ayette Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hitamıdır. Nebilerin hatemidir. Nebilik müessesesi onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu gelecek olan Resul bir nebi Resul değildir.
bir peygamber değildir, bir veli resuldür. Ne olacaktır? Onların elindeki kitapların hepsini tasdik edecektir. Diyecektir ki Hazreti İbrahim'e de kitap verilmiş, Hazreti Nuh'a da kitap verilmiş. Ama ondan sonra gelen üç peygambere, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, bizim de elimizde bulunan bugün dünya üzerinde mevcut olan kitaplar verilmiş. Bunların hepsini tasdik edecek o gelen Resul. Allah-u Teala orada Nebi kelimesini kullanmıyor. Sizlerden sonra bir Nebimiz gelecek, bir Peygamberimiz gelecek demiyor. Bir Resulümüz gelecek diyor. Şimdi insanlarda bir inanç var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecektir diye. Oysa ki Allah-u Teala diyor ki kıyamete kadar biz Resullerimizi göndermekte devam edeceğiz. Çünkü diyor ki İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ama kıyamet günü cehennemin kapılarındaki cehennem bekçileri, cehenneme giren herkese size Allah'ın Resulü geldi mi? Size Allah'ın ayetlerini söyleyerek sizi uyardı mı? Diye soruyorlar. Ve cevap, evet, uyardılar. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu diyorlar. Bütün insanları bu sual sorulduğuna göre cehenneme, bütün insanlardan cehenneme uğramayacak olan hiç kimse kıyamet günü olmayacak. Meryem suresi 71. ayet-i kerime. O zaman herkes bu suale muhatap oluyor. Size Allah'ın Resulü geldi mi, sizi uyardı mı sualinin cevabı herkes için evet. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bu Resuller mutlaka bulunacak. Bulundu ve kıyamete kadar da bulunacak. Öyleyse böyle bir durumda bu Resul açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o kendilerinden ağır misak alınan grubun içinde olduğuna göre onlardan sonra gelecek olan bir Resul. Böyle bir Resul'den Allah-u Teala bahsediyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Evet, açık ve kesin bir dilde bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceği kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Aslında hiçbir devre, hiçbir kabile Resulsüz kalmayacak ama bir tanesi özel birisi. İşte Duhan suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetler onu söylüyor. Habibim, o günü, gelecekteki o günü gözetle ki gökyüzünü kesif bir duman kaplamış olacak. Bu duman insanları saracak olan bir azaptır, diyor Allah-u Teala. Onlar diyecekler ki, ya Rabbi biz müminleriz, bizden bu azabı kaldır. Sizden azabı biraz kaldıracağız ama siz gene küfre döneceksiniz, diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki onlara, apaçık bir Resulümüz geldi. O Resul'e şeytandan vahiy alıyor, şeytan tarafından öğretilmiş dediler ve Mecnun dediler, deli dediler. Şeytandan vahiy alıyor ve deli dediler. Onun sözlerinden ibret almadılar.
ve ondan yüz çevirdiler. İşte bu görüntü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müşahede ediliyor. Onun geleceği bakması isteniyor. Kıyamete yakın bir devrede, kıyamet devresinde göklerin bir dumanla kaplanması olayı tahakkuk etmiştir. Rafinelerin yakılmasıyla gökler, yerler dumana boğulmuştur. Ve de aynı zamanda bir sıkıntı, bir fitne bütün dünyayı pencerelerinde inletmektedir. Bütün dinlerde dinlerin temel faktörleri ortadan kaldırılmıştır. Yani İslam'ın yedi safhasının yedisi de Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen üç dinde de insanlar tarafından artık itibar edilmemektedir. Ve üç dinde de insanlar cehenneme mahkum edilmiş durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu olayı hepiniz biliyorsunuz. Bu olay yaşandı ve bize deli dediler, şeytandan vahiy alıyor dediler. Biz sizlere tam üç defa Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennem olur diye sizi uyardığımız halde hiçbiriniz hatırlamıyorsunuz bile söylediklerimizi. Onun uyarılarına cevap vermediler diyor Allah Teala. Uyarılarına uymadılar diyor. Onun söylediklerinden ibret almadılar, söylediklerini yerine getirmediler diyor. İşte bu görüntü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görüldüğüne göre kıyamete yakın bir olay, kıyametin bir habercisi Doğan olayı olduğuna göre bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği kesindir. Böyle bir olayı bütün ülke halkı takip ettiler. Herkes kesinlikle olayın aynen Doğan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde söylediği gibi olduğunu gördüler. Son nokta ve ondan yüz çevirdiler ifadesi bizim üzerimizde ağır bir baskı kuruldu. Bize ve eşyalarımıza zarar verilmeye başlandı ve hapse atıldık. Bir sürü olay. Sonra ne oldu? Sonra da buraya gelmek zorunda kaldık, Amerika'ya. Şu anda da buradayız. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceği Kur'an-ı Kerim'de kesinleşmiştir. Dört profesör ve bir takdimci bir tuzak kurdular Mehdi Resul'e. Ama Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar Allah'a karşı mekir yaparlar diyor, hile yaparlar diyor. Ama Allah'ın hilesinin onların hilesinden daha büyük olduğunu düşünemezler diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bizi izleyenler, dinleyenler, bakın bakalım olaylar dizisine. Allah o olayla bizim risaletimizi ve görevimizin ne olduğunu kesin bir şekilde 14 asır evvelden bildirmemiş mi? Hepsi gerçekleşmedi mi? Öyleyse biz niçin bu kadar ağır bir yükün altına girmişiz? Şu anda dünya üzerinde bizim omuzlarımızdaki yük kadar ağır bir yük
hiç kimsenin üzerinde olamaz. Bir koskoca din camiasına karşı savaş vermek mecburiyetindeyiz. Onları o öğrendikleri hurafelerden kurtarmak üzere. Hristiyanlara da, Yahudilere de dinlerindeki o unuttukları, İslam'ın da unuttuğu 7 Safa ve 4 Teslim'i onlara da farz olduğunu, onların peygamberleri zamanında da ki hepimizin peygamberleridir, yaşanmış olduğunu kesin olarak ispat edebilecek noktadayız. Öyleyse bir dünya inananların birliği bizim liderliğimizde kurulabilir. Başka bir dizayn mümkün değildir. Yetmez, ayrıca bir Türk-İslam birliği mutlaka kurulacaktır. O da Mehdi Aleyhisselam'ın liderliğinde, başkanlığında kurulabilir. Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. Öyleyse nelerden bahsediyoruz? İnsanlar biz bunları söylediğimiz zaman hiçbir söylediğimizi incelemek gereğini duymuyorlar ve diyorlar ki hayır o yalan söylüyor. Ha benim zavallı kardeşlerim. Bir insanın yalan söyleyip söylemediğini tahkik etmek herkesin elindedir. Hele bizim. Neden? Çünkü biz hepinizin elinde olan Kur'an ayetleriyle konuşuyoruz. Ve sizin bilmediğiniz, yetmez sizleri cehennemden kurtaracak olan Kur'an ayetlerini Allah-u Teala bize öğretti. Hiç kimse bunu inkar edemez. Hidayet bütün boyutlarıyla unutulmuşken, hidayeti biz size öğrettik. Başka birisi çıkıp da hayır biz daha evvel bunu biliyorduk diyebilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yerin cehennem olduğunu, küfürde olduğunu, dalalette olduğunu, hüsranda olduğunu, takva sahibi olmadığını, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğunu, amellerinin boşa gittiğini ve sizlerin bilmediği daha nice hakikatleri sizlere öğretmedik mi? Öyleyse hiç kimsenin bilmediği hidayet, ne diyorlardı hidayet için? Hidayet doğru yoldur. Çok güzel, hay Allah razı olsun. Peki Sırat-ı Müstakim'dedir? Sırat-ı Müstakim de doğru yoldur diyorlar. Peki bu doğru yol nereye götürür? Cevap yok. Oysa ki Sırat-ı Müstakim gerçekten bir yoldur ve Allah'a götürür. Allah'a ulaştırır. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran Sırat-ı Müstakim'e vasıl eder. İletir. Neymiş Sırat-ı Müstakim? Allah'a ulaştıran yolmuş. İnsanlar Allah'a insan ruhunun ulaşacağına inanmıyorlar ki evvela. Kur'an-ı Kerim Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasını farz kılıyor ve insanlardan bu bucak bucak saklanıyor. Hidayet gizleniyor. Şimdi olay buysa Allah-u Teala hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşmasını söylüyorsa, öyle mi söylüyor? Elbette öyle söylüyor. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İşte Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Allah'a vasıl olmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Ve insanlar bunu gizleyebilmek için ne kadar numaralar yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, özellikle gizlenmeye çalışılmış. Lütfen okuyun. Hidayetin gizlenmesi konusundaki bütün ayetleri ülkemizdeki 22 Kur'an'dan da aldık. 22 tane Kur'an var piyasada.
Hepsini aldık, hepsini de inceledik hidayet ayetlerini. Bir korkunç gerçekle karşılaştık, yürekler acısı bir durum. Bütün din adamları hidayeti gizlemekte adeta birbirleriyle yarış etmişler. Yani herkes insan ruhunun hayattayken insan Allah'a ulaşması diye bir müessesenin mevcut olmadığını ispata çalışmış. Oysa ki Allah Teala bunu farz kılıyor üzerimize. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Hele bir ayet var ki sevgili kardeşlerim, onu söylemeden geçmek olmaz. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi Allah Teala kelime kelime şöyle söylüyor. Vellezine ve onlar yasulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona en yüsele ulaştırmayı, yani ulaştırılmasını ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar. Bu ayetin karşılığında tüyleriniz ürperilir. Türkçesini dinlediğiniz zaman, gördüğünüz zaman onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar sıla-i rahma riayet ederler. Onlar akrabalıklarını güçlendirirler. Sevgili kardeşlerim, ne alakası var? Hiç bir kelimesi geçmeyen şeyleri bu insanlar doğruymuş gibi Kur'an meallerine koymuşlar ve de bundan hiç utanç duymuyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerin ile Âl-i İmrân suresi 81. ayet-i kerimenin kelimesinin birleştirilmesiyle ortaya konan hadise Allah'ın hilesinin onların hilesinden ötede olduğunu, kesin olarak Allah-u Teala'nın onları tuzağa düşürdüğünü görüyoruz. Çünkü bizim kimliğimiz kesin bir şekilde orada ispat edilmiştir. İşte o şeytan tarafından öğretildi denilen deli denilen kendisinden yüz çevrilen ve söylediklerine itibar edilmeyen kişi onun biz olduğumuz %100 oturmuyor mu yerli yerine? Allah-u Teala bu konunun dışında da Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde. Gelin beraberce okuyalım. Ve yevme yuaddu zalimu ala yedehi yekulu ya leyteni tehastu me'ar resuli sebila. Zalimlerin her biri iki elini ısırdığı o günde şöyle diyecekler diyor Allah Teala. Ne olurdu o Resul ile beraber sebili, Allah'a ulaştıran yolu tutsaydık. Diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Dileyen kişi dilediği anda dalaletten kurtulur. Artık o sebilin üzerindedir. Dilemeyen kişi o takva sahibi olamaz. Şirktedir, dalalettedir. İşte bu Resul öyle bir Resul ki onlara bir yol gösteriyor. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece sebilin üzerinde olursunuz. Dilediğiniz anda artık sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir.
Öyle mi diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem mi diyor? Evet, öyle diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve atmayen biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar muhakkak surette, kesin surette Allah'a milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yerde cehennemdir. İşte sebili tutsaydım demekten murat o. O Resulü dinlemeyenler o sebili tutamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemedikleri için gidecekleri yer cehennemdir. O Resul, o bugünkü Resul, Mehdi Resul. Zaten sonunda kesin oldu, kesinleşiyor konu. Furkan 28. Veyleta leyteni lem ettehiz fulanen halila. Yazıklar olsun bana. Ne olurdu? Filanı dost edinmeseydim. O filancayı, yani Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanları dost seçtiği için Allah'ın Resulü ile beraber sevili tutamamış. Diyeceksin, birçok kişi burada diyor ki tamam işte o oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Değildir sevgili kardeşlerim. Neden olmadığını şimdi ispat edeceğiz size. O filan dedikleri bir sürü irşat makamında olduğunu zanneden veya bunun açıklamasını yapan insanlar, bir sürü mürşit yoktur diyen insanlar, her biri bir yerde bir şeyler, iddialar sarf ediyorlar ve insanları bu iddialarıyla çekiyorlar kendi taraflarına, onları da kendileriyle beraber cehenneme sürüklüyorlar. Furkan 29. Lekat edalleni ani zikri bade izcaini. Ve kâne şeytani lil insani hazula. Andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı. Şeytan insanı yalnız bırakır. Kur'an gelmişken ne diyor Mehdi Resul? Kur'an asıldır diyor. Dört elle Kur'an'a sarılın diyor. Onun Kur'an'a uymayan her şey hurafedir diyor. Yalandır diyor. Dinimize sokulan hurafelerdir diyor. Bunları söylüyor Mehdi Resul. Ve burada andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı ifadesi. O dost edindikleri din adamları, dost edindikleri yanlış şeyleri söyleyenler. Furkan 30. Ve kâle Resulü, ya Rabbi, inne kâmittehâzü hâdel Kur'âne mehcûrâ. Resul dedi ki, ya Rab, benim kavmim Kur'an'dan hicret ettiler, Kur'an'ı terk ettiler. Aa işte diyorlar, bu Resul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hayır değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Kur'an terk edilmediği gibi Kur'an'ı bütünüyle iman edenler ve tatbik edenler onlar sahabedir. İşte Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edenlersiniz. Kitabın bütününe iman eden
sahabe Kur'an'ı terk etmiş olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bugünden bahsedildiği bu kadar açık değil mi? Biz yırtınıyoruz insanlara Kur'an hakikatlerini anlatalım diye. Hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Yok olabiliriz bu davada. Hiç umurumuzda bile olmaz. Ama bu olmayacağı gibi, yok olmamız söz konusu olmadığı gibi, o hedefe mutlaka Allah Teala sizlerle beraber bizi ulaştıracak. Hakkımızdaki bütün ithamların son bulduğu bir güne doğru yaklaşıyoruz. Çünkü insanlar inceleyecekler. İnceledikleri zaman doğruyu görmemeleri mümkün değil. Ondan sonra itiraz eden sahtekardır. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'tan Kur'an'ı öğrendik. Hem de hiç Arapçayı bilmezken, hem de dinle uzaktan yakından alakamız yokken öğrendik. Öğreten O. O her şeye kadirdir. Bugüne kadar insanlara bırakınız her şeyi ama hidayeti biz öğrettik. O doğru yol diye düşündükleri, nereye götürdüğü bilinmeyen, sırat-ı müstakimle eş anlamlı olan o doğru yolun Allah'a götüren yol olduğunu öğrendiler bizden. Hidayetin insan ruhunun o insan hayatını yaşarken, şu bu hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması olduğunu öğrendiler bizden. Çok şey öğrendiler. İslam'ın 5 şartının hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramadığını, İslam'ın temelini teşkil eden 19 ayrı müessesenin çatır çatır koparıldığını öğrendiler. Ve Resul dedi ki, ya Rabbim, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. İşte Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Bütün açıklamalarımız Kur'an üzerinden yapılır. Ve de Kur'an'ın terk edildiğini, her safhada terk edildiğini, her açıdan terk edildiğini size defalarca ispat ettik. Şimdi onlar bir utancın içerisindeler, din adamları, ve korkuyorlar. Bu hakikatler herkes tarafından öğrenilecek. Öğrenilince durumumuz ne olacak diye. Oysa ki korkmalarına sebep var mı sevgili kardeşlerim? Hiç kimse kendisine öğretilmeyen bir ilmi başkalarına öğretemez. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Kim iddia edebilir ki onlara doğrular öğretildi de onlar başkasına öğretilmiyor? Hayır, onlara öğretilen doğrular değildi. Onlar da bunun tabii neticesi olarak sadece kendilerine öğretilen ilmi başkalarına öğretiyorlar bugün. Haklıdırlar. Ama bu haklılıkları nereye kadar gider? Allah'ın hakikatlerini onlara defaatle ulaştırdık. Yetmez sevgili kardeşlerim, onları mahkemeye verdik. Ve mahkemede her üniversite hakkındaki söylediğimiz şeyler, mahkemeyi oluşturanlar da dinlerini bilmedikleri için bizim aleyhimize neticelendi. İyi mi? Sevgili kardeşlerim, ne kadar korkunç bir şeytani tuzakla karşı karşıyayız. Hepiniz cehenneme doğru gidiyorsunuz. Ey bizim sözlerimizi anlamayan zavallı kardeşlerim, hepiniz cehenneme doğru gidiyorsunuz. Anlamıyor musunuz hala bizi? Biz oyuz. Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen kişiyiz. Öyle olmadı mı? Öyleyse Tövbe 32 ve Tövbe 33'e bakalım beraberce sevgili kardeşlerim. Bakalım bizden mi bahsediyor. Diyor ki Allah Teala Tövbe 32'de yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim.
ve yeballahu illa en yutimme nurehu velev kerihel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler de nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Nurun tamamlanması ne demek? Sadece İslam aleminde değil, Hristiyan aleminde de, Yahudilerde de Allah'ın tek dininin 7 safa 4 teslimden oluşan Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu gerçeği mutlaka öğrenilecek. Mutlaka bu dinlerin sahipleri bir araya gelecek sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç olmamış. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar Hazreti İbrahim'in dini olan o dinden başka bir din hiç olmamış. Öyleyse Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Tövbe 33. Hüvellezi ersele resulehu bil hüda ve dinin hakkı. Odur ki Resulünü hak diniyle ve hidayetle göndermiştir. Dikkat edin, hidayetle göndermiştir diyor Allah Teala. Var mı? Biz size hidayeti açıklamadan önce herhangi bir kişiden hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu hiç duydunuz mu? Size bunu ne kadar çok ayetle ispat etmedik mi? Öyleyse hidayetle ve hak din ile gönderen Allah Teala dinin bütününü ortaya koyması için. Öyleyse Allah Teala bu konuda açık bir şekilde Allah Teala'nın dinini tamamlamaktan başka bir şey istemediğini söylediğini görüyoruz. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey hidayetle göndermesi ve hak din ile göndermesi. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bugünkü muhtevayı beraberce gözden geçirdiğimiz zaman ortada birisi var, çırpınıyor. Cehenneme doğru gitmekte olan en azından kendi milletindeki 70 milyondan fazla insanı kurtarmak için hayatını koymuş ortaya. Başka bir şey için yaşamıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu söylediklerimizi biz söylemiyoruz. O söyletiyor. Ve hidayet müessesesi bütünüyle kaybolmuş. Allah Teala 7 tane teslimi, 7 tane safayı ve 4 teslimi emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor olay. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, 3. basamak, 14. basamak, 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması, 25. basamak fizik vücudun teslimi, 26. basamak nefsin teslimi, 27. basamak irşad olmak, 28. basamağın 5. kademesi irşad makamına tayin olmak. 3 dinin de temelini bu oluşturuyor.
Yedi safanın yedisi, üçünde de var, üçünde de farz. Ve bunlar bütünüyle unutulmuş. Bu dinin hedefidir. Yedi tane safayı yaşayarak ruhun, fizik vücudun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, zaten İslam teslim demek. Dört teslim herkesin üzerine farz ve konunun temeli Allah Teala tarafından farz kılınmış. 14 asır sonra bunların hepsi yok edilmiş. İslam kalelerindeki bütün burçlar yerle bir edilmiş. Ve İslam'ın 5 tane şartına bağlanmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Nerede Allah'a ulaşmayı dilemek? Ve de zikir de farzken, günün yarısından daha fazla zikretmek de farzken, daimi zikir de farzken, zikir İslam'ın 5 şartının arasından tereyağdan kıl çeker gibi çıkarılmış. Bu korkunç oyunu oynayan iblis. Şu anda dünya üzerinde en çok kızdığı, nefret ettiği kişi o biziz. Ama bize bir şey yapması da mümkün değil. Hırsından çıldırıyor iblis. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Onun muhafazası altında olduğumuz için. Bunları bu kadar açık ve kesin olarak söylemeyi nasip kıldığı için bize. İşte buradan bütün dünyaya haykırıyoruz ki hidayet çağı gelmiştir. Din üzerine önce Yahudilerin üzerinde, sonra Hristiyanların üzerinde, sonra da İslam üzerinde asılların unutulması konusunda iblisin yaptığı bütün hamleler neticesinde üç dinde de yedi safanın ve dört teslimin tamamen unutulduğu bir noktada Allah Teala bize bir görev veriyor. Yedi safa ve dört teslimi bütün dünyaya haykırmamız için. İşte haykırıyoruz. Kıyamete yakın bir devrede bir Davetül Arz çıkacaktı. O çıktı. O Nur TV'dir. Ve bugün göklerden bütün insanlara sesleniyor. Dinler yoktur diyor. Sadece bir tek din vardır diyor. O din hak dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İseviliğin de, Museviliğin de, İslam'ın da aslı sadece odur. Hiçbiri ondan farklı bir din değildir. Öyleyse dinler arası savaşlar derhal durdurulmalıdır. Sevgili kardeşlerim, bunların gerçekleştiğini göreceksiniz. Belki savaşlar biraz daha devam edecek. Savaşın içinde olacağız. Ama ondan sonra savaşlar bitecek. Dünyayı misli görülmemiş bir sulh ve sükun devresi kaplayacak. Öyleyse o günlere geldik sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hidayet çağının sahibinden hepinize selamlar, kucak dolusu selamlar, sevgiler. Allah Teala'nın hepinizi

0: sorsalar, biz de onlara cevaplar versek. Biz onlara sualler sorsak, bakalım onlar bize cevap verebilecekler mi? Bir gün buna cesaret edebilecekler mi dersiniz sevgili kardeşlerim? Şimdilik kaçıyorlar. Allah-u Teala'nın insanların hidayetine engel olanları devreden çıkarmasını ve insanlığı iblisin elinden kurtarmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de, yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah Teala diyor ki eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız.

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile, başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı İnsanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı, kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan, Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde, bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Ve lakin onların çoğu bilmezler.
Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah, günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize, Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce O'na, Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kâfirlerden olmuştun. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini, feyz sahibi olmaları, kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki, sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı O'nun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar O'nun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki,
Size sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne, buraya geleceğinize söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet, geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlara orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar, Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen, kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir.
Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için, Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerilere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara resuller ve yinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla, delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, Amenu olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kafirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise, vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah, çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde, bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi, size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve Amenu olan adam şöyle dedi, ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü
fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve ameni olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ''Ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum.'' Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim! Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim! Bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim! Benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana, Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin, kıyametin vuku bulacağı gün, Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar kibirlenenlere, gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki, muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi?
Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar
boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara, sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah, kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki,
Gerçekten siz arzı iki günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını, dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona, semaya ve arza, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de, isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi, mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse, bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse, onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir.
ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel, nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük has sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece ona, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki o, aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl, onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu, kitabı, yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.''

do stres. İşte Allah Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i kerimede bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz.
Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebepte sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

0: فاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bu bizim için her zamanki gibi büyük bir mutluluk. Sizlerle birlikte olmak, sizlerle her şeyimizi paylaşmak, zamanı beraberce yürümek, zamanın içine dalmak, en azından kısa bir sürede olsa birbirimizle kaynaşmak, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak. Konumuz mu? Tağut. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şeytanın bir cin olduğunu söylüyor. Cin asıllı olduğunu söylüyor. Cinler enerji bedenlerin sahibidir. Bizim fizik vücudumuz topraktan yaratılmıştır. Ve insanla tağut arasında kıyamete kadar sürecek olan kesintisiz bir savaş söz konusudur. İnsan ve cin şeytanlar sizin en büyük düşmanınızdır sevgili kardeşlerim. Çünkü hepsi sizi Allah'ın yolundan ayırmak için ve bu dünyada da mutsuz kılmak için ellerinden gelen her şeyi mutlaka yaparlar. Öyleyse hadi gelin beraberce sizinle bir yolculuğa çıkalım. Tağutu, insan ve cin şeytanları tanımak üzere. Onları evvela simalarından tanırsınız. Karanlık yüzlüdürler. Derileri beyaz olabilir. Ama yüzleri karanlıktır. Gözlerinde şeytani bir pırıltı söz konusudur. Gözlerinize, onların gözlerine baktığınız zaman orada karanlığı görürsünüz. Allah'ın dostlarına baktığınız zaman onların yüzlerinde nur görürsünüz. Hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, tağutun şeytanla yakın alışverişte olanları ise çok kötü kokarlar. Çok pis bir kokuları vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta insan, cin ve şeytan

Başlangıç noktasında Allah'a çağırırlar. Onlar açıkça şeytana çağıramayacakları için bunu yapmayabilirler. Ama böyle yaparak gizleneceklerini zanneden bu insanları Allah'a ulaşmayı dilememelerinden bir de Allah'a ulaşmayı dileyenlere çamur atmalarından anlayabilirsiniz. Konuşurlar, dinlersiniz. 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika konuşurlar. Sonra bir toparlarsınız konuyu. Bu ne demişti dersiniz? Sözlerinden bir anlam çıkartamazsınız ki ona onun istediği istikamette cevap veresiniz. Bu insanlar yaldızlı kelimelerle konuşurlar. Yüzlerinden şeytana yakınlıkları derhal belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte iki grup insan var. Allah'a çağıranlar, şeytana çağıranlar. İki grup insan var, cennete çağıranlar, cehenneme çağıranlar. Bunlardan ikinciler tağuttur. Ne böyle bir şeydir bu tağut? Eğer insan şeytanlardan bahsediyorsak bunlar bizim gibi insandır. Ama iç dünyaları şeytana esir olmuştur. Şeytanın kuludurlar ve sizi de şeytanın kulu yapmak için çağırırlar. Hatta öyleleri vardır ki şeytana taparlar, sizin de şeytana tapmanız için gayret sarf ederler. Bugün Türkiye'de bu şeytana tapanlar ciddi faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Ne kadar hazin bir şey sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları takibata uğrarlar. Televizyonları kapatılır, radyoları kapatılır. Ama şeytana çağıranlar gayet serbestçe faaliyetlerini sürdürürler. Başka bir dine mesela Hristiyanlığa çağıranlar çok serbest bir hüviyette serbesttirler. Diledikleri kadar bu işi yapabilirler. Ha, siz Allah'a mı çağırıyorsunuz? O zaman olmaz. Siz mürtecisiniz. Yaptığınız şey de irticadır. Sizden korkulur. Öyleyse aman bunun televizyonunu kapatalım. Aman bunun radyosunu kapatalım. Sesi sedası çıkmasın. İrtica çok tehlikeli bir şeydir. Şu irticanın ne mene bir şey olduğunu bugüne kadar bize hiç kimse tam tarif edemedi. Nedir bu irtica? Hep karikatüristler kara sakallı elinde tesbihlerle birilerini çizerler. Biz de sakallıyız. Bir kusurumuz var, saçımız, sakalımız beyaz. İrticayı galiba tam temsil edemiyoruz. Ama her neyse, bu adamlar bizi mürteci diye lanse etmeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi Allah Teala'nın ne söylediğine bakalım beraberce. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Allah Teala acaba ne demek istiyor? Burada tağutun baş

dostu olan, tağutu temsil eden asıl varlık şeytan tarif ediliyor. Münkerle emreder diyor. Yani inkarla, Allah'ı inkar etmek, melekleri inkar etmek, Allah'ın evliyasını inkar etmek, Kur'an'ı inkar etmek, Kur'an'ı değiştirmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, asırlardan beri insan şeytanlar bunları yapmışlar, çok ciddi bir başarının sahibi olmuşlar. Olmuşlar mı? Ne yapmış tağut? Bu insan şeytanlar tağuttan insan şeytanlar fiili olarak yapmışlar bu işi. Ne yapmışlar? İslam'ın 7 safhasını da yok etmişler. Yani deveyi hamuduyla beraber çalmışlar, Üsküdar'da geçmişler. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel yaşanan İslam'a bakıyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Tağutun hedefini tayin etmek için evvela bu tabloyu ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Kur'an neyi emreder? İslam olmayı emreder. Kur'an mutluluğu emreder. İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Türkçemizde en çok kullanılan, silm kökünden gelen kelimelerin en çok kullanılanı teslim kelimesidir. Selam kelimesi de çok kullanılır. Selamet kelimesi de öyle. Ama en çok kullanılan teslim kelimesidir. Ve İslam teslimlerden ibarettir. 7 safha, 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte İslam bundan ibarettir. Peki İslam'dan evvel ne vardı? Gene İslam vardı. Hazreti İsa zamanında da İslam yaşandı. Peki ondan evvel ne vardı? Gene İslam vardı. Hazreti Musa zamanında da yaşandı. Peki ondan evvel ne vardı? Gene İslam vardı. Hazreti İbrahim zamanında da yaşandı. Ondan evvel gene İslam vardı. Hazreti Nuh zamanında yaşandı. Daha evvelki bütün peygamberler zamanında yaşandı. Ve en son ilk insan ve ilk peygamber olarak en konunun başlangıcında Adem Aleyhisselam tarafından yaşandı. 1200 yıllık bir hayat İslam'ı ...48 nesile öğretmek. Peki Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hanif olduğunu söylüyor. Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Diyor ki kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dini ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. İşte kaim olan din budur. Ezelden ebede devam edecek olan bu dindir. Bu hanif dinidir. Kaim olan din. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Hem dini yaratmasında değişiklik göremezsin. Sadece hanif dini vardır. Hem de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin. Bütün insanları hanif fıtratıyla yaratır. Hazreti İbrahim'in hayatını birazcık incelediğiniz zaman ne görüyorsunuz? İslam olduğunu görüyorsunuz. Allah Teala ile bir konuşması var Hazreti İbrahim'in. Bütün şehri cezalandıracak mısın onlar sana kötü davranıyor diye? Allah Teala diyor ki öyleyse yarısını bana ispat et İslam olduklarını. Cezalandırmayayım. Arıyorlar. Yarısını geçiyorlar ama yok. Hazreti İbrahim daha aşağı indirilmesini istiyor rakamın. İniyor. Gene bulamıyorlar. Daha aşağı indirilmesini istiyor. Gene bulamıyorlar. En sonunda
sadece bir evde Müslümanların varlığı tespit ediliyor. Hazreti İbrahim'in görev aldığı ilk yıllar. Ama Kur'an-ı Kerim de, Tevrat'ta, İncil'de onların Müslüman olduğunu söylüyor. Yani Allah'a teslim olmuşlar. Hanif, teslim olmak demektir. Hanif dini, Allah'a teslim dinidir. İslam'da, Arapça indirilen Kur'an'da aynı kelimenin tekrarıdır sadece. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada realiteye baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in de İslam olduğunu görüyoruz. Ondan evvelki bütün peygamberlerinde. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bir şeriat indirmiştir. Yani bir emirler manzumesi. Bu emirlerin muhtevasına baktığımız zaman bu İslam tatbikatının emirleridir diye değerlendirilen bir husustur. Yani Kur'an'daki şeriat adına İslam dini denilen bir dinin bütününü oluşturur. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Diyor ki Habibim, Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayasınız diye ve dini ikame edesiniz, ayakta, hayatta tutasınız diye fırkalara ayrılmamak suretiyle. O Allah'a ulaşmayı dileyin de şirkten kurtulun demen, teklifte bulunman müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Neymiş olay? Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı şeriatmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu şeriatın kainattaki değiştirilemeyen tek kitap olan Kur'an-ı Kerim'deki iz düşümüne bakıyoruz. Bakıyoruz ki İslam 7 safhadan oluşan bir mükemmelliği gösteriyor. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek herkesin üzerine farz. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Rum 31. Yunus suresi 62. ayet-i kerime. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Amen olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak. Burada bir farzdan bahsetmiyor ama amen olmanın takva sahibi olmak olduğunu, kurtuluşun ilk adımının bununla atıldığını söylüyor Allah Teala. Farzlara bakıyoruz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehum in kablen yetekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve Allah'a teslim olun. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Peki bütün sahabe amene olmuşlar mı? Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Allah'a yönelmişler mi? Şura suresinin, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunun mutlak olarak gerçekleştiğini söylüyor. İşte sevgili kardeşlerim,
böyle bir dizayn. Diyor ki onlar sahabe tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Öyleyse konumuzla birinci derecede alakalı bir muhteva ile karşı karşıyayız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağuta kul olmaktan kurtulabilirler. Dilemeyenler tağutun kullarıdır. İnsan ve cin şeytanlar onlara hükmederler. Onları ya fuhuş cephesinden yakalarlar, nefslerinin istekleri doğrultusunda, Allah'ın yasak ettiği fiillere doğru, istekleri doğrultusunda onları kullanırlar. Ya da Allah'ı ve onun emirlerini inkar etmek açısından onları kullanırlar. Emirleri münker istikamettedir, istikametindedir. Allah'ı ve Allah'ın emirlerini inkar etmek, emirleri fuhuş istikametindedir. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olması, ruhunun hasletlerine değil de nefsinin afetlerine tabi olması. Kim sizi nefsinizin afetlerine tabi olmaya çağırırsa, işte o olayda büyük probleminiz var. Nefsinizin afetleri söz konusuysa, bu afetlerin muhtevasına dikkatle bakın. Orada ya münker vardır ya fuhuş. Nefsinizin afetlerinin talep ettiği istikamette yürüyorsanız, Allah'ın emirlerine değil de nefsinizin afetlerinin emrine uyuyorsanız, aslında tağuta kulsunuz demektir. Öyleyse kimdir tağut? Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Kim size diyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur, İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması diye de bir şey yoktur, bunları diyen yalan söylüyor diyorsa, ruh vücuttan ayrıldığı anda insan ölür diyorsa birileri, işte onlar tağuttur. Tağutun ta kendisidir. Allah Teala söylediğimiz ayetlerle ruhunuzu Allah'a ulaşmayı dilemenizi emrediyor evvela. Ne gördük? Bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar Allah'a ulaşmayı dileyip. Farz, bütün sahabe kurtulmuş. Peki ikinci safa mürşit farz mıdır? Maide suresi 35. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, tekrar takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Farz. Peki bütün sahabe mürşitlerine ulaşmış mı? Hepsi ulaşmış. İşte Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Habibim sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Mürşide tabi olmak farz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. İkinci safa. Birincisi, üçüncü basamakta başlıyor, yedinci basamakta tamamlanıyor. İkincisi, yedinci basamakta başlıyor, 14. basamakta tabiyetle noktalanıyor. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Evet, farz. Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime, Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Farz mı? Farz. Allah Teala bunun farz olduğunu
Allah'ın emri olduğunu anlatarak bir kere daha ispat ediyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. Sahabe adımı verdiğimiz kişilerin hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermişler. Hidayet nedir? Hidayet ruhun Allah'a ulaştırılmasıdır. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım kişiler derler ki Allah'a ulaşmak değildir oradaki kelime. Allah'a Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam. Eğer öyle diyorsanız onu da kabul ettik. Allah'ın ulaştırmasıdır. Peki nereye? Cevap geliyor iki ayetten. Birisi Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Nereye ulaştırıyormuş? Kendisine. Bütün sahabe hidayete ermişler mi? Ermişler. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Şura suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulu'l-elbab oldular diyor Allah Teala. Hidayete erdiler diyor. Üçüncü safayı da gerçekleştirmişler. Peki dördüncü safa fizik vücudun teslimi farz mı? Allah Teala diyor ki açık bir şekilde söylüyor ki ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor. Ademoğulları fizik vücutlarımız Allah'a kul olmak için Allah Teala emretmiş. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi de bu konuda kesin bir işaret taşıyor. Ema halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kulluk. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Mürşide ulaşmak ikinci kulluk. Gerçekleştirmişler. Ruha Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek üçüncü kulluk. Bütün sahabe gerçekleştirmişler. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü kulluk. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet. Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ey Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse Allah Teala'nın Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde söylediği ben size şeytana kul olmayın demedim mi diyor. Ey Ademoğulları çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Şeytana kul olmaktan bahsediyor. Onun apaçık bir düşman olduğunu söylüyor. İşte kimler şeytanın kuludur? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar tağutun kuludurlar. Onlar tağutun bir parçası da bizatihi şeytandır. Onun kuludurlar. Peki yedi safayı tamamlayalım. Sonra bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. Çünkü Zümer 18 bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Ulu'l-elbab olduğunun ne, olmanın ne olduğuna bakıyoruz. Li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. O ulu'l-elbab kullarım var ya diyor. Onlar ayaktayken de otururken de yatarken de hep Allah'ı zikrederler yan üstü yatarken de. Daimi zikrin sahipleri bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar. Zümer
18. Beşinci safayı da yaşamışlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Peki irşada ulaşmışlar mı? 6. safada. Hücurat 7'de Allah Teala diyor ki: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etmiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı." İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe nefslerini muhlis kılmış, halis kılmış ve irşada ulaşmışlar. 27. basamak. Farz mı muhlis olmak? İrşada ulaşmak farz mı? Allah Teala Bakara 186'da diyor ki: "Kullarım seni benden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Amin olsunlar ve irşada ulaşsınlar." Amin olmaktan irşada ulaşmaya kadar olan geçen kesimi Allah Teala farz kılıyor burada. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Yani nefslerini halis kılmışlar. Peki iradelerini de Allah'a teslim etmek farz mı? Allah Teala diyor ki Ali İmran 102'de: "O hakka tukatihi takvanın sahipleri nasıl bir takvayla takva sahibi olmuşlarsa siz de aynı şekilde bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın sahibi olun." Yani iradenizi de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olun. Bütün sahabe hakka tukatihi takvanın sahibi olmuş. Hepsi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala açık bir şekilde konuyu ifade ediyor. O sabıkun el evvelin var ya, bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara, ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Tabi'in. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve bütün insanların üzerine farz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe bu farzı yerine getirmişler. İkinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet. Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Bütün sahabeye gerçekleştirmiş. Farz. Dördüncü safa fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Farz. Beşinci safa nefsi Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Farz. Altıncı safa irşada ulaşmak. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Farz. Yedinci safa iradeyi de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak. Herkesin üzerine farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Öyleyse sahabe ne yapmış? Allah'a ulaşmayı diledikleri an tağuttan kendilerini kurtarmışlar. Şimdi sizinle beraber geçmişe dönüyoruz sevgili kardeşlerim. Asırlarca evveline gidiyoruz. Adem aleyhisselam yaratılmış Allah-u Teala tarafından, hamein ve mesnun olan salsalinden yaratılmış. Hicr 28. Biz ve lekat halaknel insani min salsalin min hamein mesnun diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala buyuruyor, biz ona can verdik diyor Allah-u Teala, hayat verdik. E diyor, biz ona ruhumuzdan üfürdük. Şimdi hepiniz onun karşısında secde edin diyor Allah-u Teala. Adem aleyhisselamın fizik vücuduna değil, onun içinde bulunan başka hiçbir mahlukta bulunmayan ruha secde ettiriyor Allah-u Teala. Bütün melekler secde ediyor, şeytan secde etmiyor.
insanla şeytan arasındaki husumet, insanlarla şeytanın dostları arasındaki husumet burada başlıyor. İnsanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler arasındaki düşmanlık da burada başlıyor. İşte kimler Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları men ediyorsa onlar insan şeytanlardır. Bakınız ne kadar net anlatıyor Allah Teala. Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne lâ yercûne likâena. Yanlış oldu. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen bâidâ. İnnellezîne keferû ve zalemû. Lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyetihum tarika illa tarika cehenneme halidina fiha ebeda. Diyor ki Allah Teala, onlar ki muhakkak surette kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İşte bunlar tağuttur. İnsan şeytanlardır bunlar. Allah'ın yolundan men edenler, men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Ne demek bu? Eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, dalalette olacaklardı. Uzak bir dalalette değil, dalalette olacaklardı sadece. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz da, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmaya çalışırsa, işte o insanlar tağutturlar. Allah'ın yolundan men ederler insanları. Bu sebeple o insanları Allah'ın yolundan men etmeyi başardıkları an vebal alırlar üzerlerine. Çünkü onlara zulmetmişlerdir. Ve de derecat kaybederler. Derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmetmişlerdir. Onlar zalimdirler. Hem kafirdirler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafirdir. Hem de zalimdirler diyor. Öyleyse devamına bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Allah onları asla mağfiret etmez. Eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabiyetleri sırasında bütün günahları örtülecekti. Tabiyet önceden Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman bütün günahları örtülecekti. Tabiyetleri sırasında da günahları sevaba çevrilecekti. Yani Allah onları mağfiret edecekti. Ama bu insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Hiçbir zaman onların Allah'ın mağfiretine ulaşması, günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu olmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler 12 tane ihsanla Allah'ın kendilerine gösterdiği mürşide ulaşıp da, farz olan mürşide ulaşıp da tabi oldukları takdirde, o zaman onların günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilir. Aksi takdirde böyle bir şey mümkün değildir. İşte tağut için hiçbir zaman mümkün değildir bu. Günahlarının sevaba çevrilmesi de, günahlarının örtülmesi de mümkün değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dileseler de Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah onlara furkanlar verecekti. Yani kör, sağır ve dilsiz olan bu kişileri işiten, gören, idrak eden hüviyete sokacaklardı. Ve her birine verdikleri furkanlarla, Allah'ın verdiği furkanlarla o kişinin bütün günahları örtülecekti. Bu üçüncü basamaktan
yedinci basamağa kadar süren bir süreçtir. Ama günahların sevaba çevrilmesi 14. basamakta gerçekleşir. İşte Allah Teala diyor ki, asla Allah onlara mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Furkan 69'da cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'de de diyor ki, kim ama kim tövbe eder de, mürşidinde tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesi yaparsa, amelü salat yaparsa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Tabiye sırasında olan olaylar kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Furkan 70'e göre kişinin kalbine imanın yazılması, imanı artan bir mümin olur. Ve kişinin nefs tezkiyesine başlaması ancak burada mümkün. Nefsinin kalbine zikirle Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girmesi bu noktadan itibaren mümkün. Her şey birbiriyle dört dörtlük olarak bağdaşıyor, tam bir uyum sağlıyor. Kur'an-ı Kerim bir uyumlar kitabıdır. Ve şimdi böyle bir dizaynda Kur'an-ı Kerim hidayet kitabıdır. Bütün insanları hidayete davet eder. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin hidayetine. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın bundan sonra ne söylediğine bakalım. Nisa 167, 168, 169'da Allah onları asla tarika, yani tarik-i müstakime ulaştırmaz. Tarik-i müstakim, insan ruhunun vücudundan ayrıldıktan sonra yedi kat gökleri açtığı yolun adıdır. Hiçbir zaman tağut, insan, şeytanlar asla tarik-i müstakime ulaştırılmazlar. Sadece Allah onları tarik-i cehime ulaştırır diyor. Cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalmak üzere diyor Allah Teala. Tağutun gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalacağı yer orasıdır. Öyleyse şimdi düşmanlığın başladığı noktaya geri dönüyoruz. Adem Aleyhisselam'ın önünde İblis secde etmiyor. Allah Teala soruyor İblis'e, ey İblis, emrime rağmen seni Adem'e secde etmekten men eden nedir? İblis gene bir yalanla cevap veriyor. Beni azdırmana yemin olsun ki sen beni ateşten yarattın, yani enerjiden yarattın, onu ise topraktan yarattın. O pistir diyor. Topraktan yaratıldığı için o pistir, ben ondan üstünüm diyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'daki ruhu kastederek, şeytanda da meleklerde de mevcut olmayan ruhu kastederek ona secde edilmesi emrini veriyor. Çünkü ilk defa bir mahlukuna ruh üfürüyor Allah Teala. Kendi ruhundan üfürüyor. Bu sebeple insan Allah'ın temsilcisidir kainatta. Çünkü içinde Allah'ın ruhunu barındırır. O ruh ki hiçbir kötülüğe katılmaz. Hiçbir yanlışlık yapması mümkün değildir. İnsan vücudu yanlışlıkları yapar. Ruh derhal yanlışlıktan evvel vücudu terk eder. Elindeki mizanla da olayı tespit eder. Ve kişinin günah derecesine göre amel defterine kiramen katibi melekleri kaybettiği dereceleri yazar. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Allah nefse azap eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o tağut değildir. O kendine kötülük eder. Ama ne zaman bir insan
Allah'ın ayetlerini değiştirerek insanları hidayetten men ediyorsa, dikkat edin, iki türlü insan vardır. İnsanları Allah'ın ayetleriyle hidayete çağıranlar, bir, Allah'ın ayetlerini saklayarak, gizleyerek hidayeti gizleyenler, iki. İşte Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, biz kitaplar indirerek, ispat vasıtalarıyla insanlara kesin şekilde öğretmemize rağmen, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder. İşte bu insanlar tağuttur sevgili kardeşlerim. Bakara 159 tağuttan bahsediyor. Allah'ın da lanet ettiği, insanların da lanet ettiği, Allah'ın hidayet ayetlerini bilerek, isteyerek gizleyenler. Ve şu anda da dünya üzerinde birçok bu tarzda insan yaşıyor ve Allah'ın ayetlerini eğip bükerek insanları hidayetten men ediyorlar. Allah Teala Ahzab 67 ve 68'de diyor ki, cehenneme girenler dediler ki, ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinde lanetle. İşte bunlar tağuttur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolundan men eden, bu dünyada bir marifet yaptığınıza neden, ama cehenneme gittiğinde o zaman Hanya'yı Konya'yı anlayacak olan zavallı insanlardır bunlar. Allah'a karşı çıkmayı, dine karşı çıkmayı bir şeref zannederler. Ve de özellikle bizim ülkemizde bunlar geçmişlerini, kimliklerini, o müstesna ruhu, Osmanlılık ruhunu unutanlardır. Osmanlı'nın karşısında olanlardır. Dünyanın en üstün milletine kendi vicdanlarında çamur atanlardır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla iftihar ederiz. Osmanlı medarı iftiharımızdır. Tepeden tırnağa Osmanlıyız. Tam bir Osmanlıyız. 700 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun 700 yılında da biz vardık. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Soykütüğümüz bunu kesin olarak ispat eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın bir rüknü olarak, bugünkü uzantısı olarak tağutu, insan ve cin şeytanları huzurunuzda ortaya koyarız. Kim Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini gizliyorsa onlar tağutturlar. Ve ne diyor Allah Teala? Tağutun, şeytanın nerelere ulaştığını ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Diyor ki şeytan insanlara olan vaadini, hedefini, neydi hedefi? Onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Yerine getirdi diyor Allah Teala, hedefini yerine getirdi. Ve müminler oluşturan bir tek fırka hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, bütün fırkalar tağut, şeytana kul oldular. Şeytan tağutun bir bölümünü oluşturuyor. Bizatihi şeytan.
Ama iki türlü insan var. Allah'a kul olanlar, bir de tağuta veya şeytana kul olanlar. Bütün insanlar doğduklarından itibaren şeytana kul olarak yaşarlar. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilemedikçe, dilemeyen bütün insanlar tağutun kuludurlar. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar öyledirler. Zümer 17 bunu söylemiştik, kesin olarak ispat ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın Allah-u Teala'ya bu cevaptan sonra Allah'ın söylediğine bakalım. Seni huzurumdan kovuyorum. Oradan in ve defol. Seni mutlaka cehenneme atacağım ve orada cezalandıracağım. İblis diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikamımı alacağım. Onları senin sırtın üstekiminden men edeceğim. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, onların sırtın üstekimlerine oturarak onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Kıyamet günü onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. İşte tağutun, insan ve cin şeytanların başında olan iblis budur. Gerçek kimliğiyle iblis. Ve şimdi insanlar var, din öğretiyoruz diye öğrendikleri hurafeleri insanlara öğretiyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemek de yoktur, Allah'a ulaşmak da yoktur, ruhu ve içi, nefsi, iradeyi falan Allah'a teslim etmek diye bir şey yoktur İslam'da diyorlar. Bundan utanç da duymuyorlar sevgili kardeşlerim. İşte o insanlar için Allah Teala diyor. Kehf 103, 104, 105. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı yalanlarlar ve Allah'ın ayetlerini yalanlarlar. Onlardan bahsediyor Allah Teala, Allah'ın ayetlerini naksedenler. Affedersiniz, burada inkar geçiyor. Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Onların amelleri hüsrana uğramıştır diyor Allah Teala. Ve bir de bu işi yaptıktan sonra Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ettikten sonra Allah'ın resulleriyle ve ayetleriyle alay edenler, onlar için mizan tutulmaz diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı inkar edenler içinse onların amelleri heba oldu diyor Allah Teala. İşte İnsanların Allah'a ulaşmayı reddetmelerini sağlamaya uğraşan, açık bir şekilde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur iddiasında bulunan birçok din adamının hidayet ayetlerinde nasıl bir tağut hüviyetine büründüklerini görmenizi isteriz sevgili kardeşlerim. Değiştirilen, Türkçe'ye çevrilirken değiştirilen ayetlerle hidayeti 23 tane Kur'an-ı Kerim'de gizleyenleri o kitabımızda inceleyin sevgili kardeşlerim. Tağutu tanıyacaksınız. İnsan şeytanları tanıyacaksınız.
Ve nasıl oluyor da insanlar bu kadar büyük yanılgılara düşüyorlar diye siz hayretten hayrete düşeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çağımıza damgasını vuran mefhum hidayettir. Hidayet konusundaki son ihtarımız hazırlandı ve sizlere sunulacak. Bu hidayetin bütününü anlatıyor. 14 asırda İslam'ın nereden nereye götürüldüğünü, nasıl mahvedildiğini açıklıyor. Unutmayın ki Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de İslam'ın 7 safhası tam olarak yer almıştır. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Ve Hazreti Musa zamanında Yahudiler arasında, Hazreti İsa zamanında Hristiyanlar arasında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da İslam arasında İslam'ın 7 safhasının yaşandığı kesindir. Öyleyse dinler yoktur. Sadece bir din vardır. O din Hanif dinidir, İslam dinidir ve tağutun ulaşamayacağı bir mükemmelliktedir. O Allah'ın yapısıdır. Biz de sadece Allah'ın bu devirde bu açıklamaları yapmakla vazifeli kıldığı kişiyiz. Hidayet çağına hidayetçi olarak tayin edilen kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi insan ve cin şeytanlardan, tağuttan koruması dualarımızla, ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda zaten otomatik korunma altına girersiniz. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah'ın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini bütün boyutlarıyla nasip kılması dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha me'as salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an'dan kopan kavramlar. Neler kopmuş Kur'an'dan? Zikir kopmuş sevgili kardeşlerim. Zikir. Ehli zikir kopmuş Kur'an'dan. Ehli zikir, zikrin sahibi, zikir ehli olan kişi. İkisi de Kur'an'ın temelini oluşturuyor ve Kur'an zikrin farz olduğunu söylüyor. Yetmez. Bu ara sıra zikretmektir. Çok zikrinde, günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmenin de farz olduğunu söylüyor. Gene yetmez. Kur'an-ı Kerim daimi zikrin de farz olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Ve İslam literatüründe, İslami ıstılahlarda farzları dizayn edenler 32 farz ve 54 farz olmak üzere konuyu toparlamışlar. Ama Kur'an'ın kaburgası, omurgası olan Kur'an'ın bel kemiği olan, temeli olan zikir ne yazık ki farzların arasında mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, zikir yoksa tekamül mevcut olmaz. Hiç kimse zikirsiz nefs tezkiyesi yapamaz. Ama nefs tezkiyesi olmazsa ruhun Allah'a teslim edilmesi mümkün değildir. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi mümkün değildir. Nefsin Allah'a teslim edilmesi mümkün değildir. İradenin Allah'a teslim edilmesi mümkün değildir. Hepsi de farz. Öyleyse zikir adı verilen bir müessese bunların hepsini üzerimize farz kılıyor. Hadi gelin gene Kur'an'a gidelim. Hep beraber hep Kur'an'a gideceğiz sevgili kardeşlerim. Ta ki sizlere din öğretmekte olanlar dinlerini öğrensinler. Müzemmil suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nedir Rabbimizin ismi? Allah. Rabbimizin ismi El İlah. Yani Allah. Allah kelimesiyle zikret diyor, Rabbinin ismiyle zikret ve Allah'a ulaş diyor. Yani ruhun Allah'a ulaşmasının ancak zikirle mümkün olacağını söylüyor. Çünkü zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması yok sevgili kardeşlerim.
Öyleyse zikir farz mıymış? Müzemmil suresi 11. ayet-i kerime Allah-u Teala zikrin farz olduğunu kesinlikle söylüyor. Allah'ın ismiyle zikret. Biliyorsunuz farzın hükmü, eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de anlaşılabilir, açık bir şekilde bir emir vermişse bu farz hüküm doğurur. Hiç kimse zikrin farz olmadığını iddia edemez. Bu bir açık emirdir. Herkese emirdir. Peki çok zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Allah-u Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani 24 saatlik bir zaman parçasının 12 saatinden fazlasını zikirle geçirin diyor Allah-u Teala. Çok zikirle zikredin Allah-u Teala ediyor. 24 saatlik bir zaman parçası, eğer onun 12 saatinden fazlasını zikrederseniz, zikirle geçirirseniz, Allah'ı çok zikretmiş olursunuz. Başka bir ifadeyle zikre tahsis ettiğiniz zaman

Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki: Feskürullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Bu üç halin dışında dördüncü bir hal yok. Yok böyle bir şey. Sadece üç halde bulunabiliyoruz. Üç hal. Ya ayaktayız, ya oturuyoruz, ya da yatıyoruz. Dördüncü hal yok. Ve Allah Teala üç halin üçünde de Allah Teala'yı zikretmemizi emrediyor. Allah Teala'nın dostları olarak kimleri tanıyorsanız hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi zikir ehliydi. Yunus'u mu hatırlıyorsunuz? O daimi zikrin sahibiydi. Hacı Bektaş Veli'yi mi hatırlıyorsunuz? Daimi zikrin sahibiydi. Mevlana Celaleddin Rumi'yi mi hatırlıyorsunuz? Daimi zikrin sahibiydi. Şems'i mi hatırlıyorsunuz? Daimi zikrin sahibiydi. Hacı Ahmet Yesevi'yi mi hatırlıyorsunuz? Daimi zikrin sahibiydi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ni mi? Daimi zikrin sahibiydi. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah dostlarıdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Muhyiddin Arabi Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Ve şunu bilin ki Allah'a ulaştıran amelin lokomotifi zikirdir. Zikir yoksa vuslat yoktur. Öyleyse birinci sual, zikir farz mıdır? Birinci cevap, zikir farzdır. İkinci cevap, çok zikir de farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Üçüncü cevap, daimi zikir de farzdır. Ve sevgili kardeşlerim, bunların hepsi farz olduğu halde bugün farzlar arasında ne zikir, ne çok zikir, ne daimi zikir hiçbirisi yok. İblis turnayı gözünden vurmuş. İnsanların namaz kılmalarına, oruç tutmalarına, zekat vermelerine, hacca gitmelerine ve kelime-i şehadet getirmelerine engel olmamış. Acaba neden? Göz boyamak için. İnsanlar bir ibadetleri yapsınlar ve zannetsinler ki İslam'ın beş tane şartı var. İslam Allah'a teslim etmek, olmak demektir. İslam teslim demektir. Biz de beş şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız desinler diye insanlar, sevgili kardeşlerim. Beş şartı insanlar kabul etmişler ve ben diyor İslam'ın beş tane şartını yerine getiriyorum. İslam'ın beş şartı İslam teslim demek olduğuna göre Allah'a teslim demektir. Ben İslam'ın beş şartını bilmem kaç seneden beri, 25 seneden beri, 30 seneden beri yapıyorum. Ben mutlaka Allah'a teslim olanlardanım. Sual. Hay Allah razı olsun da neyini teslim ettin Allah'a? Bir söyle bakalım bize. Ruhunu mu teslim ettin? Üzerine farz. Fizik vücudunu mu teslim ettin? Üzerine farz. Bütün sahabe ruhlarını da fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler farzları yerine getirerek. Nefsini mi Allah'a teslim ettin? Üzerine farz. İradeni mi Allah'a teslim ettin? O da üzerine farz.

İslam'ın 5 tane şartını yaptım, öyleyse ben Allah'a teslim oldum diyenlere sesleniyorum. Orada mısınız? Beni duyuyor musunuz? Öyleyse bana söyleyin. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz?

Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeyi ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış üzerinize. Diyor ki münibine ileyhi ve yettekun, ona dön, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse, bana yönelirse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, sen de onun yoluna, sebiline tabi ol. Lokman suresi 15. ayet-i kerime bu. Peki Allah Teala başka ne demiş? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce, yani şu dünya hayatını yaşarken Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Sonra ne diyor Allah Teala? Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Tebdila. Her şeyden kesilerek tebettel. Ona, Allah Teala'ya ulaş. Diyor ki Allah Teala fefirru ilallahi. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Ne diyor Allah Teala Yunus 25 ve 26'da? Allahü yedi darüsselamü ve yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakîm. 25. ayet-i kerime. Allah selam yurduna, yani aslında teslim yurduna davet eder. Ve onları, onlardan dilediklerini, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim neydi? Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah Teala. Bana yönelmiş olan yol sırat-ı müstakim diyor. Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığı ise Nisa 175'te kesinleştirilmiş Allah Teala tarafından. Diyor ki Allah Teala kim bana ulaşmayı ve bana sarılmayı dilerse, kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Ve 25. ayet kelimesini söylediğimiz Yunus suresinin 26. ayet kelimesi, onlara Esma-ül Hüsna da var, daha ziyadesi de var diyor. Esma-ül Hüsna, Allah'ın zatı, yani Allah'ın zatına ulaşmak var onlara ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek var diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala zatına davet ediyor. Diyor ki o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine
icabet edin. Neydi davet? Selam yurduna, yani teslim yurduna, yani kendi zatına davet ve Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Sonra ne diyor Allah Teala? Nisa 58'de İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine, sahibi tek dikkat edin, emanetler çok. Emanetler ruhunuz, veçiniz, nefsiniz, beradeniz. Emanetler, sahibi ise Allah tek. Emanetleri, o emanetlerin sahibine teslim edin diyor Allah Teala. Teslim etmenizi emreder Allah Teala diyor, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Peki bu gerçekten bir emir mi? İşte Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah Teala üzerinize farz kılmış. 10 defadan daha fazla farz kılmış. Neyi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı. Neyi farz kılmış? Zikri farz kılmış. Ne demek istiyoruz? Zikirsiz kimse Allah'a ulaşamaz demekle ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bir defa Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. O kişi dalalettedir, o kişi hüsrandadır, o kişi tağutun dostudur, Allah'ın dostu değildir. O kişi tağutun kuludur, Allah'ın kulu değildir. Gideceği yer cehennemdir. Bu kadar çok açıdan kişi mahvolmuştur, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Bir ölüdür dünya üzerinde Allah'a göre. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi gereğince o kör, dilsiz ve sağır olan bir ölüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kendi zatına davet ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilirler. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir, herkes değerlendirir. Bu değerlendirilenler arasında, değerlendirenler arasında insanlar davranışlarıyla değerlendirmeyi hangi ölçülere göre yaptıklarını Allah'ın huzurunda ortaya koymuş olurlar. Ve de bu değerlendirme standartlarında kişilerin dizaynına dikkatle bakın. Ya kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler, başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışırlar. Onlar seçilmezler. Ya da böyle değillerdir ama Allah'a ulaşmayı da dilememişlerdir. Dilemeseler de seçilirler. Seçilmek daima dilemeden evveldir. İkinci kademe, ikinci basamak. Bu seçilenlerden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler ellezine amenu ve yettekun diyor Allah Teala ve kanu yettekun. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular diyor. Önemli mi Allah'a ulaşmayı dilemek? Önemli, çünkü dilemeyen dalalette, dilemeyen takva sahibi değil. Dilemeyenin gideceği yer cehennem. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Diledi.
Dilerse ne olur? Üçüncü basamağa ulaşır kişi. Sonra ne yapar? Allah derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli neyi ifade eder? Bu tecelli rahim esmasıyla tecelli o kişi üzerine Allah-u Teala'nın furkanlar göndermesine, o kişiyi furkanları ile mükafatlandırmasına neden olur. Allah o kişinin kör olan gözlerini açar, mühürlü olan görme hassasını açar, kulaklarındaki vak rahatlı engeli alır ve işitme hassasının üzerindeki mührü alır. Kalbinin mührünü açar. Ve kalplerindeki ekinleti alır. Altı furkan oldu. Yedincisi de onların kalplerine ihbat koyar. Yedi tane furkanın her birinde o kişinin günahlarından bir kısmını mutlaka sevaba çevirir, yedide birini. Neticede bu furkanlar tamamlandığı zaman yedi furkan, o kişinin günahları tamamen örtülmüş olur. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün diyor Allah-u Teala. Günahları örtüldüğü an kişi zaten Allah'ın cennetini hak etmiştir. Ama konumuz burada bitmiyor. Bu noktadan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor, o kişinin göğsünü yarıyor, şerh ediyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. O kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsüne ulaşıyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nuru, nurları göğsüne sızmaya başlıyor. Kalbine sızmaya girmeye başlıyor. Fazıllar giremiyor. İçeride iman kelimesi henüz yok. Ve kişinin kalbine %2 nispetinde rahmet girdiği zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi de Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olarak hacet namazını kılma yetkisi almış oluyor. Kıldığı zaman bu seviyedeki bir insana, bu noktaya kadar kişi 12 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ruhunu Allah'ın ulaştıracağından emindir. Kesin olarak inanıyor. Bu kişi bir güzelliği yaşar sevgili kardeşlerim. Mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Gerçekleştirirse ne olur? Bu kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah-u Teala onun başının üzerine devrin imamının ruhunu getirir. Kalbinin mührünü açar. Kalbinin içine imanı yazar Allah-u Teala. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve o kişinin kalbine imanı yazar. Mücadele 22. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelerek o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Yevmi talakın geldi, vücudu terk et. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Ben Allah'ın emrinden geliyorum der devrin imamı. Ruh vücudu terk eder. Devrin imamının ruhu o ruhun bütün görevlerini üstlenir. Davetisini de üstlenir.
Çünkü kimin başının üzerinde devrenin imamının ruhu varsa o kişiye hiç kimse büyü yapamaz. Hüddam yapıp da o kişinin üzerine cinleri gönderemez. Böyle bir imkanın sahibi olmaz kişi. Ve bu kişi, konumuza şimdi giriyoruz, nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi nedir? Bu noktada zikir yaptığınızda, yani Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ederek zikrettiğinizde ne olur? Allah'ın katından iki grup nur gelir. Birinci grup nur, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince gelir. Diyor ki Allah Teala, üzerinize Allah'ın rahmeti ve fazla olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Nefs tezkiyesinin mutlaka Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla olacağı bir grup nur. Yani iki tane nurdan oluşan birinci grup nur. Rahmet ve fazl. Bir de Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki o kişi ki ben muhakkak ki Allah'a ulaşacağım dedi. Ben Allah için yaratıldım. Biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuz ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız diyenler diyor Allah Teala. İşte hidayete erenler onlardır diyor. Hidayet üzere olanlar, hidayete erecek olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. Rahmetle fazlın ötesinde iki tane daha nur. Rahmetle salavat. Ne oluyor? Ne demek istiyoruz? Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Artık bu kişinin kalbine iman yazılmıştır. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne giriyor. Allah'ın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Ve kalbin kapısında mühür var. Bu mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl ve rahmetle salavat mührü kalbin alt boyutuna indiriyorlar. Alt boyutunda, alt kesiminde zulmani kapı var kalbin. Ve o kapı şeytana açılıyor. Şeytanın karanlıkları, afetler oradan girmek için pusuda bekliyorlar. Ama yukarıdan gelen mührü oraya ulaştıran rahmet, faz ve salavat nurları, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları üzerine ard arda zikir devam ettiği için devamlı gelen rahmet, faz ve salavat nurları mührü zulmani kapıya kadar indiriyor ve kilitleniyor kapı. Zikir devam ettikçe edildiği sürece kapının açılması mümkün değil. Ve kalbi işgal etmiş olan bütün karanlıklar kalbe nurlarda olunca birkaç dakika içinde kalp tamamen nurdan ibaret olur. Rahmet, fazl ve salavat nurlarından ibaret olur. Ve bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Böyle bir dizaynda bütün karanlıkların kapı dışına ulaştığı noktada kalbin içi tamamen nurlarla dolmuştur. Bu üç nurdan, rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar, kalbe yazılan iman kelimesinin çekim gücüne tabi olurlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Ve bu fazıl toplanması, evvela %2 rahmet birikimi vardı, fazıl toplanması %1, %2, %3 derken %7'yi bulur. Burası nefsi emmaredir. Hazreti Yusuf diyor ki
ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Böylece Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefslerde ne olduğunu görüyoruz şimdi. Allah rahim esmasıyla kişiye nerede tecelli etmişti? Daha olayın başında. Bu kişi nefsi emmarede, nefsinin kalbinde %7 fazıl birikti. %2 de rahmet vardı zaten. %7 fazıl birikiminde ruh otomatik olarak birinci gök katına ulaşır. Bu nefs tezkiyesinin birinci noktasıdır. Neyle oldu? Zikirle oldu sevgili kardeşlerim. Eğer zikir olmasaydı o kişinin kalbine %7 nur, %7 fazıl hiçbir zaman giremeyecekti. Giremezse o kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamayacaktı. Zikir bu açıdan bakıldığında nefs tezkiyesine ve tasfiyesine sebebiyet veren tek faktör olduğu için zikir yoksa teslimler yoktur. Allah'a ne ruhu teslim edebilirsiniz, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi, hiçbirini teslim edemezsiniz. Öyleyse zikrin diğer ibadetlerle mukayesesine gelin bakalım beraberce. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salata tenha anil fahşayi vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Diyor ki Allah Teala, "Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat." Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki, "Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder." Neden? Daimi zikirle namaz kılıyor. Daim namaz kılarken de zikrine devam ediyor. Ve ayet şöyle bitiyor: "Ve le zikrullahi ekber." Ama Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek, o Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmaktan da daha büyüktür. Allah'ı zikretmek o ikisinden de daha büyüktür diyor. Evvela neden bahsetmişti? Kur'an'ı tilavet et diyordu. Sonra da namaz kıl diyordu. İkisinin de zikir olarak geçtiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an okumak bir zikirdir. Doğru bir teşhistir. Kim böyle demişse doğruyu söylemiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmak da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek de, tekrar etmek de bir zikirdir. Üçüncüsünün adı zikrullah'tır. Allah'ın ismini zikretmektir. Ve bu üç tane zikirden zikrullah en büyüktür. Öyleyse en büyük ibadet zikir, üzerimize farz. Az zikirde farz, çok zikirde farz, daimi zikirde farz. Daimi zikir üzerimize farz ve farz tamamen unutulmuş durumda. Nerede kalmıştık? Ruhumuz birinci gök katına ulaşmıştı. %7 fazıl birikimi oluşmuştu. Ve zikre devam ediyoruz. Zikir Allah'ın katından rahmeti, fazı ve salavatı, rahmet ve faz, rahmetle salavat beraberce geliyorlar. Kalbimize ulaşıyorlar, kalbimize giriyorlar, kalbimizi pırıl pırıl aydınlık hale getiriyorlar. Ve fazıllar, her yeni gelen fazıl, nefsin kalbinin içine yazılmış olan iman kelimesinin etrafında
devamlı bir toparlanma halinde. Kalbimizin içi devamlı olarak bu muhtevada aydınlanıyor. Fazıllar nefsin kalbini pırıl pırıl aydınlatıyor. Ve ikinci bir yüzdeyle nur birikimi oluştu. Nefsi devam edeyiz. Fala uksumu bin nefsi levameti. Allah Teala diyor ki hayır, o levame nefse kasem ederiz ki hayır diyor. Hayır, öyle değil. O levame nefse kasem ederim. Levm edilen nefs, levm, kişi nefsini levm ediyor, kınıyor. Hangi sebeple kınıyor, suçluyor? Şu sebeple Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor kişi. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmıyor kişi. O zaman biliyor ki kendisi aslında bunları yapmayı istiyor ama nefsi bunların yapılmasına mani oluyor. Bu sebeple kişi nefsini kınıyor. Ama bu kınadığı noktada da bir ikinci yüzdeydi nur gelmiştir. Vücudun içinde bir rehine olan nefs, %7 aklandıkça bir gök katını uzaktan kumandayla gök katının kapısını açma yetkisinin sahibidir. Ve rehinlikten kurtulabilmek için bunu yapmak mecburiyetindedir. Unutmayın, kibirlilere gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Göklerin her katının kapısı var. Kibirlilere ve Allah'ın ayetleriyle ve resulleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Ama nefste böyle bir yetki var. Neden? Çünkü nefsin tezkiyesiyle ruh Allah'a ulaşabilir. Böyle olduğu için Allah-u Teala nefse bu görevi verdiği için ve nefs görevini yapmasa ruhuna azap etmek yetkisinin sahibi olduğu için bu azaptan kurtulmak için nefs böyle bir imkanı kullanacaktır. Ama kanun her %7 nur birikiminde sadece bir gök katının kapısı açılacak. İkinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvame, ikinci gök katında ruh, üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Fe elhamaha, fucuraha ve takvaha. O nefse takvası da fucuru da ilham edilir. Ve nefsim ve ma sevaha. O nefsi ve onu seva edene. O nefse ve onu seva edene. Fe elhamaha, fucuraha ve takvaha. O nefse takvası da fucuru da ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini, onu, nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Şems suresi 7, 8 ve 9. ayetler. Ve ruh üçüncü gök katında. Burası nefsi mülkime. Bir daha %7 nur birikimi %7 fazıl birikimi nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında %7 daha fazıl toplanması. Ne oluyor? Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainneti ircu'i ila rabbiki radiyeten mardiye fetvili fi ibadi vetvili cenneti. Şems suresi 27, 28, 29, 30. Affedersiniz, Fecr 27, 28, 29, 30. Şems demin söylediğimiz 7, 8, 9. ayetlerde. Fecr suresi 27, 28, 29, 30 diyor ki Allah Teala, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha hitap ediyor, Rabbine geri dönerek ulaş.
ve fizik vücuda hitap ediyor. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve dördüncü gök katına yükseliyor ruhumuz, nefsi mutmainne. Ey mutmain olan nefs diyor Allah-u Teala dördüncü gök katı için. Diyor ki Rahat 28'de Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası nefsi mutmainne. Kişi Allah'ın kendisine verdiği imkanı kendisi için mutlak olarak yeterli bulur. Doymuştur. Hırsı kalmamıştır. Allah'ın verdiklerinin kendisine optimal şekilde en uygun olduğunu bilir ve zikrini bundan sonra da arttıracaktır. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da kulundan razı olur. Fecir 28 radiyeten mardiyye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Allah'tan razı olmak 5. gök katına ulaştırır ruhu. Allah'ın rızasını kazanmak 6. gök katına ulaştırır. Zikir devamlı artıyor. Artan zikir daha çok zikir olduğu için nefsin kalbine Allah'ın katından gelen nurlar yerleşiyor devamlı iman kelimesinin etrafına fazıllar. Nefsin kalbindeki fazıllar giderek artıyor. Ve 6. defa %7 nur birikimi kişiyi Allah'ın da ondan razı olacağı bir makama getiriyor, mardiye. Bir evvelki makamda kul Allah'tan razı olmuştu, razıyeydi adı. Burada da mardiye, Allah'ın kuldan razı olması söz konusu. Ve nihayet nefsin kalbinde %2 rahmet, %49, 7 defa %7, %49 eder. %9 faz birikiminde ruh 7. gök katına ulaşır. 7. gök katına ulaştıktan sonra da Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşması %49 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimiyle gerçekleşmiştir. Nefsin kalbindeki karanlıklar ki şeytanın ilticagahı bu karanlıklardır. Şeytan nefsinize oradan kumanda eder. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı koyabilecek olan özelliklerle donatılmıştır. Yasaklarını ise işlemeyecek olan bir talep sahibidirler. Nefsin bütün afetleri başlangıçta olay budur. Nefsin afetleri bu konuda açık ve kesin bir göstergedir. Allah ne emretmişse yapmak istemezler. Yasak ettiği bütün fiilleri de yapmak isterler. Buna karşılık ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiil işlemezler. Başlangıçta ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Bu hiç değişmez. Ruhunuz hasletlerle doludur. Hep öyle kalacaktır. Emanet olarak bulunuyor sizde. Rabbine geri dönecektir. Ama nefsiniz afetlerle doludur %100 ve onu aklandırmakla görevlisiniz. İşte nefsinizin afetlerinin aklandırmakla görevli olduğunuz standartları bir karanlıklar zinciridir. Karanlık %100 afetlerle temsil edilir. Nefsinizin kalbinde %49 fazıl birikimi oldu, %2 de rahmet birikimi oldu. Ne oldu? Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıkken %51'i nurlarla kaplandı. Yani başlangıçta nefsinizin kalbinde sıfır olan nurlar %51'e ulaştı. Yarıyı aştı. Şeytanın hakimiyeti artık nefsinizin kalbinde mevcut değil. Şeytan %100 karanlıktan %49 karanlığa düştü. Elinizde bir esirdir. Siz Allah'ın emirlerini yaptığınız sürece şeytan size hiçbir şey yapamaz.
Öyleyse nefsinizin kalbi %51 aklandı bu noktada. Nefsiniz teskiye oldu. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini teskiye ederse, temizlerse, arıtırsa diyor Allah Teala, o kişi bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü Allah'a ezelde nefs yemin vermiştir teskiye ve tasfiye olacağına dair. O yemin verdiği için kendisi için yapar, teskiye olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefsiniz teskiye olduğu noktada %51 nur birikiminde ruhunuz Allah'a geri döner, Allah'ın zatına ulaşır. Neyle oldu sevgili kardeşlerim bu? Nefs teskiyesiyle oldu. Sonra zikrinizi giderek artıracaksınız. Beka makamının sahibi, ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak. Beka makamının sahibi olacaksınız. %71'e kadar, %61'e kadar fena makamının sahibi olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında fani oldu, ifna oldu, yok oldu. %61'den 71'e kadar beka makamının sahibisiniz. Allah'ın katına bir taht ihsan edilir size. %71'den sonrasında zahitsiniz, üst makamının sahibisiniz. %81 nura kadar zahit olarak zikrinizi arttırmaya devam edersiniz. %81'e ulaştığınız zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Ama bu karanlıklarla fizik nefsiniz asla ilgilenmez. Allah neyi emretmişse mutlaka gerçekleştirir fizik vücudunuz. Nefsinizin kalbindeki 19 afet onu hiç alakadar etmez. Hiç onu kale almaz. Burası fizik vücudun teslim edildiği yerdir Allah'a. Nefsin kalbi %81 nurla dolmuştur. Ve bu noktadan sonra artık geliş daimi zikredir. Bir gün kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikirdeyse zulmani kapıyı kapayan mühür oradan hiç ayrılamayacaktır. O kişinin kalbine karanlıkların dolması artık mümkün değildir. Olay bitmiştir. Daimi zikre ulaştıktan sonra kişinin artık karanlıklara tekrar dönmesi hiçbir şekilde mümkün olmaz. Ve o kişi daimi zikrin sahibi olur. Önce ulul elbab olur. Yerlerin melekûtu gösterilir. Sonra ihlas makamının sahibi olur. Göklerin melekûtu gösterilir. Sitret-i müntaha'ya ulaştığı zaman görüntü, o zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Salah makamına geçer kişi. İhlas makamından salah makamına geçer. Salah makamında günahları örtülür. Allah Teala onun başının üzerine salah nurunu verir. Ondan sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmek salah makamının birinci makamı, birinci kademesidir. Günahların örtülmesi ikinci kademe, salah nurunun verilmesi üçüncü kademe. Ve bu noktadan sonra kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi salah makamının dördüncü kademesidir. Burada kişi, nefsini Allah'a teslim eden kişi irşada ulaşır. Yani irşad edilme keyfiyeti tamamlanmıştır kişinin. İrşad edilmiştir. Bu yetenek artık onun irşad edebilecek yetkiye sahip olacağı bir yere geldiğini ifade eder. Ve Allah Teala bu kişinin iradesini teslim alır. Kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Daimi zikre ulaşmıştır. Daha ulul elbab makamındayken, daimi zikre ulaştığı an nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Hikmet sahibi olmuştur kişi. Allah ile devamlı konuşabilmek imkanının sahibi olmuştur. Ehli zikir olmuştur, ehli tezekkür olmuştur. Ve
bu kişi hayır sahibi olmuştur. Ve bu noktadan itibaren 19 kademe müzeyyen olacaktır nefsinin kalbi. Allah Teala diyor ki fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kimdir bu zikir ehli? Zikir ehli Allah ile konuşabilen, Allah'la tezekkür edebilen kişi, sorup Allah'tan cevap alabilen kişi. İşte sevgili kardeşlerim, bu yetki size de bir gün verilecektir. Sorup Allah'tan cevap alacağınız bir noktaya ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren bu yetki size de verilir. Öyleyse ehli tezekkür olmak, Allah ile her şeyi karşılıklı konuşmak imkanının sahibi olmak, Allah onu mutlaka sizlere de verecektir sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olun ve bu güzellikleri hak edin. Ehli zikir, ehli tezekkür aynı kişidir. Allah ile konuları tezekkür etme, müzakere etme imkanının sahibi olan kişi. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir insan? İradesini Allah'a teslim ettiği zaman 19. mertebe tahakkuk eder. Yani nefsin kalbi 19 mertebe müzeyyen olmuştur. Allah irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişiyi irşat makamına tayin eder. Neyle olmuştur bütün bunlar sevgili kardeşlerim? Zikirle olmuştur. Ne yaptı kişi? 22. basamakta birinci teslimini gerçekleştirdi. Ruhunu Allah'a teslim etti. Neyle? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle. 25. basamakta ikinci teslimini yaptı. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimiyle. İkinci teslim. Üçüncü teslim nefsinin kalbinde %100 nur birikimiyle kişinin 14 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olmasıyla ihlasa ulaşması, nefsinin kalbinin 14 mertebe müzeyyen olmakla halis hale gelmesi. Sonra 28. basamağın 5. kademesinde bu kişi iradesini de Allah'a teslim etti ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir kişi oldu. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdi. İrşat makamının sahibi olmuşlardı. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi zikrin sonucunu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, onlar hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensara da muhacirine de tabi oldukları kesinlik kazanıyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar ve iradelerini de Allah'a teslim edip hakkı tukati takvaya ulaşmışlar. Darısı sizlerin başına sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne zikir, ne çok zikir, ne daimi zikir Kur'an-ı Kerim'imizde hepsi mevcut olmasına rağmen İslami tatbikattan tamamen çıkarılmış, devre dışı bırakılmış. İblis İslam aleminin başına böyle korkunç bir çorabı örmüş, korkunç bir tuzağa düşürmüş insanları. Kur'an-ı Kerim'den zikir kavramı işte böyle kopmuş sevgili kardeşlerim. Ve insanları Allah'a teslimin şahikasına çıkartacak olan şey sadece zikirdir. Zikirsiz bir İslam yaşantısı hiçbir zaman düşünülemez. İslam teslim demektir.
ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin ehli zikir olması dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz hikmet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet müessesesi iki ayrı yönde değerlendirilir. Aynı kökten gelen hüküm kelimesi, hükmetmek kelimesi, hakim kelimesi, ahkam kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Hikmet sahibi olan bir insan, iki ayrı cepheden özellik sahibidir hikmet açısından. Bir, o kişi ehli hükümdür. Bir hakim olarak görev aldığı zaman veya bir hakem olarak görev aldığı zaman mutlaka Allah'tan sorarak hüküm vereceği için o kişi ehli hükümdür. Hikmet sahibi olan kişi ehli hükümdür. Aynı zamanda hikmet sahibi kişi ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından birisine ait olan bir ayet gördüğü zaman bir bakışta o ayetin ...28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal ortaya koyar. Açıklamasını derhal yapabilir. Eğer bilmiyorsa Allah'tan soracaktır. Cevabını alıp size ulaşacaktır. Bu bilmiyorsa dediğimiz ne? Kur'an'daki herhangi bir ayetin hangi basamağa ait olduğunu bilmemek değil. Onu mutlaka biliyordur. Onun ötesinde kendisine bir şey sorduğunuz zaman eğer onu bilmiyorsa Allah'tan sorup öğrenecektir. Çünkü hikmet sahibi aynı zamanda ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman her konuyu müzakere edebilecek olan hüviyette bir insan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah ile olan ilişkiler söz konusu. Hikmet kademesine baktığımız zaman bunun ulu'l-elbab makamında başladığını görüyoruz. Ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı hikmet makamlarıdır. Ulu'l-elbab makamında hikmet 7 mertebe o kişiye verilir. İhlas makamında 7 mertebe daha verilir. Salah makamında ise 5 mertebe daha verilir. Böylece kişi Allah-u Teala'nın
irşat makamına sahip olduğu güne kadar, hikmet sahibi olduktan, hikmet makamının nihai neticesi olan irşada memur ve mezun kılınma noktasına ulaştığı zaman, 19 mertebe o kişinin kalbi, nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. Yani daimi zikre ulaşan bir insanın, daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Ve bu sebeple bu kişinin Allah-u Teala sadece hasletlerden oluştuğu için, artık sadece nurlardan oluştuğu için nefsinin kalbi, Allah-u Teala ona yeni bir imkan tanır. O kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözüyle o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği şeyleri görür. Kalp kulağını açar. Kalp kulağıyla o kişi Allah'ın kendisine söylediklerini işitir. Karşılıklı konuşma, mükâleme cereyan eder Allah-u Teala ile o kişinin arasında. Bu sebeple Allah-u Teala, bilmiyorsanız zikir ehline sorun buyuruyor. Aynı zamanda zikir ehli hikmet ehlidir. Çünkü ehli tezekkür olan bir kişi aynı zamanda ehli hükümdür, ehli hikmettir. Bir başka özelliği onun ehli hayır olmasıdır. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir diyor Allah Teala. Ona en büyük hayır verilmiştir. Çünkü o kişi daimi zikirdedir. Zikir ise devamlı derecat kazanmayı ifade eder. Daimi zikirde olduğu için o kişi her an derecat kazanır. Peygamber Efendimiz söylediği alim kelimesini bu seviyedeki kişiler için kullanıyor Allah Teala. İrşat makamına tayin edilmiş kişiler için, hikmet sahipleri için kullanıyor. Diyor ki alimin uykusu cahilin bütün ibadetlerinden daha çok kazandırır. Öyleyse bir insan derecat kazandıran bir iş yapıyor, namaz kılıyor, zikir yapıyor veya birilerine hayırla, birilerine karşı onlara hayır olacak olan yardımlarda bulunuyor.

10 kat verilir herkese. Kaybettiği derece kaybettiği zaman 1 derece karşılık 1 derece kaybedilir. Ama derece kazanıldığı zaman 1 dereceye karşılık 10 derece kazanılır. Herkes için bu geçerlidir. Kişi günahkar da olsa, Allah'a ulaşmayı dilemese de eğer ibadet ediyorsa o ibadetlerin karşılığında derecat kazanır, biri on alır. Başkalarına bir iyilikte bulunuyorsa, gene bir hayır yapıyorsa gene bire on kazanır. Böyle bir insanın namaz kılmakta olduğunu veya zikretmekte olduğunu düşünün. Kazanacağı derecat her saniye bire ondur. Daimi zikre ulaştıktan sonra hayra ulaşmış olan birisinin de uykuda olduğunu düşünelim. Bu kişi uykudayken de zikretmektedir ama her saniye 1'e 700 kazanmaktadır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine dikkatle bakın. Birisinin kazancı her saniye 10 derece kazanmak, ibadet etmekte olmasına rağmen, o sırada namaz kılmasına rağmen veya zikir yapmasına rağmen, diğeri ise uykudayken de zikrettiği cihetle derecat kazanıyor. Ama kazandığı derecatın 700 katını kazanıyor. Yani normal hak ettiği derecatın 700 katını kazanıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir müessese Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o sözünü ifade eder. Ulul Albab makamında kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem gösterilir. Sonra da 0 kat yani zemin kat gösterilir. Zemin kattaki devrin imamının dergahını görür kişi. Sonra ne olur? Sonra gök katları gösterilmeye başlanır. Birinci gök katı gösterildiği anda o kişi artık Ulul Albab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Ve de İhlas makamının sahibi olarak yaşamaya devam eder. İhlas makamında bu kişiye 7 gök katı gösterilir. 7. gök katında Sitel-i Müntaha'yı görür kişi. Gördüğü zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh, İhlas makamının sonudur, son noktasıdır. Kim Sitel-i Müntaha'yı görürse mutlaka Allah-u Teala'dan bir mükafat alır. Bu mükafat Allah-u Teala tarafından o kişinin Tövbe-i Nasuh'a davet edilmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir insanın böyle bir hedefe yürümesi o kişinin hikmet sahibi olmasının ikinci aşamasını gösterir. Ulul Albab makamı ihlasın o kişinin hikmet sahibi olmasının birinci aşamasıdır. İhlas makamı ikinci aşamasıdır. Ondan sonraki

Salah makamı da üçüncü ve son aşamasıdır. Hikmet sahibi olan kişi yoluna devam ettiği takdirde, yani ölmediği, hayatta kaldığı takdirde mutlaka bu vetireyi tamamlayacaktır. Allah Teala onu daimi zikre ulaştıktan sonra boş bırakmayacaktır. O kişinin nefsinin kalbini salah makamında da müzeyyen kılmaya devam edecektir. Ne yapacaktır? O kişinin tabiyetinden sonraki günahlarını örtecektir. Sonra o kişinin başının üzerine salah nurunu verecektir. Sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Üç kademe oldu. Dördüncü kademede o kişinin iradesini teslim alacaktır. O kişi iradesini Allah'a teslim ettiği zaman irşat makamının sahibi kılınır. Nasıl Allah Teala onunla konuşarak tövbe-i nasuhu yaptırdıysa, salah makamının o beşinci kademesinde Allah Teala o kişinin irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle müjdeleyerek irşat makamına tayininin neticesine ulaştırır. Kişi artık Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Bütün bu noktaya ulaşan mürşitler hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olmanın temelinde daimi zikir vardır. Bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlar mı? Evet. Allah Teala'nın dizaynı bu istikamette. Bu son noktada Allah Teala tebligatını yapar, irşada memur ve mezun kılındın. Memur kılındın, yani benden aldığın emirleri yerine getireceksin. Memur, emri ifa eden demek. Amir de emri veren demek. Allah Teala amir olacaktır. Kişi de memur olacaktır. Allah'ın sadece Allah'tan aldığı emirleri uygulayacaktır. Allah Teala onu hep kontrolü altında tutacaktır. Ne yapması lazım geldiğini devamlı olarak ona söyleyecektir. Böyle bir hüviyette o kişi için yapılması lazım gelen hususlar açık ve kesindir. Öyleyse bütün güzellikleri düşünün. Her şey Allah-u Teala'nın dizayn içinde gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevayı Allah'ın emrettiği biçimde yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Bir insan ne zaman hikmet sahibi olur? Daimi zikre ulaştığı zaman. Peki bu noktaya kadar hangi kademelerden geçmiştir? O kişi Allah'a
ulaşmayı mutlaka dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hiçbir şekilde hikmet sahibi olamaz. Dilediği zaman ne olur? Dilediği zaman bir defa cehennemden mutlaka kurtulur. Yetmez, Allah-u Teala'nın bir sözü var. Diyor ki, Şura Suresinin 14. ayet-i kerimesinde, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bu söylediğimiz ayet-i kerime gelince, Şura Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi gelince onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişinin Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Ulaştıran da kişi değil, kendisine ulaştıran Allah'tır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde bütün ibadetleri sevmesini Allah garanti etmektedir. Severek yapmasını Allah garanti etmektedir. Öyleyse bir insan, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama ibadetlerimi yapamıyorum diyorsa, o kişi bilsin ki kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dileseydi mutlaka bu hedefler tahakkuk edecekti. Allah onu mutlaka bütün ibadetleri sevdirerek kendisine ulaştıracaktı. Kişinin Allah'a ulaşması 21. basamaktaki olaydır. Ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Kişi o noktada 22. basamaktadır. 22. basamak, herkesin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka ulaşacağı bir yerdir. Kişi hikmet sahibi olmuş mudur? Olmamıştır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ruhu Allah'ın zatında yok olmuştur. Ermiş evliya olmuştur. Allah sözünü yerine getirmiştir. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu nur birikimiyle o kişi yeni bir noktaya ulaşmıştır. Burada o kişi için söz konusu olan şey, Allah'ın hedef gösterdiği ruhunu Allah'laştırma işlemini gerçekleştirmiş olması, nefsinin kalbinin %50'den fazlası, %51'i nurlarla kaplanmış olması, bu sebeple dünya mutluluğunun %50'den fazlasını kişinin ele geçirmesidir. Ve de bunun karşılığı sadece bir tek dilektir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kişi bu bapta Allah'ın sevgisini kazanmış birisidir artık. Öyleyse her şeyin en güzeli, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın tayin ettiği metotlarla sağlananlardır. Bu noktada bu kişi ruhunu Allah'laştırmıştır ve üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp, Allah'tan mürşidini sorarak mürşidine ulaşan ve o mürşide tabi olan kişi ikinci hidayetin sahibidir ve ikinci kat cennetin sahibidir. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Kim böylece ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde de nurlar %51'i bulur. Yani şeytan o kişinin başlangıçta %100
kumandanıyken, %100 ona nefsine emredebilirken, emredebilme kabiliyeti %49'a düşmüştür, yarıdan aşağı düşmüştür. Kişi savaşı kazanmıştır. Üçüncü kat cennet, herkes tarafından garanti elde edilen bir husustur. Bundan sonra bu kişi daha ötede 25. basamakta nefsinin kalbindeki nurlar şu noktada %51'dir. %81'e çıktığı zaman fizik vücudunu da Allah teslim eder. Hikmet sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Zikri günün yarısını geçmiştir. Nefsinin kalbindeki nurlar %81'e yükselmiştir. Ama o kişi hikmet sahibi olmamıştır. Peki hikmet sahibi olduğu yer neresidir? Hikmet sahibi olduğu yer bundan sonraki makam olan Ulu'l-Elbab makamıdır. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan Ulu'l-Elbab yani lüplerin sahipleri olamaz. Öyleyse hikmet sahibi olmak farz mıdır? Hikmet sahipleri Allah-u Teala'nın Ulu'l-Elbab dediği kişiler olduğuna göre Ulu'l-Elbab olmak farz mıdır? Bakalım beraberce. Allah-u Teala Nisa 103'te diyor ki Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her istikamette mutluluk mu istiyorsunuz? Daimi zikre ulaşmaya çalışın. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi bu hedefin sahibi kılınır. Mutluluk bütün boyutlarıyla o kişi için oluşmuş olur. Öyleyse Ulu'l-Elbab makamına ulaşan birisi bu noktada hikmet sahibi olur. Öyleyse hikmet sahibi olabilmek için bir insanın ulaşacağı standart söz konusu. İşte bakıyoruz ki hikmet sahibi olmak yani Ulu'l-Elbab olmak Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Peki bütün sahabe Ulu'l-Elbab olmuşlar mı? Olmuşlar sevgili kardeşlerim. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabe için diyor ki o sahabe var ya onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, en güzel olanına, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olanına tabi olurlar. İki açıdan değerlendirmek mümkün bunu. Birincisi Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim. Habibim diyor, ne diye uğraşıyorsun sana söylediğimiz şeyleri ezberleyeceğim diye. O Kur'an'ı sana kalbine yazdıran o biziz. Kur'an'ı senin kalbine yazdıran biziz. Ve de biz dilediğimiz an sana onu hatırlatmaya da muktediriz. Onun için kendini boşuna kalbine yazdığımız Kur'an'ı ezberleyeceğim diye uğraştırma diyor Allah Teala. Biz onu senin kalbine koyan biz dilediğimiz anda onun ayetlerini de sana hatırlatırız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu standartlar içinde Allah-u Teala kişinin daimi zikre
ulaşması halinde onu hikmetle teçhiz ediyor. Cihazlandırıyor. Ve işte bu Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olana tabi olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olanına. Eğer Kur'an açıklıyorsa Kur'an'a göre ahsen olan söz söylemiştir. Kur'an söylenmiştir. Ahsen olan sözdür o. Allah'ın sözüdür. Onlar diyor Allah-u Teala hidayet erdiler. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Ve arkasında diyor ki onlar ulul elbab oldular diyor. Liplerin sahipleri oldular. Ulul elbab olmak farz. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermişler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bu muhtevaya baktığımız zaman ulul elbabın hikmetin daha ötesine geçtiklerini görüyoruz. Hepsi ihlas makamının sahibi olmuşlar. Diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 139. ayet kelimesinde o kafirlere ve kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Allah'ınız, bizim de Allah'ımız. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlesin diyor Allah Teala. Hikmetin ikinci kademesi muhlis olmaktır. Bütün sahabe ikinci kademeyi de gerçekleştirmişler. Peki hikmetin üçüncü safhası, orası salah makamıdır. Hikmetin üçüncü safhasının sonunda da Allah Teala o kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Allah Teala bütün insanları salah makamına ulaştırmak ister. Üzerimize farz kılmış. Hakka tukati takvaya ulaşmamızı. Ali İmran Suresi 102. ayet-i kerime. Onlar nasıl hakka tukati takvaya ulaşmışlarsa bir hakkın takvaya siz de ulaşın. Yani siz de iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Sonra da bakıyoruz ki bütün sahabe hikmetin son aşamasına da ulaşmışlar. İradelerini Allah'a teslim etmişler. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sabikunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bütün sahabenin irşat makamına tabi oldukları kesin. Çünkü sahabeye tabiin tabi olmuş. Yani onlara tövbe verebilecek olan bir irşat kademesinin bütün sahabe sahibi kılınmış. Hikmetle davranmışlar. Emri bil maruf yaparak, münkerden nehyederek görev yapmışlar. Hikmet sahiplerinin ulaşacağı son nokta burasıdır. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada sona erdiriyoruz.
El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

İnsanlar Allah ile olan ilişkilerini hep devam ettirdikleri konusundalar. Oysa ki bütün dinlerde eğer o dinler din olsaydı her biri ayrı bir din olacaktı. Ama bütün dinler aslında tek bir dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. O din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Hepsi tek bir şeriat ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olaya baktığımız zaman bir bütün görüyoruz. Başka bir dinin hiç mevcut olmadığı bir tek din. Bu din ezelden ebede kadar gidecek olan tek dindir, Hanif dinidir. Rum Suresinin 30. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, Hanif olarak veçhini dine ikame et." Veçhini kıyamda tut. Din için çalış. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Sen Hanif olarak kendini ve çini dine ikame et ve bil ki biz sadece seni değil, bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. O din ki kayyum olan dindir. Yani kıyamete kadar devam edecek olan, aynı zamanda da ezelden beri gelen tek dindir. Yani başka bir din hiç olmamıştır. Çünkü şöyle bağlıyor Allah Teala ayet-i kerimeyi: Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. İnsanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü doğacak olan insana kadar, kıyamet günü yaşamakta olan insanlara kadar herkes Hanif fıtratıyla yaratılmış olacak. Herkes Hanif fıtratıyla yaratılacak, yaratıldığı yaratılıyor. Ve Allah Teala'nın diniyle kişinin fıtratı arasında mutlak bir illiyet rabıtası var. Allah Teala insanı öyle bir hüviyette yaratmış ki o insanla Allah'ın katından gönderdikleri tam bir mutabakat halinde çalışıyor. İnsana kalp adı verilen manevi kalpten bahsediyoruz. Nefsin kalbi. Bir algı müessesesi koymuş Allah Teala. O kalbe iman kelimesini yazdığı zaman kalpte bir manyetik alan doğuyor.
Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, kalbine iman yazılıyor, mürşidine tabi olduğu noktada, bundan sonra kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya sesle ya da diye içinden veya dilini bile kımıldatmadan içindeki sesle, kalbindeki sesle Allah'ın ismini tekrar ediyor. Üçü de zikirdir. Ve Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine de tabi olmuşsa, tabiyetten sonra Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat tatlı iki grup nur, dört nur, rahmetle faz, rahmetle salavat. Kişinin göğsüne geliyor, göğsünden Allah'ın o kişinin göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek o kişinin kalbine ulaşıyor. Allah Teala diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Enam Suresinin 45. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse manası. Onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam olması için, İslam demek teslim olan demek, ruhunu ve içini yani fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için onun göğsünü yararız. Yani göğsünden nefsinin kalbine bir yol açarız diyor Allah Teala. O kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. O kişinin mürşidine tabi olması halinde Allah'ın kalbine yazdığı iman kelimesine ulaştığı zaman rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar bu kalpteki manyetik alanın tersi manyetik alana sahip oldukları için birbirini çekerler. Asıl ifadesiyle kalp Allah'ın katından gelen fazıları çeker, kendisine yapıştırır. İman kelimesi. Kalp, yani kalpteki iman kelimesi. Ve de bu nurlar oraya yapıştıkça kalpte nur birikimi olur. İlk %7 nur birikimi nefse emariyi ifade eder. Kişi hala şerle çok ciddi bir mücadele halinde ve nefsi devamlı olarak şerri emrediyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levame. Kişi nefsini levmetmeye başlamış, kınamaya başlamış, kınıyor. Ona engel olmaya çalışıyor fakat henüz başaramıyor. Sonra üçüncü kademede kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Bu kademeler her birinde mürşidine tabi olduktan sonra vücuttan ayrılan ruh zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata çıkar. Nefs-i mülhimede Allah'tan ilham almaya başlayan bu kişinin ruhu üçüncü kata ulaşmıştır. Sonra mutmaine kademesi gelir, dördüncü kademe, ruh dördüncü katta. Radiye ve mardiye kademeleri sonradan ruhun ulaşacağı kademelerdir.
Ve bu noktada o kişi için Allah'tan razı olmak, Allah'ın da ondan razı olması söz konusudur. Neticede de ruh Allah'a ulaşır. Burası teskiye kademesidir. Nefs teskiye olmuştur. Teskiye olmuş dediğimiz zaman nefsin kalbinde %7 defa %7 fazıl birikimi, fazıl nurları birikimi gerçekleşmiştir. %2 de rahmet nuru birikimi gerçekleşmiştir. Ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte kişi burada ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes evliyalık makamına adım atmıştır. Onlar evliyadırlar, yani Allah'ın evliyasıdır, dostlarıdırlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostusunuz, evliya oldunuz. Önemli olan ermiş evliya olmak, onu da Allah-u Teala bir hiç karşılığı herkese veriyor. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi, Allah'ın Allah'a ulaştırmayı dilediği kişi, Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişi, o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. İşte bu Hanif fıtratının Allah-u Teala tarafından dizaynı, Allah'ın gönderdiği rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlardan, evvela %2 rahmet kalbe giriyor, sonra da fazıllar %98'e kadar yükseliyor. O kişinin nefsinin kalbi neticede Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemeyen bir özellik kazanıyor. İşte sonuç burada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanlar için söz konusu olan şey, bu hakikatleri bilmektir. O zaman Allah'ın insanı ne kadar çok sevdiği, en çok sevdiği vakasıyla karşılaşmak söz konusu. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman evliyalık makamının ermişlik noktasına ulaşır. Ermiş evliya. Veli dost demek. Evliya aslında dostlar demek. Ama Türkçe'ye tekil olarak girmiş, tekil olarak kullanılıyor. Falanca evliyadır deniyor mesela Hacı Bektaş Veli. Evliyadır. Aslında velidir dememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten, yani Allah'ın insanla ilişkisinin her açıdan karşılıklı bir iletişimle vücut bulduğunu sizlere göstermek. Allah ile insan arasında birbirine mutlak iletişimi sağlayacak olan bir dizayn var. Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Açık bir şekilde kalbimize ulaştığını söylüyor Allah Teala. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir imanın sahibi olursa, o zaman onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala ben. Sonra da kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ki o kendisine ulaştığı kişinin kalbini evvela kendisine çeviriyor, Allah'a çeviriyor.
Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde kalpleri Allah'a dönük olarak onlar Allah'ın huzuruna gelirler diyor. Allah'a dönük bir kalple gelirler diyor. Kalbin Allah'a döndürülmesi demek, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını kalbin alması demek. Nur kapısı Allah'a dönük. Sonra gelen nurlar kalpte bir merce buluyorlar kendilerine. O nurlardan fazılları çeken bir güç var orada. O güç Allah-u Teala tarafından oraya konuluyor. Allah'tan gelenlerle nefsin karşılıklı iletişimi, Allah'tan geleni nefs iştiyakla kendisine çekiyor. Nefsin kalbindeki iman kelimesi gelenlerden fazılları etrafında toplamaya başlıyor. Ve her gök katında %2 nefsimizin kalbindeki nurlar artıyor. Ne zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %2 rahmet ve 7 defa %7 fazıl nurları nefsimizin kalbine girerse, işte o zaman nefsimizin kalbi %50'den daha fazla %51 nurlarla kaplanır. Bunu bir insanın sağlayabilmesi için mutlaka Hanif fıtratıyla yaratılmış olması lazım. Hanif dininin gereği Allah'tan gelenlerle vücudun onları kabul ediş sistemi arasında tam bir muhteşem dengenin kurulmuş olması, muhteşem bir alışverişin sağlanmış olmasıdır. Nefsinizin kalbinin tamamen daimi zikre ulaşırsanız bu olacak. Allah'ın nurlarıyla dolduğu bir noktayı düşünün. Nefsinizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle doludur. Bu sebeple insanlar huzursuzdur. Bu sebeple insanlar mutsuzdur. Çünkü nefsin kalbindeki afetler Allah'ın emirlerini yapmamaya davet eder kişiyi. Yasaklarını da işlemeye davet eder. Bu sebeple kişinin içinden gelenler bu olduğu için insanlar hep hata üstüne hata isterler, işlerler. Başkalarına rahatsızlık verici davranışlarda bulunurlar. Ve mutsuz olurlar sevgili kardeşlerim. İşte mutsuzluğun arkasında yatan bir tek sebep vardır. O sebep açık ve kesindir. Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyen kişinin nefsinin kalbi ölünceye kadar hep afetlerle dolu olacaktır. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Doğduğumuz zaman ruh üfürülür. Bu ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsimiz ise %100 afetlerle doludur. Denge kurulmuştur. Karanlıklar ve aydınlıklar dengesi. Böyle bir dengeyi tamamen aydınlığa döndürmek söz konusu olabilir. Kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu gerçekleşir. Allah-u Teala tarafından mutlaka yarıya kadar gerçekleştirilir. Denge kurulur. Başlangıçtaki durum neydi? 100 ünite karanlığa karşılık, 100 ünite aydınlık. Nefsin kalbi 100 ünite, baştan aşağı afetlerle dolu. Ruhun kalbi 100 ünite, baştan aşağı hasletlerle dolu. Ama ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki dengeyi kurana kadar bizi şeytanla karşı karşıya bırakmıyor, koruyor. Bu koruyucu kalkan altında ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz 7 kademede. Nefsimizin kalbi de bu esnada yaptığımız zikirler sebebiyle Allah'tan gelen fazıllarla %49 yerleşik fazıl, %2 de rahmet nuru, %51 nur oluyor nefsimizin kalbinde. %100 karanlık olan başlangıçta şeytanın emrinde olan nefsimiz %49 karanlığa düşüyor. Nurlar karanlıkları aşıyor. Şeytanın %100 hüküm ferma olduğu nefsimizin kalbi artık şeytanın ikincil kaldığı,
dişlerini geçiremediği bir ortamı ifade eder. %49 şeytanın hükümranlığı ama %51 Allah'ın pozitif cepheden takviyesiyle oluşan bir hakim rezistans. Öyleyse böyle bir ortamda kişi yarı yarıya mutluluğu yaşar. İşte bu Allah'ın hediyesidir. Bütün insanlara Allah-u Teala bu hediyeyi veriyor. Ne karşılığı? Hiç karşılığı sevgili kardeşlerim. Buraya kadar olan her şey sadece bir dileğinize mukabil olarak gerçekleşir. Siz dileyeceksiniz, ya Rabbi ben de bunca senin ermiş evliyan olmuş, sana ruhlarını erdirmişler, ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi bir ermiş evliya olmak istiyorum diyebilirsiniz. Ya Rabbi nasıl insanlar ruhlarını sana ulaştırmışlarsa ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu da bir talep, aynı talep. Ama buradan söyleyeceksiniz sevgili kardeşlerim, kalbinizden. İşte Allah'a bunları söylediğiniz zaman o her an sizinle beraberdir. Onun rahmeti ve ilmi sizin vücudunuzla dahil olmak üzere hiçbir boşluk bırakmaksızın bütün kainatı kuşatmıştır. Her şeyden bu sebeple anında haberdar olur. Ve de sizi sever, çok sever. Mutlaka kurtuluşunuzu ister, hep sizden yanadır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an siz kendinizi kurtardınız demektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an Allah'ın cennetinin sahibidir. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetidir. Kim 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirebilirse ki otomatik olarak gerçekleşecektir, kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk edecektir. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa başlayacaklar ana dergâhta. Ana dergâhtan itibaren 7 kat gökleri her katta o kata birçok defa çıkmak suretiyle tecrübeler kazanarak üst katlara doğru devam edecektir yoluna. Neticede Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu en çok 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim bu süre giderek kısalıyor. Mesela bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürmüştü. Ama şimdi bunun yarısına inmiş oluyor. Yarısından da daha aşağıda bir noktada. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde en çok size ulaştırmaya çalıştığımız şey Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. İşte bu konuda bir eksiklik var. Din adamları sizlere anlattığımız ilmin sahibi değiller. Üniversitelerimizde ve dünya üniversitelerinde bu ilim öğretilmiyor. Öğretilen İslam'ın 5 tane şartı ve birçok dallara ayrılmış bir din ilmi ama asıldan yoksun. Bütün din öğreten kurumlara baktığımız zaman, üniversitelere baktığımız zaman hep aynı şeyin öğretildiğini görüyoruz. İslam'ın 5 şartını temel alan ve alabildiğine geniş ihtisas alanlarına
ayrılmış bir din öğretim sistemi. İşte bu bapta bizi en çok üzen şey, sevgili kardeşlerim, insanımızın Allah'ın din öğretisini bilmediği için geleneksel din tatbikatının doğru ve geçerli olduğunu zannettiği için insanımızın cehennemden kurtulamaması. Başka ülkeleri bir tarafa bırakalım, bizde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın farzlarını bir göz atalım. Hidayet müessesesini Allah-u Teala iki ayet-i kerimede şöyle açıklıyor. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir. Ama hiç böyle anlaşılmamış. Konuyu derinlemesine tetkiki aldığımızda korkunç bir facia ile karşılaştık sevgili kardeşlerim. Ülkemizde 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bizimkinin dışında. Hepsini aldık ve hidayet kelimesi geçen veya Allah'a insan ruhunun ulaşmasına müteallik olan bütün ayetleri inceledik ve karşımıza çıkan tablodan tüylerimiz ürperdi. Hidayet kavramı özel bir gayretle gizlenmiş. Bunun farkına vardık. Ve bu korkunç tablo, şeytanın korkunç bir tuzağını bize Allah-u Teala'nın taktığı gözlüklerle onu görmemizi temin eden bir sonuç oluşturdu. Sevgili kardeşlerim, bir korkunç tablo. Hidayet özellikle bilerek, isteyerek gizlenmiş. Bu bir fitnedir. Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor Allah-u Teala. Açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Fitne katilden beterdir. Bir insanı haksız yere öldürenler büyük cezaya çarptırılırlar. Sonsuza kadar cehennemde cezalanacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ama fitne bütün insanları cehenneme mahkum eden çok korkunç bir tuzaktır. Şeytanın kainattaki en büyük tuzağının adı fitnedir. İşte fitnenin bütün dünya tam merkezinde. Önce Yahudiler dinlerini unutmuşlar. Yoksa 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ta bütün boyutlarıyla var ve farz yetmez. Hz. Musa ve ona tabi olanlar
Yedi safanın yedisinde yaşamışlar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı emirleri tebliğe başladığı zaman Yahudilerin çok büyük bir kısmı yedi safanın yedisini de unutmuşlardı. Aralarında sadece küçük bir grup, belki insanların %1'i kadar, belki daha az bir grup, onlar dinlerini Hazreti Musa zamanındaki gibi yaşıyorlardı. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devrede Hristiyanlarda da aynı olay tahakkuk etmişti. Hristiyanlar

yapıyorlardı. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de o dinlerini yaşayanlardan bahsederken, sana indirilen ayetler indirildikçe onlar diyor kanlı sevinç gözyaşları dökerler diyor. Neden? Çünkü kendi dinlerinden olan insanlar onlara cephe almış durumda. Onların yaşantılarıyla, din yaşantılarıyla dinlerini unutmuş olan Hristiyanların din yaşantısı aynı değil. Dinlerini unutmuş olan Yahudilerin din yaşantısı aynı değil. Yedi safhanın yedisini unutulmuş ama o küçük grup yedi safhanın yedisinde yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen bütün ayetler bu yedi safhayı hem farz olduğunu açıklayarak hem de yedi safhanın varlığını net olarak gösterdiği için Allah'a şükrediyorlar, hamd ediyorlar ki o dini yaşıyorlar. O zaman bakıyorlar ki ister Hristiyanların arasında olsun bunlar, ister Yahudiler arasında olsun, her iki grupta bakıyor ki aslında kendi dinleriyle bunlardan Yahudi olup da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen İslam'ı yaşayanlar aslında kendi dinlerini yaşıyorlar. Asıl olan o din. Yahudiler arasında olup da kendi dinlerini yaşayanlar, yani Hz. Musa zamanındaki dinlerini yaşayanlar, bakıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen dinde aynı din. O zaman ne oluyor? O zaman bir olayla karşı karşıyayız. O zaman sevgili kardeşlerim, insanlar için bir kurtuluş bu. Ve Allah-u Teala'ya kanlı gözyaşları dökerek şükrediyorlar, hamd ediyorlar Allah'ın dinini doğru olarak yaşadıkları için. Ve bugünlere geliyoruz. 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam da temel hedefleri bütünüyle kaybetmiş durumda. İslam kolları ve bacakları kesilerek bir bitkisel hayata atılmıştır. Bitkisel hayata terk edilmiştir. Tıpkı daha evvel Hristiyanların dininin, tıpkı onlardan daha evvel Yahudilerin dininin adım adım şeytan tarafından devre dışı bırakıldığı gibi. Bugün dünya üzerinde Kur'an'daki İslam'ı yaşayan insanların sayısı artık çok az. Şimdi biz Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bizler 21. asırda 3. milenyumda bizler hidayetin temsilcileriyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi nasıl yaşamışlarsa biz onlar gibi yaşarız. Onlar ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını teslim etmişlerdi. Nefslerini teslim etmişlerdi. İradelerini teslim etmişlerdi. Biz de ederiz. Aramıza katılan herkes Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediği takdirde aramıza gerçek anlamda katılmıştır. Aramızda olmak bir şey ifade etmez. Kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemişse mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki onlar ne yaparsa biz de aynını yaparız. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlardı? 7 vakit namaz kılıyorlardı. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsının dışında sabah namazı ile öğle namazı arasında kuşluk sünneti. Sonra da yatsıdan sonra gece saat 12.

Öğleden sonra sabah namazıyla gece yatsı namazının arasında değil, saat 12 ile, yani normal saatte 12 ile, şimdiki saatte 1 ile sabah namazı arasındaki devrede kılınan kuşluk sünneti. Affedersiniz, teheccüd sünneti. Öyleyse onlar ne yapmışlar? 7 vakit namaz kılmışlar. Biz de 7 vakit kılarız. Onlar ne yapmışlar? Her perşembe günü mutlaka oruçluydular. Biz de öyle yaparız. Her perşembe günü oruç tutarız. Kandillerde oruçluydular. Kandillerde oruç tutarız. Bütün kandiller mutlaka oruçlu olarak geçiririz. Öyleyse onlar gibi olmaya gayret eden, onları, fizik yaşantılarını kendimize örnek alan, Allah-u Teala'nın öğretisiyle Kur'an'ı öğrenendiriz. Biz dünya üzerinde hiç kimseden Kur'an dersi almadık. Din öğrenmedik. Ne öğrendiysek hepsini bize öğreten Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ilim, din alimlerinin bilmediği bu ilim bize nasıl teşekkür etti? Bunun sebebi odur. Allah'ın öğretisinin sahibi olmamızdır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insanları kurtuluşa çağıran bir görevin sahibiyiz. Ve şu anda cehenneme doğru giden 70 milyondan fazla insanı kurtarmak hepimizin üzerine vazifedir. Bütün din öğretenlerin. Ve birbirimize karşı çıkıp karalamak yerine hep insanlara diyoruz ki gelin bir araya gelelim, konuşalım ve Allah'ın doğrularını birbirimize anlatalım. Eğer Kur'an Allah Teala'nın söylediği gibi Furkan ise o zaman sadece Kur'an'ı öğreneceğiz ve öğreteceğiz demektir. İşte Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin yaşadığı devirde sadece Kur'an vardı. Ve o Kur'an'la hükmetti. Kainattaki en mutlu toplumu oluşturdu. Huzur içinde beraberce yıllarca yaşadılar. Hidayet, o devir asr-ı hidayetti. Asr-ı saadetti. İkinci asr-ı saadeti Osmanlı ikinci bir hidayet devrinde yaşadı. Gerçek anlamda bir hidayetten bahsediyoruz. Çünkü Osmanlı toplumuna hakim olan bütünüyle ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi emreden bir din öğretisiydi. Onun dışında kalanlar küçük azınlıklardı. Osmanlı devresinin düşme döneminde medrese tahsili tekke tahsilinin ötesine geçti ve bu sebeple duraklama, arkasından da onların sayısı arttıkça düşme tahakkuk etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hepimizin üzerine vazife kıldığı
Yedi Safa, dört teslimi hiç unutmamalıyız. Hepsi üzerimize farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabesi bunların hepsini yaşamışlar. Ve bugün bunların hepsi unutulmuş. İşte Allah Teala bize o unutulmuş olan İslam'ı Kur'an'dan bir bir ispat etmek suretiyle öğretmekle vazifelendirdi. Arapça bilmeyen, Kur'an'ı okuyamayan birisi, belki tam okuyamayan, güzel okuyamayan demek daha doğru olur. Din öğretiyor diye birçok kişi buna karşı çıkıyor. Eğer bir ümmi Kur'an harfleriyle, eski harflerle konu mütalaa edildiği zaman biz de onu doğru dürüst bilmeyen bir insanız. Böyle birisini Allah Teala bu devirde öğretiyor. Şimdi muhtevaya dikkatle bakalım. Biz bu ilmi bu dünyadaki insanları kurtarmak için öğrendik. Allah Teala bu hedefe yönelik olarak öğretti. Göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim bu dünya üzerinde dinlerin birleştiği bir gün gelecek. Onun merkezinde bizim olduğumuzu göreceksiniz. Sonra bütün dünyada sulh ve sükun oluşacak. Bir bolluk ve bereket bütün dünyayı kaplayacak. İşte hidayet çağının ki gelişmede giriş devresi tamamlanmıştır. Gelişme devresindeyiz. Hidayet çağının temelinde işte bu var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyadaki dinlerin aslında Allah'ın aynı dini olduğunu, hepsinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu insanlar yakın gelecekte bütün dinlerdekiler öğrenecekler. Öğrendikleri zaman aralarında fark olmadığını görecekler. Aynı dini yaşamaları gerektiğini de görecekler ve asıllara dönecekler. Döndükleri zaman ne görecekler? Tevrat'ı inceleyen Yahudiler görecekler ki Tevrat'ta yedi safhanın yedisi de var. Yetmez. Hepsi farz. Gene yetmez. Hz. Musa ve ona tabi olanlar yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Ruhlarını da, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Sonra? Sonra geliyoruz Hristiyanlara. Onlar da bakacaklar ki İncil'de yedi safhanın yedisi de mevcut. Yedi safhanın yedisinin de farz hükümleri mevcut. Hepsi farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti İsa ve onun havarileri yedi safhanın yedisini de yaşamışlar. İncil ayetleri de bunu ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'e gelince sizlere kim bilir kaç yüz defa anlattığımız yedi safhanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun sahabesi yedi safhanın yedisini de yaşamışlar. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bu iç kitapta
Üç mukaddes kitapta belirtilen bu vakalar söz konusuysa dinlerden bahsetmek mümkün mü? O noktadan itibaren sadece tek bir din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir ve Allah Teala bir tek ayetle bunların hepsinin aynı din olduğunu kesinleştiriyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Habibim diyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı, aynı şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Ne olmuş ne olmuş? Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı hep aynı şeriat. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Allah-u Teala aynı şeriatı verdik diyor. Sizin de şeriatınız aynıdır diyor. Ötekilerden farklı bir şeriat değildir. Yani 7 safhada 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek hepsi farz. Hepsi de gerçekleştirmişler. Mürşide ulaşıp tabiiyet hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim. Hepsinde farz. Hepsinde gerçekleştirmişler. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. Nefsi teslim etmek. Hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. Muhlis olmak, irşad olmak. Hepsinde farz. Hepsi gerçekleştirmişler. İradeyi Allah'a teslim ederek irşad makamına tayin. Hepsinde farz, hepsi gerçekleştirmişler. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ulul azm peygamberler. Hepsinin şeriatı, aynı şeriat. Bugün dünya coğrafyasına baktığımız zaman harpler görüyoruz sevgili kardeşlerim. Aynı dinin mensupları olan insanlar başka başka dinlerin mensupları olduklarını zannederek birbirlerini savaşlarda öldürüyorlar. Açık bir savaş sürüyor dünya üzerinde. Ayrıca bunun ötesinde çete savaşları da söz konusu. Hep şeytan birbiriyle en sıcak ilişkiler içinde dost olması lazım gelen inananları inanç sebebiyle birbirine düşman kılmayı başarmış. İşte bu korkunç yanlışlığı dünya üzerinde ortadan kaldırmakla vazifeli kılınan kişi o biziz. Bu hakikatleri bizim gibi dinden, dinin değisinden haberi olmayan bir insan Allah-u Teala'dan öğrenerek sizlere öğretiyor. Herkes bilir ki biz bir solcuyduk. Hiçbir din tahsili yapmadık. Bizim karşımızda olanlar en azından bunu düşünebilseler, yahu bu adam bunları nereden biliyor? Şeytan tarafından mı öğretiliyor kendisine? Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşüncenin sahibi olan insanlara bu ayetler söylenir mi? Bu ayetler insanların arasını açmaya değil, açılan araları düzeltmeye, insanları sulh ve sükuna ulaştırmaya dayalı. Allah'ın bize bu vazifeyi verdiğinden bu tarafa hep bunu yaptık. Bu hakikati Allah Teala bize hep söyletti. Ve şimdi de aynı şeyleri söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelecek yıllar bir sulhü, sulh ve sükunu müjdeliyor. Ama denizler dalgalanmadan durulmaz. Bir son dalgalanma
Ondan sonra bir sülh ve sükun devresi ancak oluşabilir. İşte gelecek yıllarda bir dalgalanmadan sonra bütün dünyadaki insanların birbirine dost olduğu bir dünya nizamı kurulacaktır. Onun mimarı elbette Allah olacaktır. Biz sadece bir vasıtayız. O bize emreder, biz yaparız değil sevgili kardeşlerim. Altını çizerek bir defa daha söylüyorum. O bize emreder, biz onu yaparız değil. O bize yaptırır. Acaba anlatabiliyor muyuz? Bizim irademizi o teslim aldı. Onun için biz ondan aldığımız emirleri yapan birisi değiliz. Onun tarafından, onun istediği her şeyi yaptırılan kişiyiz. Belki de din adamlarımız da bir gün bunu anlayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti burada tamamlamayı Allah Teala bize lütfedip gerçekleştirdi. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

0: وبركاته.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha bir yarenlik sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi mutlulukların en doğruğuna, en yükseğine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, mutluluğu yaşamak için temel hedeftir. Eğer Allah için olursanız mutluluğu mutlaka kesin olarak elde edersiniz. Mutluluk deyince mutluluktan ne anlamamız lazım geldiğini evvela bilmeliyiz. Hani olaylar yaşarsınız, sevinirsiniz, memnun olursunuz. Arkasından bir kötü olay gelir, ona üzülürsünüz. Daha kötüsü gelir, daha çok üzülürsünüz, kahrolursunuz. Böylece değişik olaylarda üzülmek, huzursuz olmak, bunlar söz konusuysa siz mutlu bir insan değilsiniz. Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yerde öyle bir mutluluk var ki, o mutlulukta olaylar, ki olayların en kötüsü ölüm diye düşünülür ve ölüm sizi hiçbir şekilde mutsuz kılamaz. Siz ölümün arkasındaki sırrı çözmüş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini, bir bilseniz sizin mutluluğunuz için onun her şeyi yapmaya hazır olduğunu ve sizden bir bilseniz sadece bir tek şey istediğini, sadece tek bir şey istediğini, bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunuz var ya sevgili kardeşlerim, bütün insanlar gibi siz de üç tane vücuttan oluşuyorsunuz. Bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, şu vücut, bir de nefsiniz var. Nefsinizi tanıyorsunuz. Her gece rüya zannettiğiniz olayı nefsinizle yaşarsınız. Aslında nefsiniz nerelere giderse gerçek anlamda oraya gitmiş durumdasınız. Ama onu rüya diye değerlendirirsiniz. Hayal gibi gelir size. Oysa ki o olay reel olarak yaşanmıştır. Bulunduğu aleme nefsiniz gitmiştir. Etrafınızdaki her şeyin bu dünyadan ayrılamayacak şekilde bir çevre oluşturduğunu, geniş mesafelerin içinde bulunduğunuzu, orada da insanlar yaşadığını göreceksiniz. Ama bunun en güzeli tanıdıklarınızın arasında olmaktır diye düşünüyorum. Yani evvelce ölmüş bulunan tanıdıklarınız, akrabalarınız, onlarla beraber olursanız eski günlere geri dönersiniz. Hatıralarınızı beraber tazelersiniz. Kendinizi çok genç veya çok daha ihtiyar görebilirsiniz. Çünkü orada berzah aleminde zaman farklılığı kalkmıştır. Oranın bir güzel tarafı daha var. Orada ölüm yok. Ölmüş olanlar zaten oradalar. Öyleyse o ölmüş olanları orada gördüğünüz zaman hayatın bitmediğini, ölümle devam etmekte olduğunu kesin olarak yaşarsınız. Hele karşılaştığınız kişi de sorduğunuz bütün suallerin cevapları varsa, onunla beraber yaşadığınız günlerde neler geçmişse onları birer birer sorun, hepsinden cevap alacaksınız. kesin olarak göreceksiniz ki onlar, orada yaşayanlar, ölmüş olan akrabalarınız, yakınlarınız yaşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, hayat denilen müessese zannetmeyin ki ölümle biter. Hayır, bitmez. Ölüm bir son değildir. Allah Teala diyor ki kıyamet günü herkese sorulacak. Ne kadar ölü kaldın? Cevap yarım saat, belki de biraz daha fazla. Oysa ki kim bilir kaç yüz sene, belki kaç bin sene o kişi ölmüştür. Ondan sonra o kadar süre geçmiştir. Sevgili kardeşlerim, bunu ölümden korkanlar için söylüyoruz. Ölüm bir son değildir. Bir, ikincisi ölürken acı çekilmez. Kim sizi ölürken insan acı çeker falan diye korkutuyorsa bilin ki hayır. Ölürken hiç kimse acı çekmez. Ölümde acı yoktur. Ölmek bir korkulacak bir olay da değildir. Herkesin mutlaka yaşadığı kaçınılmaz bir mecburiyet, zaruri bir olay. Bir gün hepimiz öleceğiz. Ama öldüğümüz zaman göreceğiz ki hiç de korkulacak bir olay değil. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluktan bahsettiğimiz zaman neyin ne olduğunu öğrenmeniz için konuşuyorum. Ölümün dahi size huzursuzluk verecek olan bir hüviyeti aslında yok. Onlar orada yaşamaya devam ediyorlar. Bazen oraya bir gece nefsiniz gittiğinde, onlarla beraber olduğunda bunun bir hayal olduğunu düşünürsünüz. Oysa ki o sırada hatırlasanız uçabildiğinizi göreceksiniz. O sırada hatırlasanız onlarla beraber yaşadığınız devreye ait bütün sualleri sorabilirsiniz. O zaman göreceksiniz ki gerçekten o sizinle beraber yaşayan kişi aynen orada hayatını devam ettiriyor. Bir, daha güzeli sevdikleriyle beraber devam ettiriyor. Bu dünyada kişi hangi ailede yaşamışsa orada da aile düzeni aynen vardır. Bizim gibi yaşlılar için anneler, babalar çoktan ölmüşlerdir. Ama onlar orada birlikte yaşıyorlar, anne ve baba. Ve aileden başka birisi daha ölmüşse, mesela bizim ablamız öldü, o da orada. Ve sevgili kardeşlerim, çok mutlu bir hayatları var. Öyleyse üzüntü konusu ettiğiniz şeylere dikkatle bakın. Aslında incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerden üzülürsünüz. Falanca size ters davranmıştır, kötü bir söz söylemiştir, kalbiniz kırılmıştır. Başladınız üzülmeye. Vay, o bana bunu nasıl söyler, niçin söyledi? Ben bundan çok alındım. Sevgili kardeşlerim, size kötü söz söyleyen birisine eğer siz hayırlı bir cevapla mukabele edebilirseniz, mesela ona onu çok sevdiğinizi söylerseniz, kızmazsanız o kişinin şaşırdığını göreceksiniz. Ve eğer siz onun öfkesine sinirlenmeden sükunetle birkaç dakika tahammül edebilirseniz, o kişi sinirlenmediğinizi, öfkelenmediğinizi gördüğü zaman sizden beklediği negatif cevabı alamayınca susmak mecburiyetinde kalacaktır. Hele siz size kötü şeyler konuşan, sizi suçlayan kişiden hiç kabahatinizin olmadığını düşünelim. Af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, hatanız olmadığı halde af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, daha büyük bir mutluluğu yaşarsınız. Huzurunuz muhteşem olur. O kişi de, size bağırıp çağıran kişi de, sizden beklediği öfkeyi, kini karşı koymayı alamayınca yapacak bir şey kalmıyor onun için. Susmak mecburiyetinde kalıyor. Arkadan da sizin bu sükunetli haliniz, sakin haliniz, öfkelenmemeniz, hatta ona biraz acımanız onun af dilemesine sebebiyet veriyor. Her zaman böyle olacaktır sevgili kardeşlerim. Size ne demek istiyoruz? Söylemek istediğimiz şey çok son derece açık. Size birisi öfkeli öfkeli gelip de çattığı zaman, eğer siz ona çatmamak büyüklüğünü gösterebilirseniz, o kişi yaptığından sadece pişmanlık duyar. Sizin gülen yüzünüz, öfkelenmeyen tavrınız, hele sizin ondan sanki suçluymuşsunuz gibi vakarla af dilemeniz, onun da af dilemesine sebebiyet verecektir. Öyleyse bütün mağlubiyetleri galibiyete çevirebilirsiniz. Sinirlenmeyin. Unutmayın sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Her birinize tek tek hitap ediyorum. Mutluluk senin de hakkın. Senin de hakkın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluk denilen şey ne mene bir şeydir derseniz eğer, mutluluk bir uyum halidir. Yani bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın olmadığı bir dünyada yaşamanız halidir. Başkalarının sizinle kavgası olabilir. Onlar öfkelenirler, hakaret ederler. Çok şeyler yaparlar. Ama siz öfkelenmeyeceksiniz. Onlar hakaret ediyor diye onlara hakaret etmeyeceksiniz. İntikam almak çünkü nefsinizin afetleri arasında olmayacak. Olduğu halde söylediğimi becerebilirseniz bu büyük bir başarı olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, saadet işte Allah'ın bütün insanlar için dini vaz etmesindeki temel faktör, insan denilen bütün bu mahlukatın mutlu olmasıdır. Mutlu ve huzur içinde yaşamasıdır. Cinler için de aynı şey söz konusu. Allah onların da mutluluğunu ister. İnsanlar Allah'ın mutluluk reçetesini, Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmedikleri için mutsuzdurlar. Mutluluğun nasıl elde edileceğini bilmezler. Ayrıca din birçok insan için, hadi canım sen de din karın doyurmaz. Ben dünya işine bakayım, şu dünyadan biraz para kazanayım. İnsanlar benden korksunlar. İnsanlar beni saysınlar. Onlardan üstün olayım. İşte bunların hepsi sizin sadece mutsuz olmanızı vücuda getirecek olan temel faktörlerdir sevgili kardeşlerim. Başkalarının size saygı göstermesi sizi mutlu kılmaz. korku sebebiyle insanlar size saygı gösteriyorlarsa bu size asla mutlu kılmayacaktır. Belki bir iki dakika üstün olmanın kibirini yaşayacaksınız sadece. Kibir Allah'ın yasak ettiği bir dizayndır. Nefsinizin afetlerinden bir tanesidir. Kibir, büyüklenmek, hemen insanlara bir şeyler söyleyip onlardan üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde mutluluğu herkes arar. Ama Allah'ı tanımayan mutluluğu da tanıyamaz. Mutlu olmak şarta bağlı bir beteri olduğu için. Nefsinizin afetleri var oldukça mutlu olmanız kolay bir şey değildir. Nefsinizde öfke var, kin var, kıskançlık var, haset var, kibir var, cehalet var, pintilik var. Bunların her birisi sizi mutsuz edecek olan ayrı bir cephe oluşturur. Bir insan iç dünyasında neden mutludur? Çünkü kişinin iç dünyasında nefsi var. Nefsi %100 afetlerle doludur. Bütün afetler Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlemeye programlanmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah'ın hiçbir emrini yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka yapmak ister. İşlemek ister. Ama bir de ruhunuz var. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz vücudunuzun içinde. Tıpkı sizin şeklinizdedir. Saçınızın her teliyle aynıdır. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasında bir temel farklılık var. Ruhunuz nefsinizin zıt kardeşidir. Yani muhtevasında sadece hasletler vardır. Bu hasletler onun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek bir tarzda dizayn edilmesiyle oluşmuştur. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlememenizi ifade eder. Hiçbir insanın ruhu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemez. Hiçbir insanın ruhu Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamayı düşünmez. Mutlaka yapmak ister. Öyleyse bütün insanlar nefsleriyle ve ruhlarıyla birliktedirler. Doğarken hepinize ruh üfürülür. Nefsiniz ise fizik vücutla birlikte size Allah Teala tarafından yerleştirilmiştir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı gelir ama ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yapmak ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, ruhunuz işlemek istemez. Öyleyse birbirine taban tabana zıt iki varlık içinizde devamlı didişir durur. Devamlı kavga halindedirler. Bu sebeple insanlar mutsuzdurlar. Eğer siz de mutsuzsanız, bilin ki mutsuzluğun arkasında kavga vardır, kaos vardır, savaş vardır, anlaşmazlık vardır, çekişme vardır. Bunların hepsi bir insanı sadece mutsuz kılacak olan faktörlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi yaratma sebebini hiç düşündünüz mü? Niçin yaratıldınız? Bir tek sebep var. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Dünya mutluluğunu yaşamak için bu dünyada, kıyametten sonra da mutlaka cennete gitmeniz için yaratıldınız. İnsanlar tam bir dengeyle oluşturulurlar. Nefsleri %100 afetlerle doludur. Nefs geceyi temsil eder. Nefsin kalbi kapkaranlıktır. Hiçbir aydınlık nokta yoktur. Zifiri karanlık. Bir nefsin sahibisiniz. Nefs kalbinin sahibisiniz. Ruhunuzsa bütün boyutlarıyla pırıl pırıl aydınlığı temsil eder. Güneş gibidir. Öyleyse nurla karanlık, aydınlıkla karanlık bir aradadır. Dengededir. Nefsiniz %100 nurdur. Ruhunuz %100, affedersiniz, nefsiniz %100 karanlıktır. Ruhunuz da %100 aydınlık, nurdur. İşte Allah'ın yaratması tam bir denge halindedir. Bu denge içerisinde yaratıldınız. Ve de nefsiniz normal standartlarda Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmanızı istemez. Allah'ın yasak kıldığı ne varsa onları da yapmanızı ister. Ruhunuz da Allah'ın emrettiği her şeyi yapmak ister. Yapmanızı istemediği her şeyi de asla yapmak istemez. Öyleyse her olayda aralarında mutlaka anlaşmazlık olacaktır. Ruhunuzun istediği şey Allah'ın bir emrini yapmaktır. Nefsiniz buna mutlaka karşı çıkacaktır. Ruhunuzun istediği şey Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Nefsiniz buna mutlaka karşı çıkacaktır. Böyle olduğu için içinizde bitmeyen bir kavga hep iç dünyanızda sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Her an, her davranışınızın bir kavgayla noktalanması, anlaşmazlıkla noktalanması kaçınılmazdır. Öyleyse mutluluk denilen müessese, iç dünyanızdaki mutluluk, dış dünyanızdaki mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluk olarak üç ayrı cephede temsil edilir. Gerçek mutluluk üçünü birden bir gün yaşamaya başlamanızdır. Daimi zikirle gerçekleşir. Onu yaptığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Öyleyse böyle bir ortamda bir insanın mutlu olabilmesi Allah'ın emirlerini yapabilmesine bağlıdır. Yasaklarını işlememesine bağlıdır ki Allah ona mutluluk versin, huzur versin. Çünkü o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmezse Allah ona azap verir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerse gene Allah ona azabı tattırır. Böylece kişiler hayatları boyunca Allah'ın emirlerine isyan ettikleri zaman ve Allah'ın yasaklarını işledikleri zaman hayatları boyunca bu sebeple hep cezalandırılacaklardır. Allah onlara azap edecektir. Hem Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri zaman hem de yasak ettiği fiilleri işledikleri zaman. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuzluk adı verilen müessese bir olayı işledikten sonra Allah'ın size azap vermek yerine huzur vermesidir. Allah'ın emrettiği bir fiili işlediğin zaman Allah size huzur verir. Mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeyi başardığınız zaman aynı şey gerçekleşir. Ama aksi olursa Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmemeniz, yasak ettiği fiili işlemeniz halindeyse hep sıkıntıyı yaşayacaksınız. Allah size azap verecek. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden mutlu olmak varken mutsuzuz? Allah'ın kaidelerini bilmediğimiz için, nefsimizin istediği istikamette yürüdüğümüz için. Unutmayın, bütün akıllar, bir tek akıl vardır bütün kainata kumanda eden. O akıldan herkese eşit miktarda ulaşma söz konusudur. Ve akıl, fizik vücudu, o kişinin beynini bir laboratuvar gibi kullanıp ya da bir bilgisayar kumanda odası gibi kullanıp o kişiyi hep kontrolü altında tutar. Ve de insanlar şu dünyada yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece mutlu olmaları hiçbir şekilde mümkün değildir. Ömür boyunca huzursuz bir hayat geçirmeleri kesindir. Öyleyse kendi kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuz olasınız? Unutmayın, sizi mutsuz yapan başkaları değildir. Eğer mutsuzsanız arkasında sakın başkalarını aramayın. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Mutsuzluğunuzun sebebi siz kendinizsiniz. Nefsinizin afetleri size hakimse o zaman Allah'ın emrettiği şeyleri yapmazsınız veya yapamazsınız. Yasak ettiklerinde işlemek için bütün kapılar açıktır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz arkasından ruh size azap verir. Nefsiniz de, ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Aksi Allah'ın size mutluluk vermesi, ruhunuzun nefsinize huzur vermesidir. Öyleyse mutluluğu, huzuru yaşamak varken neden mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşayasınız? İşte Kur'an bu hedefe dayalı olarak indirilmiştir. Bütün insanlara bir saadet reçetesi olarak indirilmiştir. O size kainattaki en sağlam yol göstericidir. Allah Teala sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Allah'a kul olmak mutlu olmak demektir. Ve Allah Teala bütün insanlardan Allah'a kul olmalarını ister. Ve biz insanlar da Allah'a karşı bir yakarışımız olan Fatiha suresinde İyyâke na'budu diyoruz. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse olması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu olmanın yolu Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek. Bunun için de içinizdeki kavgayı bitirmek söz konusu. Sadece bir tek yolunuz var. Ruh asla değişmeyecektir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen hasletlerle donatılmıştır. Ve Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık ve onu esfel-i safiline reddettik. Nefsimiz ruhumuz gibi olmak üzere yaratılmış ama muhtevası baştan aşağı afetlerle dolu başlangıçta. Marifet odur ki o afetlerle dolu olan Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isteyen nefsinizi Allah'ın kölesi yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Afetleri yok edeceksiniz. Ve iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgaya son vereceksiniz. Öyleyse bizim Kur'an açısından mutluluktan anladığımız mana, mutluluk kesintisiz bir kavgasız hayatı ifade eder. Kesintisiz bir huzur halidir. Huzursa kavganın bittiği yerde ancak yaşanabilir. Mutluluk, huzur, bir sülh ve sükun hali, yani kavganın bittiği yer. Ne zaman kavganız biter? Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda kavganız bitmiştir. Allah Teala derhal müdahale eder. Siz Allah'a ulaşmayı dileyince Allah mutlaka müdahale eder. Ve de sizin huzursuzluğunuza, mutsuzluğunuza sebebiyet veren şey şeytanın üzerinizdeki hakimiyetidir. Nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratıldığı için şeytan size sadece nefsinizin afetlerine uygun gelen bir şeyi emreder. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği hangi fiili yapmak istiyorsa onu emreder veya Allah'ın emrettiği hangi şeyi yapmak istemiyorsa onu emreder. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda eğer nefsinizin talebine uyarsanız arkadan mutlaka ceza gelir. Allah sizi cezalandırır, huzursuzluk verir size. Her iki açıdan da, Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğinizde, emrettiği şeyi yapmadığınızda. Öyleyse bu mutsuzluğun mutluluğa dönüşmesi nasıl mümkün olacaktır? Nefsinizin afetlerini yok etmenizde. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu olmuş olur. Ve böylece siz nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz için artık iç dünyanızda sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya çağıran, sizi Allah'ın emirlerini işlemekten men eden nefsiniz artık olmayacaktır. Sizi Allah'ın yasaklarını işlemeye davet eden nefsiniz olmayacaktır. Tam aksine nefsinizin kalbi %100, %98 fazıl, %2 rahmetle, her ikisi de nurdur. Nurla dolduğu için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyeceksiniz. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyeceksiniz. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş %100 sona erecek. Ve daimi zikre ulaşan bütün insanlar için sonsuz bir dünya saadeti söz konusudur. Onlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler, yasak ettiği fiilleri işlemezler. Onlara ulul elbab denilir. Yani lüplerin sahipleri. Lüpler, beş duygunun ötesinde manevi duyguların sahibi olmayı ifade eder. İşte lüplerin sahiplerinin Kur'an'daki adı ulul elbaptır. Ulul sahipleri demek, elbap da lüpler demek. Ne zaman bir insan lüplerin sahipleri olur? Nefsinin bütün afetlerini yok ettiği zaman. O zaman ne olur? Bir kişi daimi zikrin sahibi olduğunda o kişinin birinci özelliği

yapmanızı, yasak ettiği fiilleri ise asla işlememenizi emreder. Kalbinizde %98 fazıl, %2 rahmet birikimi, %100 Allah'ın emirlerini emreden, %100 Allah'ın yasaklarını yasaklayan bir hüviyet taşır. O zaman iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. İç dünyanızı bozulması mümkün olmayan kesintisiz bir mutluluk kaplar. İşte bu iç dünyanızda mutluluğun bütün boyutlarıyla tesis etmesi halidir. Daimi zikirle gerçekleşir. Peki ne oldu? Daimi zikirle iç dünyanızda sülh ve sükunu elde ettiniz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Hem emirleri yerine getirirken en üst seviye mutluluğu yaşıyorsunuz. Hem de yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz için o fiillerin size ulaştırabileceği hüznü, huzursuzluğu, sıkıntıyı yaşamıyorsunuz. Öyleyse bu iç dünyanızdaki mutluluğun mutlaka tesis ettiğini gösterir. İç dünyanızda artık kesintisiz bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın size emrettiği her şeyi zevkle yerine getiriyorsunuz. Her an huzur duyacağınız yeni bir işlevi gerçekleştiriyorsunuz. Allah'ın bir emrini uyguluyorsunuz. Veya yasak ettiği fiili işlemekten kendinizi men ediyorsunuz. Bunun için gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Çünkü içinizden o Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek konusundaki talep artık gelmiyor. Probleminiz de yok. Öyleyse iç dünyanızda sulh ve sükun haline geldiniz. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Başka insanlarla kavganız vardı. Nefsiniz hep başka insanlardan daha üstün olmanızı size telkin eder. Şeytan da bu telkini devamlı güçlendirir. Başka insanlarla hep kavgalı olmanızı ister hem nefsiniz, nefsinizin afetleri, hem de şeytan. Ve de böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan huzursuzluğu yaşamaktır. Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için söz konusu olan şey, onun emrettiği bu mutluluk denilen müesseseyi gerekli şartlar altında yaşamak, şartsa daimi zikre ulaşıp nefsinizin kalbini bütün afetlerden kurtarıp pirupak etmek, baştan başa nurlarla donatmak. İşte bu noktaya gelen bir kişinin nefsinin kalbindeki ikinci özellik, nefsin bütün afetlerinin yok olmasıdır. Bunun tabii neticesi olarak o kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açar ve o kişi o noktadan itibaren fiziğin ötesini görmeye başlar. Kalp kulağını da açar Allah-u Teala ve Allah ona ne söylüyorsa o kişi Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. Bu ses kişinin kendi içindeki sessiz sesi gibidir. Allah-u Teala bütün söylediklerini ona işittirir, ona harika telkinlerde bulunur. O kişinin mutlu olmasının arkasında artık hep Allah olacaktır. Nefsin afetleri bütünlüğü yok olmuşsa, bu kişinin başkalarını rahatsız edecek olan bir

davranışı sergilemesi mümkün değildir. O başkalarının kalbini kıracak bir şeyi söylemez. Ama başkalarını mutlu edecek olan şeyleri her zaman söyleyecektir. Öyleyse bu kişiyle çevresi arasındaki ilişkilere baktığımız zaman bu kişinin gerek davranışları itibariyle gerek konuşmaları itibariyle başkalarına ulaştırdığı her şey huzurdur, mutluluktur. O insanları hep en güzel davranışlara davet eder. Kendi davranışlarıyla da buna örnek olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynında her şey öylesine güzel ki bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamak hepinizin hakkıdır. Onun için mutluluk senin de hakkın diyoruz her birinize tek tek. Sizin de hakkınız diyoruz hepinize birden. Öyleyse kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin kalp gözünü açan Allah-u Teala ona dilediği her şeyi gösterir. Allah'ın dilediği şeyleri görebilir kişi sadece kalp gözüyle. Allah Teala kalp kulağına o kişinin o gösterdiği alemlerin, varlıkların ne olduğu hakkında açık bir şekilde bilgi ulaştırır. Ayetleri söyler o kişiye. O kişi her an mutluluğu yaşar. Hem Allah'ın kendisine gösterdiği fizik ötesi şeyleri görme yetkisinin sahibi kılınmıştır. Hem de bunlar hakkında Allah'ın devamlı malumat verdiği bir kişidir. Her an Allah'a sual sorabilir. Her an Allah'tan mutlaka cevap gelir. Allah Teala o kulunu hiç kırmaz. Tüm suallerine cevap verir. Bunun manası cevap verdiği zaman o kişinin her şeyi öğrenebilme imkanı vardır manasına mı giriyor? Hayır, değil. Nereye kadar öğrenmesi gerekiyorsa Allah-u Teala her kademede o kademenin gerektiği ilmi verir. Öyleyse bu kişi kalp gözü açık olan bir kişidir. Kalp kulağı açık olan bir kişidir. Allah'ın söylediklerini işitir. Gösterdiklerini de görür. Evvela bu kişiye 7 tane cehennem gösterilir. Bu yerlerin melekutudur. Sonra bu kişiye göklerin melekutu gösterilir. Eğer göklerin melekutu gösterilmeye başlandığı zaman kişi artık İhlas makamının sahibi olmuştur. Ullelbap makamı bitmiştir. Gerek ihlas makamının, gerek ullelbap makamının 3 ilave faktörü daha var. Bu 4 tane vasıf şartının tabi neticesi olarak 3 tane sonuç şartı. O kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her konuyu her an tezekkür etmek imkanının sahibidir. Bir, ehli hayırdır. İki, neden ehli hayırdır? Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Zikir kişiye derecat kazandırır. Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanır. Hem de bu noktada kişi her an 700 derecat kazanır. Her saniye o kişinin kazandığı derecat 700 derecattır. Oysa ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği bir insan olduğu sürece
yaptığı her hayır için bir dereceye 10 derece kazanıyordu. Şimdi bir dereceye 700 derece kazanıyor. Bu sebeple kişi her saniye 700 derece hayır kazandığı için, derecat kazanmak hayır olduğu için bu kişi ehli hayırdır. Ve bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Ehli hükümdür. İkisi de aynı minvaldeki olay. Kişinin ehli hüküm olması ayetlere baktığı zaman o ayetin lafzını değil ruhunu da bilmesini ifade eder. Lafzıyla birlikte ruhunu da bilir. Burada Kur'an-ı Kerim'in kişi 5. ruhuna girmiştir. Ve ayetleri bu standart içinde yorumlamak imkanında sahibi kılınmıştır. Ödül vak makamında sonra bu kişiye göklerin melekûtu gösterdi. 1. gök katından 7. gök katına kadar bütün katlar ve o katlardaki hususiyetler.

Sevgili kardeşlerim, kim gök katlarını görmeye başlamışsa o ihlas makamına geçmiştir. İhlas makamı başka bir güzellikler demetidir. Gök katları gösterilir. Allah'a doğru yola çıkan ruhların toplu halde hangi katlarda hangi işlemleri yaptığını gösterir Allah Teala. O sırada seyri sülükte olanları gösterir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu kadar güzellik bütün insanlar için, sizler için, hepiniz için geçerli. Öyleyse sorabilir miyim sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda olan sevgili kardeşlerimiz, neden bu güzellikleri yaşamıyorsunuz? Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe bunların hepsini yaşadılar. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı onların makamı oldu. Sonra yedi kat gökleri gördükten sonra Tövbe-i Nasuh'a davet etti Allah-u Teala onları. İhlas makamının sonu yedinci gök katının yedinci alemine kadar görüldüğü noktada Sidretül Müntaha'da Allah'ın onları Tövbe-i Nasuh'a davet etmesi söz konusudur. Tövbe-i Nasuh İhlas makamından velayetin en son en büyük makamı olan salah makamına geçişi ifade eder. Salah makamı mutluluğunuzun bütün boyutlarıyla mükemmel olacağı bir noktayı ifade eder. Allah sizin günahlarınızı örter. Başınızın üzerine salah nurunu verir. Arkasından örttüğü günahlarınızı sevaba çevirir. Ve nihayet iradenizi teslim alır ve sizi irşat makamına tayin eder. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle. O zaman mutluluktan içinizden bağırmak gelir sevgili kardeşlerim. Mutluyum diye. Allah'ın bütün sırlarının kapısını açtığı bir insan olursunuz. Yedinci katın yedi alemi hakkında da tam bir görüş ve basiret sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Aynı zamanda da orası hakkında hükümler sahibi olursunuz. Yedi tane gök katının yedincisinin yedi tane alemini gösterir. Her birinin özelliklerini gösterir Allah-u Teala. Ve size iradenizi teslim aldığı zaman irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle durumu bildirir. Burası mutlulukların en üst noktasıdır. İrşada memur ve mezun kılmak bir kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktada gerçekleşen bir muhteşem olaydır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Başka insanlarla siz kavga etmezsiniz. Onlara hadlerini bildirmek sizin göreviniz değildir. Ama sizin göreviniz onlara doğruları öğretmektir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamadan bu dünyadan giderseniz kendinize ne kadar yazık edeceğinizi ancak öldüğünüz zaman anlarsınız. Mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde, yerlerde, göklerde bütün boyutlarıyla yaşamak varken, bir çöp gibi bu dünyada yaşayıp bu dünyadan ayrılan, kapkaranlık bir dünyada mutluluğu hiç yaşayamadan ayrılan insanlar bunu sadece cehaletleri sebebiyle yaparlar. Mutluluğu hiç tanımadan, tanımlayamadan, yaşayamadan bu dünyadan çeker giderler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'a ulaşmayı denemediyseniz,
kendinize yazık etmiyor musunuz? Mutluluğunuzun arkasında sakın başkalarını aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Sorun bize. Hangi konuda isterseniz bilgileri alın www.mihir.com'dan. Orada bütün istediğiniz suallerin cevaplarını bulacaksınız. Binlerce sualin binlerce cevabı. Ve mutluluğu bulacaksınız. Bizi izleyin. Size sadece saadeti ulaştırırız ve sizi sadece saadete ulaştırırız. Allah Teala bizi bu görevle görevlendirdi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda gene inşallah birlikteyiz. Şura suresinin 24. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Em ikulu neftera alallahi keziba fe in yeşe illahu yahtim ala kalbik ve yemhullahul batıla ve yuhikul hakka bi kelimatih İnne innehu alimun bi zatis sudur. Kelimeler em yoksa yekulune diyorlar, iftira, iftira attı, uydurdu. Alallahi, Allah'a karşı, keziben, yalan. Ve böylece bununla birlikte in eğer yeşe'i Allah'ı, Allah dilerse yahtim mühürler ala üzerine kalbike, senin kalbin ve yemhu ve siler, mahveder, yok eder Allah'ı, Allah el batıla, batıl ve yuhikku ve gerçekleştirir el hakka, hakkı bi kelimatihi, onun kendi kelimeleriyle, sözleriyle. İnnehu, muhakkak ki o alimun, çok iyi bilen, bizzat-ı sudur, gönüllerde olanı. Şöyle çıkıyor sonuç. Yoksa Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler ve batılı yok eder. Kendi kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki o sinelerdekini en iyi bilendir.

Bir de Allah-u Teala Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar diyor. Allah dilerse senin de kalbini mühürler.

Allah hakkı gerçekleştirir. Hakkı ihkak eder. Yuhikkul hakkı. Yuhikkul hakka, hakkı ihkak eder. Hakkı gerçekleştirir bir kelimati, kendi kelimeleriyle. Yani her şey Kur'an asıllıdır. Kur'ansa Allah'ın kelimeleridir. Allah Teala o Kur'an'da her şeyi beyan etmiştir. Diyor ki biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'ın içine yerleştirdik diyor Allah Teala. Öyleyse o Kur'an her konunun temelidir, aslıdır. Muhakkak ki Allah senelerdekini en iyi bilendir. Çünkü kalpler onun için ulaşılmaz değildir. Herkesin kalbinde ne varsa onu anında bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi kalbinde olan bir şeyi Allah'a söylediği takdirde bu hüküm geçerlidir ve kişi derhal cennetin sahibi olur. Allah kalplerdeki, sinelerde olanı bildiği için böyledir. Yoksa sözde Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demek bir şey ifade etmez. Kalpte olanı Allah bildiği için, kalpte gerçekten böyle bir talep varsa o kişi mutlaka kurtulur. Ve 25. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve huvellezi yak belut tevbete an ibadihi ve yafu anis seyyiati ve ya'lemu ma tef'alun ve huve ve o ellezî ki o yakbelu kabul eder ettevbete tövbe an ibadihi kullarından ve yafu an ve affeder esseyyatü seyyat kötülük günah ve ya'lemu ve bilir ma şeyler tef'alun yapıyorsunuz.

Ve o kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyiyelerini yani günahlarını affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir.

Allah Teala her şeyden haberdardır. Bütün işlediklerimizi Allah Teala bilir. Çünkü rahmetiyle ve fazlıyla her şeyi kuşatmıştır. Bizi de kuşatmıştır. Her zerremizden haberdardır. Kainat üzerinde her canlının yaptığı her şeyden Allah Teala anında haberdar olur. Ve burada Allah Teala günahların affından bahsediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişinin günahlarını örter. O zaman günahları affetmiş olur. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde kim Allah'a takva sahipleri diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin. Yani günahları örtmekle kalmasın. Ayrıca daha ötede günahları sevaba çevirsin. Öyleyse günahları affeder, affetmekle de kalmaz. Sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala günahları sevaba çevirdiğini söylüyor. Kim diyor mürşidine tabi olur da mümin olursa, tövbe kalbine iman yazılmış bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Örtmenin dedesinde sevaba çevirir diyor. Ve 26. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve yeste ci bullezine amenu ve amülüs salihati ve yeziduhum min fadlih vel kafirune الْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ve يَسْتَجِيبُ ve icabet eder, kabul eder. اَلَّذِينَ onlar aminu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilü es-salihati ve nefsi ıslah edici amel işleyen ve yeziduhum ve onları arttırır min fadlihi kendi fazlından lütfundan ve el kafirune ve kafirler inkar edenler lehum onlar içindir azabın azap şedidin şiddetli. Allah amin olanların yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet eder ve onlara fazlından arttırır ve kafirler onlar için ve kafirler onlar için şiddetli azap vardır. Burada Allah Teala amin olanların diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin salih amel işleyenlerin yani nefs tezkiyesi yapanların dualarına icabet eder. Dualarına icabet eder, ne yapar? Onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ve onlara fazlından arttırır. Evvela onların günahlarını örter, sonra günahlarını sevaba çevirir, yetmez. Onlara biri 10 verirken, biri 100 vermeye başlar ve bunu biri 700'e kadar çıkarır. Öyleyse
Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah arttırdığını söylüyor. Onların günahlarını sevaba çevirdiğini söylüyor. Yeter mi? Yetmez. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi de kim fi sebilillah olursa, Allah'ın yolunda olursa ve infak ederse, yani Allah'ın nefsi için gönderdiği rahmet, fazl ve salavatı fizik vücut zikrederek Allah'tan aldıktan sonra nefsin kalbine gönderirse, nefsi böylece infak ederse, o zaman Allah Teala ona bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunur diyor. Bir de nimet verir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah böylece onlara fazlından arttırıyor. 27. ayet-i kerime, Şura suresi 27. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Velev bese tel lehu hur rızka li ibadihi ebegav fil ardı ve lakin yunezzilu bi kaderin ma yeşa'u innehu bi ibadihi habirun basir. Böyle şayet eğer beseta genişletti Allah'ı Allah er rızka rızık li ibadihi kulları için kullarına le mutlaka begav azdılar fi elerde yeryüzünde elakin fakat yünezzülü indirir bir kaderin miktar ölçüyle ma yeşâ'yı dilediği innehu gerçekten o muhakkak ki o. Bir ibadihi kendi kullarını habirun haberdar olan basirin gören.

Onun kendi kolları ile.

Eğer Allah kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki O, kullarından haberdardır. Onları görendir. İşte insanlar nefslerinin %100 tesiri altındayken Allah'ın yoluna girerler. Nefs tezkiyesine başlarlar. Ve bu tezkiye onları emmare, levvame, mülhime ve mutmainne kademelerine ulaştırır. Kişi ancak orada mutmainnede Allah'ın kendisine verdiği şeyin kendisi için optimal olduğunun farkına varır. Tam ona göre olduğunun farkına varır. Orada şöyle düşünmeye başlar. Eğer Allah Teala bana bundan daha fazlasını verseydi, ben mutlaka onunla azardım. Kim bilir Kur'an'larda, başka yerlerde bu parayı harcamaya kalkardım ve Allah'ın bana olan sevgisini kaybederdim. Eğer Allah Teala bana bundan az verseydi, o zaman da belki de isyan ederdim Allah Teala'ya. Ya Rabbi, neden bana az veriyorsun diye. Ama şimdi Allah Teala bana öyle bir veriyor ki benim ihtiyaçlarıma yetiyor ve bu beni tatmin ediyor. İşte böyle diyen insan mutmain olmuştur. Yani ruhu göğün 4. kademesine ulaşmıştır. O da nefsi mutmainnedir. Mutmainnededir. Nasıl diyordu Allah Teala? Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte Allah kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Yani bu dilediği kadarını indirmesi, o kişi için mutlaka en uygun olandır. Kullarından haberdardır, onları görendir. Ve 28. ayet-i kerime ve huvellezî yunezzilul gayse min ba'li ma kâne tu ve yenşuru rahmeteh ve huvel veliyyün hamid ve huvellezi ve o ki yünezzilu indirir elgayse yağmur minbadi sonra ma kânetu ümit kestikleri şey ve yenşuru ve neşreder yayar rahmetehu rahmetini ve huve ve o el veliyyü veli dost el hamidu hamid övülmeye layık olan. Onların ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Ve O velidir, dosttur, hamiddir, hamd edilendir. Allah Teala dilerse insanlar ümit kesmeden evvel rahmetini indirir. Dilerse ümitlerini insanlar kestikten sonra Allah rahmetini indirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala velidir, dosttur. Şu kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Ve
yağmuru indirip de bereketi sağlayan odur. 29. ayet-i kerime ve min ayatihi ayatihi halkus semavati halkus sema vati el ardı ve ma besse fihima min dabbeh ve huve ala cem'ihim iza yeşa'u kadir ve min ayatihi ve onun ayetlerinden halku yaratılması es semavati semalar gökler ve el ardı ve arz yer ve ma ve şey besse yaydı dağıttı fihima orada o ikisinde min dabetin dabbeden hayvandan canlıdan ve huve ve o ala cem'ihim onların hepsine iza o zaman olduğu zaman yeşâ-ı diledi kadirin kadir gücü yeten gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması onun ayetlerindendir.

zor dilediği zaman onları toplamaya kadirdir. Öyleyse gökleri yaratan kim? Allah. Yeri yaratan, bütün gezegenleri yaratan kim? Allah. Orada hayvanları çoğaltan ve dilediği zaman yayıldıktan sonra onları gene bir araya toplayacak olan gene Allah'tır.

Dilediği zaman Allah Teala yaratır, hayat verir. Dilediği zaman verdiği hayatı geri alır. Dilediği yerde şehirlerin oluşması için insanları harekete geçirir. Dilediği zaman o şehri yerle yeksan eder. Bir zelzeleyle veya başka bir sebeple yerin dibine batırır. O her şeye kadirdir. Ve Şura suresi 30. ayet-i kerime. وَمَا اَسَابَكُمْ مِنْ مُس۪يبَتٍ فَا بِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَس۪يرٍ. Ve o şey esabekum size isabet etti. Min musibetin musibetten bir musibet. Fe işte o ve işte o bima sebebiyle kesebet kazandı edikum elleriniz ve yafu ve affeder ankeserin çoğundan. Size bir musibet isabet ettiği zaman işte o ellerinizin kazandığı yaptıklarınız yani yaptıklarınız sebebiyledir. Bu musibetlerin çoğunu affeder.

size bir musibet isabet ettiği zaman işte o ellerinizin kazandığı yani yaptıklarınız sebebiyledir. Musibetlerin çoğunu affeder, gerçekleştirmez. Affeder, yani musibet karşısında kişilerin işlediği günahlar sebebiyle onlara bir musibet isabet ettirmez, ettirmeyebilir. Bu musibet etti, musibetin isabet etmesi hakkında halinde insanların iki türlü davranış biçimi oluşur. Bir, musibetleri insanlar sabredemezler, isyan ederler. İki, kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, muhakkak ki biz Allah içiniz, mutlaka Allah'a döneceğiz. Bakara Suresi 156. ayet-i kerime. Allah Teala hidayete erenlerinde onlar olduğunu söylüyor. Yani kendine bir musibet isabet ettiği zaman bunu bir hayır telakki eden ve Allah'a dönmeleri için vesile sayan insanlar. İşte hidayete erenler, Allah'ın üçüncü kat cennetine girecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Şura Suresi 31. ayet-i kerime. Ve ma entum bi mucizine fil ard ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir ve ma entum. Ve siz değilsiniz. Bir mucizine aciz bırakacak olanlar, bırakanlar. Fî el arda, arzda yeryüzünde. Ve ma ve yoktur. Lekum, sizin için. Min dunillahi, Allah'tan başka. Min veliyin, bir veli dost. Ve la ve yoktur. Nasirin, bir yardımcı. Yeryüzünde siz aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz.

ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah insanları aciz bırakır ama insanlar Allah'ı aciz bırakamazlar. O hiçbir zaman aciz içinde olmaz. Bütün kuvvet ve kudret, saltanat O'nundur. O her şeyin sahibidir. Kainatı altı yönde yaratan O'dur. Kainatı yok edecek olan, sıfıra döndürecek olan gene O'dur. Kıyamet günü kainat yok olacaktır. Geriye yalnız cennette cehennem kalacaktır. Sonsuz bir zaman sonra onların da göklerinin çatlaması söz konusudur ve Allah'ın yalnız kalması söz konusudur. Şura suresi 45. ayet-i kerime. Ve terahum yu'redûne aleyha haşi'ine minez zulli yenzurûne min tarfin hafî ve kâlellezîne âminû innel hasirillezine hasirinellezine hasiru enfusehum ve ehlihim yevmel kıyameti kıyameh Ela innez zalimine fi azabin mukim ve terahum ve onları görürsün yu'redune arz olunurken aleyha ona haşiine boyun eğmiş olarak huşu içinde Münezzülli zilletten yenzülüne bakarlar. Müntarfin bir bakışta hafiyin gizli olarak. Ekale ve dedi. Ellezine onlar amin oldular. Allah'laşmayı dilediler. İnne muhakkak elhasirin hüsrana düşenler hüsranda olanlar. Ellezine onlar, hasilü hüsrana düştüler. Enfisehüm kendileri ve ehlihim ve onların aileleri, kendi aileleri. Yemel kıyameti kıyamet günü, ela değil mi? İnne muhakkak, ezzalimine zalimler, fi içinde azabin bir azap, mukimin, mukim devamlı. İkame edilmiş. Ve onları zilletten boyun eğmiş olarak, ona azaba arz olunurken gizli gizli yan gözle baktıklarını görürsün.

Amir olanlar dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Muhakkak ki zalimler mukim, ikame edilen, devamlı kılınan azabın içindedirler, değil mi?

Amin olanlar. Dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Gerçekten zalimler devamlı bir azabın mukim, bir azabın içindedirler, değil mi? Burada Allah Teala kıyamet günden bir kesit veriyor cehennemde insanlar ve cehennem ateşine bakıyorlar. Baş zilletten boyun eğmiş olarak orada ateşe bakıyorlar. Bunlar amini olmayanlar. Ama amini olanlar onlara bakarak diyorlar ki bunlar hüsranda olanlardır. Kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Muhakkak ki zalimler, yani bu hüsranda olanlar mukim, devamlı azabın içindedirler. Kıyametten sonra sonsuza kadar cennete girenler cennette zevki sefa içinde olacaklar. Cehenneme girenler de cehennemde sonsuza kadar azapta olacaklar. Ta ki cehennemin gökleri çatlasın. O güne kadar cehenneme girenlerin cehennemden çıkması mümkün değildir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de 29 tane ayet mevcut. Cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkmasının mümkün olmadığına dair. Şura suresi 46. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kânû lehum

Hum onlara yardım eder. Min dunillahi Allah'tan başka. Ve men ve kim kimse yudlili dalalette bırakır. Allahu Allah ve artık malehu onun için yoktur. Min sebilin bir yol. Ve onlar için kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur.

ve onların kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur. Ve Allah kimi dalalete bırakırsa artık onun için bir yol yani kurtuluş yoktur. Allah Teala kimi dalalette bırakırsa onlar için bir kurtuluşun olmadığını söylüyor Allah Teala. Onlar için kendilerine yardım edecek Allah'tan başka bir dostlar

Holy shit. Allah Teala'nın dalalette bıraktığı için, bıraktığı kişiler için bir yol, bir sebil yoktur. Kimdir dalalette olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir zaman hiçbir sebil üzerinde olamazlar. Yani kurtuluşa götüren bir sebil üzerinde olamazlar. Onlar sırtı cehim üzerindedirler. Gidecekleri yer cehennemdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileselerdi birinci sebilin üzerinde olacaklardı. Nereye kadar? Mürşitlerine ulaştıkları güne kadar. Mürşitlerine ulaştıkları gün sırat-ı müstakim üzerinde olacaklardı. Bu başka bir sebildir. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim edecek sebil, nefsi Allah'a teslim edecek sebil, iradeyi Allah'a teslim edecek sebil, hepsi ayrı ayrı sebiller. Aslında belki de yol alınmıyor bu sebiller üzerinde fizik standartlarda ama hepsi de sebil. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci sebil, yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sebil, 14. basamaktan 21. basamağa kadar üçüncü sebil, 22. basamaktan 25. basamağa kadar dördüncü sebil, 25. basamaktan 27. basamağa kadar beşinci sebil, 27. basamaktan 28. basamağın 4. kademesine kadar 6. seviye ve 4. kademeden 5. kademeye kadar 7. seviye. 7 tane sebil var Allah'ın yolunda olanlar için. Olmayanlar için sadece bir tane yol var. Cehennem yolu. Allah Teala cehennem yolu içinde sebil kullanmıyor, tarik kullanıyor. Tariki cehim diyor cehennem yoluna. Öyleyse dalalette Allah kimi dalalete bırakmışsa onlar sebilin sahipleri değildir. Onlar için bir sebil yoktur. Onlar için ancak tariki cehim vardır.

li rabbikum min kabli en yetiye yevmin la meredde lehu minallahi. Ma lekum min melceyin yevme izin ve ma lekum min nekir. İstecivu, icabet edin. Rabbiküm, Rabbinize, min kabli, den önce, en yetiye, gelmesi, yevmin, gün. La meredde, geri döndürülmeyecek olan, lehu, onu. Minallahi, Allah'tan, Allah tarafından, malekum, sizin için yoktur, min melceğin, bir sığınak, yevme izin, izin günü, ve malekum ve sizin için yoktur. Min nekirin, bir inkar.

Ve Şura suresi 47. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. İstecibu

Rabbinize icabet edin. Ne zaman? Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü sizin için bir

sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkar yoktur. Yani yaptıklarınızı o gün inkar edemezsiniz diyor Allah Teala. Çünkü o gün hayat filminizde hayatınız boyunca yaptığınız her şey görülecektir. Böylece Allah'tan geri çevrilmesi, geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce.

Üzün sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Bu Rabbinize icabet edin diyor Allah Teala. Ne demek bu? Allah'ın davetine icabet edin demek. Şura suresi 47. ayet-i kerime. Üzerinize Allah tarafından geri döndürmeyecek olan günün gelmesinden evvel.

ulaşmayı dileyin. Allah'a icabet edin, Rabbinize icabet edin. Yani Rabbinizin davetine, Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine nasıl icabet edecek? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Eğer dilemezseniz dalalettesiniz diyor. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Rabbinizin davetine icabet edin buyuruyor Allah Teala. Sizin için ölüm günü gelmeden önce, ölüm günü geldikten sonra davete icabet etmeniz bir şey ifade etmez. Çünkü hakikati zaten göreceksiniz. Eğer Allah'a ulaşmayı dinemediyseniz Allah-u Teala'ya hemen müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi beni geri gönder. Ben derhal sana ulaşmayı dileyim. Resul'e tabi olayım. Senin emirlerini yerine getireyim. Ama buna imkan vermiyor Allah-u Teala. Şu dünya hayatını yaşarken diyor, o zaman benim davetime icabet edeceksiniz. İşte Allah'ın daveti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer davete icabet edilirse kurtuluş garantidir. Davete icabet edilmezse cehennem garantidir. Allah'ın davetine icabet etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumu Yunus 7 ve 8'de anlatılıyor. Allah Teala orada buyuruyor ki onlar muhakkak ki bize ulaşmayı ruhların ölmeden evvel bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatıyla dünya hayatını isterler. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerde cehennemdir diyor. Öyleyse ölüm günü gelmeden önce bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ve 48. ayet-i kerime. Şura suresi 48. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'in aradu fema erselnake aleyhim hafiza in aleyke illel belagu ve inna iza ezaknel insane minna rahmeten fe riha biha ve in tusibhum seyyi'etun bima kaddemet eydihim fe innel insane kefur. Fe bundan sonra in şayet eğer aradu yüz çevirdiler fe oysa halbuki ma ersennake seni göndermedik aleyhim onların üzerine hafizan mahfuz olarak in illa sadece aleyke senin üzerine el belahu tebliğdir. Ve inna

İnne ve muhakkak ki biz izah edakna tattırdığımız zaman el insane insan minna bizden rahmeten bir rahmet feriha ferahladı sevindi biha onunla ve in ve şayet eğer tusifun onlara isabet eder seyyiatün bir kötülük bima sebebiyle kademet takdim etti yaptı ey diyeyim onların elleri fe işte o zaman inne muhakkak el insane insan kefurun, kefur inkar eden nankör. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve muhakkak ki biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, işte o zaman insan mutlaka kefur olur. İnkar eden, eder, nankör olur. Allah Teala diyor ki, eğer bundan sonra yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Sen onların bekçisi değilsin. Ve senin üzerine düşen sadece tebliğdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Ve burada inşallah dersimiz tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

Sizlere Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasından bahsetmek istiyorum. Kur'an'da farz kılınan İslam'ın 7 safhası. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe tarafından Kur'an'da farz olan bu 7 safhanın bütünüyle yaşandığı vakasını da sizlere sunmak istiyoruz. Kur'an'da İslam'ın 7 tane safhası yer alıyor. Madde 1. Bu 7 safhanın 7'si de farz. Madde 2. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. O kadar mı? Hayır. Onlardan sonra tabi'in ve tebe-i tabi'in de yaşamış. Ama biz şu anda sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Kur'an'dan ve onun sahabesinden bahsetmek istiyoruz. İslam'ın 7 safhası perspektifinden konumuza bakarak. İslam 28 basamaklık bir dizayndır. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar karşısında insanlar tavırlarını ortaya koyarlar. İslam'ın birinci safhası üçüncü basamakta başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilemezse o kişi hep ikinci basamakta kalacak ve gideceği yer cehennem olacaktır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi, dilemediler mi? Sualinin cevabından evvel Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Sadece dilekten bahsediyoruz. Dilemek üzerimize farz mıdır? Farzdır. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekune minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Rum 32. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. 72 tane fırka oluşmuş. Hepsi dinden uzaklaşmışlar. Ve de 73. fırkada her birinin içinde küçük azınlıklar olarak yaşıyor. Gördük ki farz. Sadece bu ayet-i kerime de mi farz? Hayır. Allah Teala ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Zümer 54. Allah'a mülaki olmayı dile, Allah'a yönel ve ona teslim ol.
min kabli entikül azabe üzerine azap gelmeden önce sümmelatun sorun yoksa sonra yardım olunmazsın.

Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, münip olmuşsa, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol.

Allah Teala dilemeyenlerden bahsediyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde innellezine la yercune likaina meradu bil hayatet dünya vatmeyenne biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahumun naru bima kâni yeksibun buyuruyor. Onlar bize mülaki olmayı, kendi ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi cehenneme gider diyor. Bundan 14 asır evvel Allah Teala bu söylediğimiz 3 ayetle, daha ondan sonra da birçok ayet var, Allah'a mülaki olmayı, dilemeyi üzerimize farz kılmış. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı dilemişler. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِينَ Sahabeden bahsediyor. Diyor ki onlar tağuta kul iken, insan ve cin şeytanlara kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemek farz mı? Gördük ki 3 ayet-i kerime farz olduğunu söylüyor. Bütün sahabe ulaşmayı dilemişler mi? Evet, bütün sahabe ulaşmayı dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Şimdi aranızdan birisi çıkıp da hayır bu farz değildir diyebilir mi? Bugünün din öğretiminde bu yoktur diyebilirsiniz. Bu gerçekten büyük bir eksikliktir. Çünkü olay burada başlıyor. Bu yoksa her şey yok oldu demektir. Çünkü böyle olan bir insan Allah'ın ayetlerinden gafil, gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan. Üzerimize farz ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse? Dilemezse gideceği yer cehennem olur. Ayet-i kerimeyi söyledik. Özü evvela tamamlayalım diye konunun can alıcı başka noktalarını dikkate almadan ikinci safhaya geçiyorum. Mürşide tabi olmak. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın üzerinde Rahim Esma Senet tecelli eder. Onun kör, sağır ve dilsiz olan irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bir kişinin İrşat makamını irşat makamı olarak görmesini, tanımasını ve idrak etmesini sağlar. Ve ona bu imkanları bahşeder Allah Teala. Ondan sonra kalbine ulaşır, kalbini kendisine çevirir. Göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açar.
Ondan sonra da

Bu kişinin zikir yapmasına, değilsin de kalbine %2 civarında rahmet girer. O zaman kişi huşu sahibi olur. Mürşidini Allah'tan sorar. Allah mutlaka ona böyle bir insansa, Allah'a münaki olmayı denemişse, mürşidini mutlaka gösterir. Gösterir ve kişi mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. Mürşide tabiyet farz mıdır? Evet. Allah Teala diyor ki Allahu kastu sebili, sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah Teala buyuruyor ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminuskurul aminin amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun, ikinci takvanın sahibi olun. Kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, onu Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Mürşide tabi olmak için onu mutlaka Allah'tan isteyin diyor. Vesileyi, sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi mutlaka Allah'tan isteyin. Bundan 14'te sıra evvel bütün sahabe vesileyi istemişler. Zaten Peygamber Efendimiz var ortada. Ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşlar. 14 asır evvel hepsi ona tabi olmuşlar. Tabi olmuşlar mı? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Şimdi birinci sual. Allah'a mülaki olmayı dilemek farz mı? El cevap farz. Ayeti söyledik. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? Cevap evet. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Sonra mürşide tabiyet farz mı? Kur'an ayetleriyle farz. Allah Teala buyuruyor ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Farzı yerine getirmişler. 14. basamak. Bu tabiyetten sonra nefsinin kalbine insanın iman yazılıyor. O güne kadar Allah Teala 1'e 10 verirken her bir derecelik sevabına 1'e 100'e çıkartıyor. O kişi nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiğinde, fazla birikimi gerçekleştiğinde birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi oluştuğunda ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katında 7 tane alem geçiyor diğer ruhlarla birlikte. Ve bir gün Sitre-i Münteha'ya ulaşıp oradan zikir hücrelerindeki zikrini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Yani Allah'a dönüyor, ulaşıyor. Öyleyse bütün sahabe mürşide tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine. Şimdi ruhumuzun Allah'a hayattayken ulaşması üzerimize farz kılınmış mı? Elbette kılınmış.
Allah Teala Müzemmil 8'de buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın zatına ulaşmak farz kılınmış. Bu hususun bir emir olduğu, bu sebeple de farz kılındığı bir defa daha kesinleştiriliyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler. Ma şeyi emrallahü Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona yani Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Ruhumuzun hayattayken Allah'a ulaşması görünüyor ki üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye Allah Teala hidayete ermiş diyor. Hidayete ermeye ruhun Allah'a ulaşması diyor. İşte iki ayet-i kerime.

Allah Teala Ali İmran 73'te diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de de diyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. El hüda hidayettir diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve o işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Allah Teala. Ve üzerimize farz kılınmış. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde İrci'i ila Rabbiki buyuruyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar mı? Yani hidayete ermişler mi? Kesin. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor.

O 17. ayet-i kerimesinde söylediği Allah'a dönerek, Allah'a milaki olmayı dileyerek, şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olan sahabenin bir sonraki ayet-i kerimesi, onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Ömer 18, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Zaten bunlar sahabe. İşte onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe için söylüyor bunu. Bütün sahabe için onlar sözün en güzeline uyarlar. Ne demek? Peygamber Efendimiz sözleri ahsen olanına uyarlar. Kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i söylüyor. Onun için ahsen. Allah'ın peygamberi söylüyor. Onun için ahsen. Ve o Allah'a mülaki olmanın mutlaka farz olduğunu söylüyor. Üzerimize farz. Ve bakıyoruz ki onlar sözün ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse 21. basamaktaki 3. safa ruhun Allah'a mülaki olması, ulaşması üzerimize farz ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Burası 22. basamaktır.

Öyleyse 28 basamaklık İslam merdiveninde Allah'ın üzerimize farz kıldığı 7 safayı birer birer gözden geçiriyoruz. 7 safanın 7'si de farz mı? 7'si de farz. Bütün sahabe bu 7 safayı da gerçekleştirmiş mi? Bütün sahabe bu 7 safayı da gerçekleştirmişler. Şimdi 3. safadayız. Bütün sahabenin gerçekleştirdikleri de kesin, üzerimize farz olduğu da kesin. Sonra ne olur? Bir kişinin ruhu bu safalardan 7 tane gök katını açtıktan sonra Allah'ın zatında yok olunca Allah'ın zatında fani olur. Ona Allah'ın katında bir taht ihsan edilir. Allah Teala En'am suresinin 127. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor, ona bir altın taht ihsan edildiğini. Sonra o kişi zikrini artırır, zikri günün yarısını aşar. Sonra da nefsinin kalbini %80'den fazla nurlar bürüdüğü zaman o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Acaba veçimizin, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi üzerimize farz mı? Elbette farz. İşte Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz mı?

Allah Teala diyor ki Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur diyor. Demek ki Allah Teala veçin Allah'a teslim edilmesi diye bir husustan bahsediyor. Peki farz mı böyle bir husus? Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduhun mübin ve eni buduni hazâ sıratı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Adem oğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Şeytana kul olacak olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse ezelde Adem oğulları adı verilen fizik vücutlarımızdan Allah Teala ahd alıyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a fizik vücutlarımız kul olsun diye, yani Allah'a teslim olsunlar diye. Üzerimize farz kılmış Allah Teala ve görüyoruz ki fizik vücutlarımız için farz kılınan bu husus Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Allah Teala açık bir şekilde Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Üzerimize farz. Bütün sahabe veçlerini Allah'a teslim etmişler. Bundan sonra ne olur? Kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşırsa ne olur? Ulul elbab olur. Ulul elbabın kim olduğuna bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor li ulul elbab yeskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için yattayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, yani üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek onların üzerinedir. Onların yaptıkları şey ayaktayken de onlar otururken de ayaktayken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah Teala Ulul Elbab için. Ulul Elbab olmak üzerimize farz mı? Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: "Feskurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de öyleyse hep Allah'ı zikredin. Üzerimize farz ve bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmiş mi? Öyleyse sahabe ulul elbab olmuş mu olmamış mı diye bakmamız lazım. Bakıyoruz ve görüyoruz demin söylediğimiz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin hem hidayete
erdiğini, yani ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini, hem de ulul elbab olduklarını söylüyor. Ulul elbab da olmuşlar. Bütün sahabe hidayete ulul elbab seviyesinde de ermiş, daimi zikrin sahibi olmuş. Ne olur bir insan daimi zikrin sahibi olursa, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreden bir insan olur. O kişi artık ömür boyunca bunu devam ettirecektir. Bu nokta, ulul-elbab noktası o kişiye yedi kademe yerlerin melekutunun gösterildiği yerdir. Bir de zemin kattaki devrin imamına ait olan ana dergahı gösterir. Bundan sonra gök katları gösterilmeye başlanacaktır. Kim birinci kat gökleri Allah Teala kalp gözüyle ona gösterirse, bu noktadan itibaren o kişi muhlis olmuştur. Yani irşad olmak konusunda adımlarını atmaya başlamıştır. Yedi tane gök katı sitetin müntehaya kadar tamam olduğunda bu kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh tamamlandığı anda bu kişi muhlis olur. Üzerimize farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِسِينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlar muhlisler olarak onun dininde hanif kişiler sıfatıyla nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular diyor. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular. Hanifler olarak ve onun dininde. İşte muhlis olmak üzerimize farz. Peki, Kur'an-ı Kerim'in bu hükmü, bu farzı ortaya koyuyor. Peki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet, Allah Teala ona diyor ki onlara de ki diyor Allah Teala, sizin dışınızdakilere kitap sahiplerine de ki Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. 27. basamak. Bundan sonra kişi 28. basamağa geçecektir. Tövbe-i Nasuh'tan sonra otomatik olarak geçmiştir. O kişinin günahları örtülecektir. Salah nuru verilecektir. Artık salah makamındadır. Sonra günahları sevaba çevrilecektir. Sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Teslim edince de onun daimi zikri artık tesbihe dönüşecektir. Kendi iradesiyle zikretmediği için. Ve Allah o kişinin iradesini teslim alarak artık sadece Allah'tan emir alan, Allah'ın emirlerini yerine getiren birisi hüviyetine sokar kişiyi ve ona irşada
memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını teslim eder. 28. basamakta, 5. kademede kişinin iradesi Allah'a teslim edilmiş ve Allah onu irşat makamına tayin etmiştir. İradesi artık mevcut olmadığı için o güne kadar zikir adı verilen daimi zikri o günden sonra tesbihe dönüşmüştür. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına kişi tayin olunur. Sevgili kardeşlerim, biz dünyaya kavga için gelmedik. Sevgi için geldik. Hepinizi çok seviyoruz ve din adına bütün konuşanları Allah'ın doğrularına davet ediyoruz. İslam aleminin çöküşünün arkasında İslam'ın unutulması var sevgili kardeşlerim. İslam unutulmuş. İşte bu kademeye ulaştığımızda burası yolun sonu. Bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını, irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. İşte Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el-evvelin var ya, evvelki sabikunlar, müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en önde gelenler, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Allah Teala bütün sahabeye ister ensar olsun ister muhacirin tabi'in adı verilenler tabi olmuşlar. Her şey gizlenmiş sevgili kardeşlerim, soruyoruz tabi'in kimdir? Sahabeyi görenler. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler. Hayır, görenler değil. Sahabe, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanlardır. Tabi olduklarını da kesinleştirdik. Tabi'in sahabeye tabi olanlardır. Sahabeyi görenler değildir. Tabi'in kimdir diyoruz? Sahabeyi görenlerdir diyor. Kişi diyoruz ki yahu adı üstünde tabi'in, tabi olmuş, tabi olmuş. Sevgili kardeşlerim, ne uğruna acaba insanlar bu öğrendikleri insanları cehenneme götürecek olan bir ilmi hakikati öğrenmelerine rağmen nasıl devam ettirirler? Nasıl vicdanları razı olur 70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesine? İnanılacak bir şey değil sevgili kardeşlerim. Otuz yıldır insanları sadece ikaz ediyoruz. Ne demişler? Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Allah Teala bize doğruları öğretiyor, biz de söylüyoruz. Şimdi belki birçok insan bize diyecek ki ne olur yani? Onlar kabul etmiyorsa sen de çekil köşene. Bunlardan elini eteğini çek. Öyle mi zannediyorsunuz? Bu kadar kolay mı? Eğer Allah Teala size ilim öğrettiyse, insanlara
bu ilmi açıkla,

hayattayken ulaştırmayı dilemek. Bir. İki. Mürşide ulaşıp tabiiyet. Üç. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Daha doğrusu Allah'ın ruhu kendisine ulaştırması. Çünkü bunu garanti etmiş Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse, Allah diyor ki ben ulaştırırım onun ruhunu kendime. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah kendisine ulaştırır.

yeştebi ileyhi men yeşâ'ı, dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi, kendisine hidayet eder, ulaştırır. Men yunib, Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Bu ayet-i kerime münib olmanın, münibine, yunib, enibü kelimeleri hep aynı kökten gelir. Bu münib olmanın Allah'a ulaşmayı, yani buradaki dilemenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu bu ayet kesinleştiriyor. Allah çünkü diyor kendisine ulaştırır diyor. Münip olan kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Üzerimize farz, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz. 14. sıraya bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmek farz. Ullerbap olmak, bütün sahabe teslim etmiş. Muhlis olmak farz. Bütün sahabe muhlis olmuş. İradeyi Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak farz. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinize bir sualim var. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın 7 safhasını da farz kılmış mı? Hiç kimse bize hayır kılmamış diyemez. Bu varan bir, varan iki, bütün sahabe bu İslam'ın 7 safhasını, üzerlerine farz olan bu İslam'ın 7 safhasını yaşamış mı? El cevap, evet yaşamış. Ayetler kesin olarak bunu ispat ediyor. Bu konuşmamızda ispat ettiğimiz gibi. Hiç kimse yaşamadıklarını iddia edemez. Ve bütün bunlar hadislerde değil, Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet yer alıyor. Hiç kimse karşımıza çıkıp da sen bu hadisten bahsediyorsun ama bu hadis mevzu bir hadistir diyemez bize. Çünkü söylediklerimiz her konu bir Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesine dayalı olarak en sağlam bir kale gibi bugün insanlığa sunulmuştur. Öyleyse

Allah-u Teala yedi safayı da farz kılmış mı sualinin cevabı? Evet, kılmış. Bütün sahabe yedi safanın yedisinde yaşamış mı sualinin cevabı? Evet, yaşamışlar. Ve bizim sizlere sualimiz. Bugün bu dünya hayatını yaşayıp da din konusundaki ilmin sahiplerine sualimiz. Siz İslam'ın yedi safhasının farz olduğunu, sahabenin hepsinin Kur'an ayetleri gereğince bunları yaşadığını ve hepsinin yedi safhayı gerçekleştirdiğini, bugün yaşayan insanların da üzerine bunların hepsinin farz olduğunu, ey din uleması, insanlara anlatıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim bunların hepsini ihtiva ediyorsa, yedi safhanın yedisini de, 14 asır evvel onlar yaşadılarsa Kur'an-ı Kerim'deki bu farzları ve bunları Kur'an ayetleri söylüyorsa, farz olmasına rağmen siz yaşamıyorsanız ve bu Kur'an farzlarını sahabenin yaşadığı Kur'an'da farz kılınan bu farz Kur'an farzlarını öğrenmiyorsanız ve öğretmiyorsanız, o zaman omuzlarınızda bu 70 milyondan fazla insanın vebali yok mu?

Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili din öğreticileri. Neden böylesiniz? Bu kadar insanın vebali, kalbinizde bir sızlama oluşturmuyor mu? O öğrendiğiniz ilimle İslam'ın 5 şartıyla kurtulmanızın mümkün olmadığını anlamamakta ısrar edecek misiniz? Biliyorsunuz artık Allah'a bırakınız ruhunu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a ulaştırmak, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bırakınız onları. Konu daha Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediğiniz noktada bitmiştir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ayetleri söyleyerek gidelim bari. Yunus 7 ve 8'de Allah Teala diyor ki: "İnnellezîne lâ yercûne dikâinâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etmeyennü bihâ ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn." O Allah'ın, onlar ki muhakkak surette diyor Allah Teala, bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Öldükten sonra ruhun ulaşması Allah Teala tarafından gerçekleşiyor. Eğer o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmadıysa, öldüğü zaman, ceset ölünce ruha artık bir mekan değildir. Ruh açıkta kalmıştır. O açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 tane gök katını beraberce çıkıyorlar. Sidretül Münteha'ya kadar beraberce ulaşıyorlar. Sidretül Münteha'dan yukarıda ruh yalnız başına yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'a mülaki olmayı onlar muhakkak surette dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdır diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ve sonunda da şunu söylüyor. Onların gidecekleri yer, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili din adamları, bu veballe beraber nasıl yaşayacaksınız? Onlara bunların hiçbirini söylemiyorsunuz. Büyük çoğunluğunuz bilmiyor, tamam. Ama 30 yıldır bununla uğraşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlere bu hakikatleri anlatmakla meşgulüz. En az son 10 yıl her şeyi çok iyi bir şekilde gördüğünüz şu anda bilgisayarların hafızasında bizim tarafımızdan hazırlanmış, yayınlanmış televizyonumuzda 6.000 saatten fazla konuşma var. Bu konuşmalar bütün bu Kur'an hakikatlerini anlatıyor. Sevgili kardeşlerim,
Eğer üzerinize düşen görevi yerine getirmezseniz, bu insanların hepsi cehenneme gidecekler. Bırakınız ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, daha Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda dahi kimsenin bilgisi yok. Bu yoksa kişinin görüyorsunuz ki gideceği yer cehennem. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Rad 27'de onların dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah zaten dalalette olan insanları dalalette bırakır. Zaten o insanlar dalalette. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor Allah Teala ve onu diliyor. Bu anlattıklarımızdan sonra bütün bunlar farz ise, bütün sahabe bu farzları gerçekleştirmişse, 14 asır sonra bunların hepsi yok edilmişse, suçlu aramıyoruz. Yok edilmişse, yok edildiği kesin değil mi? Hanginiz biliyordunuz biz bunları anlatmadan evvel? O zaman üzerinizde vebal yok mu? Birazcık aklı erenler, din konusunda birazcık araştırma yapanlar, kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmamızı tamamlamayı nasip kıldı Yüce Rabbimiz. Bir defa daha 70 milyondan fazla insanın vebalinden sizleri kurtarmak için ey din öğreticileri bir defa daha konuştum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler bir defa daha Allah'ın hakikatlerini söyleyerek sizleri cehennemden kurtarmak üzere ikaz ettik. Allah-u Teala'dan duamız olur ki bu söylediklerimizden inşallah ibret alırsınız. O vebalden kendinizi kurtarırsınız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salâ ala Muhammed.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah-u Teala'nın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah'ın sizi ulaştırmak istediği yegane hedef olan mutluluk bugünkü konumuz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın hepinizden istediği sadece bir tek konu var. Bu konunun adı mutluluk. Bir tek hedef. Bu hedef iki ayrı mutluluk dizaynını kaplar. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Allah-u Teala hepinizin hem cennet saadetinin sahibi olmanızı hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı mutlak olarak ister. Dünya saadeti ve cennet saadeti, her ikisi de sizin olmalıdır. Buna layıksınız sevgili kardeşlerim. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluku. Öyleyse elinizdeki kitap Kur'an-ı Kerim olmalı. Kur'an-ı Kerim ki bu dünyada insanlara indirildi ama bütün kainat için, kainatlar için indirildi. Şu anda cinler de Kur'an-ı Kerim'i biliyorlar. Ondan okuyorlar. Onu öğreniyorlar. Bütün dinler onların arasında da mevcut. Bizden başka gezegenlerde de hayat var. O hayatlarda da yaşayan insanlar gene dinleri biliyorlar. Bütün insanlara Allah'ın hedef gösterdiği şey sadece mutluluktur. Öyleyse sorun kendi kendine sevgili kardeşlerim, acaba Allah bizden ne ister? İstediği bir tek şey var. Sadece sizin mutluluğunuz. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi istiyor Allah Teala hepinizden. Mutluluğunuzu istiyor. Sevgili kardeşlerim, cennet mi, cehennem mi? Hangisini tercih ediyorsunuz? Sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Sonu rakamsal olarak düşünemeyeceğiz kadar uzaklıkta olan, sonsuz olan bir cennet veya cehennem hayatı. Ama bu sonsuzluk Allah'ın mutlak sonsuzluğu gibi sonsuzluk değildir. Sonsuz bir devreden sonra bir gün cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. O zaman cennetler de cehennemler de içindeki insanlar da enerjiye dönüşeceklerdir. Ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa öyle yok edecektir. Allah Teala buyuruyor, külli şeyin aleyha fan. Her şey fani olacaktır. Sadece diyor Allah Teala, senin Zülcelali ve ikram olan
Rabbin, o baki kalacaktır.

Öyleyse sonsuz bir zaman aralığı yaşayacağınız bir cennet hayatı da sizin için geçerli olabilir. Cehennem hayatı da geçerli olabilir. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış sevgili kardeşlerim. Sizin tercihiniz cennetse Allah-u Teala size cenneti verir. Sizin tercihiniz cehennemse o zaman cehenneme gidersiniz. Öyleyse belki biriniz, bir kısmınız diyeceksiniz ki ama Allah-u Teala cehennemi de cenneti de insanlarla dolduracağım diyor. Seçim ona ait. Hayır sevgili kardeşlerim, seçim ona ait değil. Seçim size ait. Siz karar vereceksiniz. Ve sizin uyguladığınız şey her neyse onun tam olarak karşılığını alırsınız. Allah ne fiillerinize müdahale eder ne de cennete veya cehenneme o fiillerin neticesinde gitmenize. Ama fiillerinize müdahale etmeyen Allah-u Teala, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde o sizi kendisine mutlaka ulaştırır. Kim Allah'ın cennetine gitmeyi diliyorsa o Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse Allah'ın cennetine girer. Dilerse Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen bir kişinin dileğini Allah mutlaka kabul eder. Hani Allah'ın kabul edeceği, kabul etmeyeceği veya kabul etmesi de mümkün olan, kabul etmemesi de mümkün olan dilekler vardır. Dersiniz ki ben şu anda ölmek istiyorum. Ya Rabbi ben şu anda ölmek istiyorum deyin. Eğer vaadiniz gelmemişse Allah-u Teala sizi öldürmeyecektir. Öyleyse görüyorsunuz ki talebinizle oluşmuyor ölümünüz. Allah-u Teala'dan size çok para vermesini istersiniz. Ya verir ya vermez. Bu sizin liyakatinize bağlıdır. Allah ile ilişkinize bağlıdır. Ama ben Allah'a ulaşmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ya Rabbi beni sana ulaştır derseniz, bu dilek kalbinizde oluşmuşsa, gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, Allah-u Teala kalbinizde Allah'a ulaşma talebini görmüşse kalbinizin içini görür. İşitmişse kalbinizdeki sesi işitir. Ve bilmişse kalbinizde ne olduğunu bilir. O zaman Allah-u Teala sizi evet siz istediğiniz için mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın biz isteriz ama Allah-u Teala kabul etmez şartı, kabul etmez fikri geçerli olmayan, isterseniz mutlaka o hedefe ulaşabileceğiniz bir husus var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala'nın bu talebin varlığı anın halinde bunu gerçekleştirmemesi mümkün değildir. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte böyle bir talep, böyle bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinin sahibi olmak istiyorsanız sadece bir tek dilek sizi mutlaka cennetin sahibi kılar. Hem de daha dilediğiniz anda cennetin sahibisiniz. Ama cennet hayatına kıyametten sonra ulaşabilirsiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın görmesi, işitmesi ve
bilmesi anında kalbinizdeki bu talebi, siz cehennemden kurtuldunuz. Şu cenneti umamayanlar, sahabenin, sadece sahabenin bile 10 tanesine cennet meyasır olmuş, ötekilerin gideceği yer cehennem, hiç Allah Teala beni cennetine alır mı diye düşünen kişilerdenseniz, bilin ki alır. Ve sahabenin 10 tanesi değil, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuştur. Sahabe adını verdiklerimiz, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a ulaşmayı dileyip de 10 tane ihsanla tabi olanların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği Allah Teala tarafından görülmüşse, bilinmişse, işitilmişse, o kişi bu talebinden 10 dakika sonra ölse, onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennetin sahibi olur. Bu noktadan sonra Allah Teala o kişi hayatta kalırsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye 10 tane ihsanda bulunur. 10. ihsanıyla birlikte kişi mürşidini, 10. ihsan olan mürşidini Allah-u Teala'nın göstermesinden sonra Allah onu mutlaka irşat makamına ulaştırır. Tabiyetiyle birlikte kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşana kadar bu kişi 2. kat cennetin sahibidir. 1. safhada da, Allah'a ulaşmayı dileme safhasında da, İrşad makamına ulaşıp tabi olma safhasında da, buraya kadar olan 14 basamaklık 2 dilimde, 2'den 7 basamakta, o kişinin dünya hayatında mutluluk olayı yoktur. O da herkes gibi mutlu bir insan değildir. Nefsindeki afetleri tezkiye etmediği için. İnsanın nefsini kendi kendine tezkiye etmesi de mümkün değildir. Ne zaman ki kişi tabiyetten sonra nefs tezkiyesine başlar, nefsindeki afetler birer birer azalmaya başlar ve 7 defa %7 nur birikmesiyle nefsinin kalbindeki karanlıklar %49 azalır ve %2 rahmetin de kalbine girmesiyle %51 azalır. Bu noktada kişinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Ruhu mu? Ruhu ise her %7 nur birikiminde bir gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bu noktada Allah'ın zatına ruhunuzun ulaştığı noktada 3. kat cennetin sahibisiniz. Ve dünya saadetinin de 3-4 aylık bir zaman zarfında %50'sine, %51'ine sahip oldunuz. Öyleyse dünya saadetinizin artışı bundan sonraki standartlarda, fizik vücudunun tesliminde dünya saadetiniz %81'e ulaşır. Ve daha da yukarı çıkar. 4. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %81 olmuştur. Daimi zikre ulaştınız. Dünya saadetiniz %100. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. İhlas sahibi olduğunuz noktada 5. kat cennet sizindir. Dünya saadetinin %100'ünün sahibisiniz. Ne zaman irşada ulaşırsanız
dünya saadetinin gene %100'üne sahipsiniz. Ama 6. kat cennetin sahibisiniz. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibisiniz. Ve dünya saadetiniz gene %100. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk arayın. O sizi mutlu etmek için var. Tek gayesi hepinizin mutlu olmasıdır. Ne yazık ki mutlu olmayı kabul eden insanlar var. Kabul etmeyen insanlar da var. İşte o insanlara acırız. Bu kadar kolaysa Allah'ın cennet saadeti bir dileğe dayalıysa neden acaba insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü şeytan onların buna inanmasına engel olur. Ve insanlar kendilerine yazık ederler. İşte sevgili kardeşlerim, cennet saadet dediğiniz şey görüyorsunuz ki bir tek dileğinize dayalı. Ama cennet saadeti kıyametten sonra yaşanabilir. Cennet saadetine mutlaka ulaşacağınıza dair kesin bir inancın sahibi olmalısınız sevgili kardeşlerim. Sevgili Allah dostları, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet sahibi mutlaka olursunuz. Çünkü Allah'ın mıradı herkesin Allah cennetine girmesidir. Ama ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın mıradı bu olmasına ve bu kadar kolay olmasına rağmen Allah'ın cennetine giriş, ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın cennetine giremeyecekler. Şeytan onları ne yapıp edip kandıracak ve mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaşmalarına sebebiyet verecek. İşte sevgili kardeşlerim, biz size mutlaka cennete girin diyoruz. Ve diyoruz ki size cennete girmek elinizde, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi Allah'a ait. Peki cennet saadeti bu kadar kolay elde ediliyor ama arkasına bakarsanız eğer madalyonun, cennet saadeti bu dünyada yaşanmaz. Ölümden sonra da hemen yaşanmaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Hemen elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Ya peki dünya saadeti, dünya saadetinin %51'ine ulaşmak son derece kolaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dünya saadetinin yarısına mutlaka Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini Allah yok eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne yapıp edin dünya saadetinin de sahibi olmaya çalışın. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle hem dünya saadetinin %51'i hem de 3. kat cennet mutlaka sizlere verilir. Yani Allah-u Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini alacaktır. Ve dünya saadetinin yarısı sizin olacaktır. 3. kat cennetle birlikte.
Öyleyse biz bundan sonrasına bakalım konunun. Saadetinizin bundan sonraki bölümünde ne var? Sizi Allah'ın zatına ulaştıracak olan, nefsinizi tezkiye edecek olan hep Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasını temin eden Allah'tır. Ama ulaştıktan sonra Allah-u Teala'nın koruyucu zırhı üzerinizden alınır. Şeytanın telkinlerine, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl açıksanız gene öyle açık olursunuz. Buradan sonra iradi yapınız önem kazanır. Buraya kadar iradi yapınızın hiçbir hükmü yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğimiz mükafatların sahibi olursunuz. Hiçbir kuvvet sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına ve sizin Allah'ın evliyası olmanıza engel teşkil edemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi dizayn içinde, nasıl, daha üst saadetler, Allah'a ulaşmanız 3-4 aylık bir vetiredir. Bundan sonra çok zikretmeniz lazım. Zikrinizi arttırmanız lazım. Allah yolunda hizmet etmeniz lazım. Bütün güzellikleri adım adım yaşamalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda daha üstün sonuçlara ulaşacaksınız. Bir gün şu fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacak. Zikriniz günün yarısını geçtikten sonra bir gün. Her gün günün yarısından daha çok zikretmeye başladığınızda o hedefe ulaşmak için hazırsınız demektir. Öyleyse bu vakta bir gün fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. İşte o zaman dünya saadetinin ne olduğunu öğrenecek ve hayatınız boyunca değişmeden yaşayabileceksiniz. Hep sonsuz bir mutluluğu yaşama. Öyleyse nasıl bir mutluluk? Hangi şartlarda? Sevgili kardeşlerim, dünya saadetinin iki ayrı cephede yaşanan bir mutluluktur. Bir, sonsuz bir dünya saadeti daimi zikirle kesintisiz bir şekilde yaşanır. Daimi zikre ulaşan bir insan her an mutludur, her an huzur içindedir, her an Allah-u Teala'nın istikametinde en güzel standartları uygulamak durumundadır. O hep mutludur. Daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında mutludur, dış dünyasında mutludur, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. Nasıl bir şey bu? Muhteşem bir şey sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O güne ulaştıktan sonra herkesin o sizin yaşamakta olduğunuz o büyük mutluluğu yaşaması için bütün gayretinizi gösterirsiniz. İstersiniz ki herkes bu güzelliği yaşasın. Ama görürsünüz ki yaşayamıyorlar.
şeytan insanların daimi zikre ulaşmasına engel olmak için her şeyi yapar. Ve büyük kesimde de başarılı olur. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan başlangıçta nefsi emmaredeyken neden mutsuzdur? Mutluluk nedir? Neden daimi zikrin sahipleri sonsuz bir mutluluğun içindedirler? Öyleyse mutluluğun ne olduğunu beraberce düşünelim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir insanın iç dünyasında kavganın bitmesi, sulh ve sükunun oluşması halidir. Bu kavga, iç dünyanızdaki kavga, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında cereyan eder. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedirler iç dünyanızda. Aslında orduları yok tabi. Ama varmış gibi konuşuyorum ki mefhum anlaşılsın.

İkinci açıdan mutluluk dış dünyanızdaki mutluluktur. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızın bitmesi, başka insanlarla bir sulh ve sükun halini yaşayabilmeniz manasına gelir. Peki üçüncü safhası da mı var? Üçüncü cephesi de var. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükûne ulaşmak, hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Burada da şeytanla olan savaşı kazanırsınız. Siz şeytanın dostu olmazsınız ama şeytan sizin eseriniz olur. Size hiçbir şey yapamayan ama siz ne yaparsanız ona engel olamayan bir zavallı mahluk hüviyetine girer. Öyleyse zikir açısından mutluluğu ve mutsuzluğu beraberce görelim. Bir insan başlangıç noktasında nefse emaredeyken Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan üç cephede de mutsuzdur. İç dünyasında mutsuzdur, dış dünyasında mutsuzdur, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsiniz %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa %100 hasletlerle doludur. Afetlerin standardı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmek, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemek. Hedefi budur nefsinizin afetlerinin emirler cephesinde. Ya nehiler cephesinde Allah'ın yasaklarına karşı nefsinizin tutumu ne? Allah neleri yasak etmişse nefsiniz onları mutlaka yapmak ister. Allah'ın yasak ettiği her şeyi düşünün. Her yasak ettiği şeyi mutlaka nefsiniz yapmak ister. Nefsinizin her afeti kendi sahasına giren konularda Allah neleri yasak etmişse onları mutlaka yapmak ister. Öyleyse nefsinizin yapısı Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, asla emirleri gerçekleştirmemek, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka yapmak. Hedefi budur. Peki ruhunuz? Ruhunuzsa hasletlerden oluşur. Nefsinizde öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, bütün afetler, düşmanlık, kin, nefsinizin afetlerinin yapısını teşkil eder. Bu yapıyla Allah'ın bütün emirlerine isyan eder, nefsiniz bütün yasaklarını işler. Ama ruhunuz hasletlerden oluşur. Nefsinizin afetlerinin tam zıttı olan hasletlerden. Bu hasletler sebebiyle de ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Yani fizik vücudunuzun gerçekleştirmesini ister. Yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemez. Fizik vücudunuzun da yapmasını istemez. Günah işlemesini istemez. Yasak ettiği fiilleri işlemesini istemez. Peki şeytan onun fonksiyonu ne? Zaten Allah'ın emirlerine itaat etmeyecek bir yapıyla yaratılmış olan, yasaklarında mutlaka işlemek isteyen bir yapıyla yaratılmış olan nefsinizin afetlerine o da ayrıca tesir ederek onları daha da azdırır. Allah'a isyan konusunda,
emirler ve nehiler cephesinde isyan konusunda onları daha çok teçhiz eder, onları daha çok fikir sahibi kılar ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi konusunda onları teşvik eder, emrettiği şeyleri de yapmama konusunda onları teşvik eder. O zaman nefsinizin talepleriyle ruhunuzun talepleri tamamen birbirine ters düşer. İşte bu sebeple iç dünyanızda devamlı kavga vardır. Savaş vardır. Kavganın, kaosun, savaşın var olduğu bütün ortamlarda insanlar mutsuzdur. Bu sebeple bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz mücadele sebebiyle hep bir kavganın içindedir ve mutsuzdur. Etmez bu kişi bir günah işledikçe Allah Teala ona azap edecektir ve iç dünyasında bu azabı yaşayacaktır kişi. Öyleyse kişi iç dünyasında eğer nefsinin afetleri duruyorsa yerli yerinde devamlı bir kavganın içinde yaşayacaktır kişi ve nefsi sık sık duruma hakim olacak, günahlar işleyecek ve arkadan da Allah Teala o kişiye azap edecektir. Kişi hem iç dünyasındaki kavga sebebiyle huzursuz hem de yaptığı yanlış davranışların karşılığında Allah Teala tarafından azaplandırılma sebebiyle huzursuz, sıkıntılı. İş dünyasında nefsiyle ruh arasında kavga bitmemiş, sulh ve sükuna ulaşamamış durumda kişi. Öyleyse böyle bir durumda bu insan mutsuz. Peki daimi zikre ulaşsaydı ne olacaktı? Daimi zikre ulaşsaydı nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacaktı. Yerlerini ruhun hasletlerinin paralelinde olan faziletler alacaktı. Nefsin kalbi %100 faziletlerle dolacaktı. Ve ruh hüviyetine bürünecekti. Neden? Çünkü faziletler ruhun hasletleri gibi Allah Teala'nın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen, şeytanın taleplerine asla kulak asmayan bir hüviyettedir. Nefsinizin kalbi daimi zikirle tamamen hasletlerle dolacağı için, faziletlerle dolacağı için artık iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak daimi zikirde. Nefsinizle ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine ikisi birden itaat edecekler. %100 bir itaat. Allah'ın bütün yasaklarına ikisi birden karşı çıkacaklar. Asla işlemeyecekler. Hem nefsten hem de ruhtan akla giden sinyaller Allah'ın yasakları açısından negatif, Allah'ın emirleri açısından pozitif olarak ulaşacaktır. Ve akıl nefs ve ruhun ikisinin birden talepleri eşit olduğu için o talepleri gerçekleştirecektir sadece. Ve kişi hayatının her noktasında iç dünyasında mutlu bir hayat yaşayacaktır. Bu daimi zikirdeki sonuçtan sonraki hayatında. Görüyorsunuz ki daimi zikrin sahibi olmayan bir insan huzursuz, mutsuz, sıkıntılı iç dünyasında. Çünkü kavga var iş dünyasında. Ayrıca yanlış yaptığı bütün davranışlarından sonra, kendisiyle alakalı olan davranışlarından sonra Allah ona azap veriyor. Kişi bu sebeple de huzursuz. Hem
nefsle ruh arasındaki kesintisiz kavga sebebiyle huzursuz, bu devamlı bir huzursuzluktur. Hem de Allah ile olan ilişkileri açısından. Emirlere itaat etmediği ve yasaklara riayet etmediği için başkalarına zarar vereceği için Allah Teala ona ceza tatbik edecektir, azap tatbik edecektir. Ve kişi bu sebeple iş dünyasında huzursuz olacaktır. Ne zaman daimi zikre ulaşırsa bu kişi iç dünyasındaki kavga bitmiş olacaktır. Çünkü nefsinin bütün afetleri haslete, fazilete dönüşmüş olacaktır. Ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini uygulayan bir standartta olacağı için iç dünyasındaki kavga bitecektir. Ve kişinin Allah-u Teala tarafından azaplandırılması da artık söz konusu olmayacaktır. Ruhun da nefse azap vermesi söz konusu olmayacaktır. Ve kişi muhteşem bir dünya saadetinin sahibi olacaktır iç dünyasında. Bu kişinin iç dünyasında bu noktadan itibaren sulh ve sükun vardır. Nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Bu sulh ve sükun sebebiyle kişi muhteşem bir mutluluğun sahibi olacaktır iç dünyasında. Gelelim kişinin dış dünyasına. Acaba neden dış dünyasında bu kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır? Çünkü nefsinin afetleri sebebiyle başka insanlara onları incitecek davranışlarda bulunuyor. Onları üzecek davranışlarda bulunuyor. Onları rahatsız ediyor ve incitiyor. Bunun hemen arkasından Allah-u Teala'nın o kişiye azap vermesi söz konusudur. Ruhunda nefse huzursuzluk vermesi.

hesaba almayacak. Ama onların kendisine yaptığı intikam alma sebebiyle yaptığı fiil dolayısıyla kendisine karşı yapılmış bir haksızlık telakki edecektir bunu ve üzülecektir. İkinci defa kişi huzursuz. Birincisinde başkasına zulmettikten sonra Allah Teala ona azap veriyor, ruhu nefsine azap veriyor, kişi huzursuz. Karşısındaki kişi intikam aldığı zaman gene huzursuz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu kişinin nefsinde afetler olduğu için kendisinden intikam alan kişiden o da intikam almaya yeltenir. Eğer başarabilirse intikamını aldıktan sonra huzur bulacağını zanneden kişi bakar ki intikamını almıştır ama işlediği bir günahtır. Arkasından Allah Teala mutlaka ona azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. İntikamını alabilirse. Karşısındaki kişi güçlü. Bu adamın intikamını alamadığını düşünelim. İntikamını alamıyorsa bu sefer de alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır o kişiye karşı. Ve kin stresin temsilcisidir. Ve stres oluşacaktır. Stres sebebiyle kişi huzursuzluğu devam ettirecektir. Huzursuz bir hayat yaşayacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs-i emaredeki bir insan dış dünyasında da huzursuz ve mutsuz. Hem de intikamını alsa da huzursuz, sıkıntılı, almasa da huzursuz ve sıkıntılı. Dış dünyasında da mutluluk yok kişinin. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Allah ile olan ilişkilerde de durum aynı. Fakat dış dünyasındaki ikinci bölümü anlatmadık kişinin. Yani daimi zikre ulaştıktan sonra da bu kişi huzursuz olmakta devam eder mi? Mutsuz olmakta devam eder mi? Hayır, etmez. Eğer kişi daimi zikre ulaşmışsa, nefsindeki bütün afetler girip yerlerini, faziletleri terk etmişlerse, kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyette olacaktır. Ve bu insan başkalarını asla rahatsız etmeyecektir. Onları üzen haksız fiillerde bulunmayacaktır. Bulunmazsa ne olur? Herkese güzel davranır. Her güzel davranışın arkasından Allah Teala ona mutluluk verir, ruh da nefse huzur verir. Etrafındaki bütün insanlara olan davranışlarında bu kişi etrafına huzur veren, mutluluk veren bir insandır. Ve böyle olduğu için Allah Teala da ona huzur verir ve mutluluk verir. Böyle bir insandan hiç kimse intikam alamaz. Çünkü intikamın sebebini oluşturan fiil ortada yoktur. İntikam alması gereken bir kötü davranışı hiç kimseye yapmaz. O zaman kendisine hiçbir zaman intikam alınmayacağı cihetle intikam alınan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir zaman yaşamayacaktır. Peki kendisi intikam alıp da huzursuz olacak mıdır? Kendisine kötü davranılsa bile bir, bu kötülükten asla etkilenmez. İki,

hiçbir zaman o kişiden intikam almaya kalkışmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü nefsinde afetler artık yoktur. Onu intikam almaya sevk edecek olan intikam afeti mevcut değildir. Kin afeti mevcut değildir. Nefret mevcut değildir. Düşmanlık mevcut değildir. Öyleyse intikam alan kişilerin de yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamayacaktır. Öyleyse bu kişi başkalarına karşı hep güzel davranışlarda bulunan, onların sevgisini kazanan, onlara en güzel şekilde mutluluk ulaştıran bir insandır bu. Ve bütün davranışların arkasından Allah Teala ona sadece huzuru, mutluluğu yaşatacaktır. Ve kişi nefse emarede bulunan kişinin dış dünyasında yaşadığı anlaşmazlıkların, huzursuzlukların hiçbirini yaşamayacak. Dış dünyasında da başka insanlarla olan ilişkilerindeki kavgası bitmiş olacaktır. Başkaları onu kızabilir ama o onlarla bir savaşın içinde artık değildir. Hep mutlu ve huzurlu bir hayatı yaşayacaktır. Ya Allah ile olan ilişkilerinde kişinin durumu nasıldır? Eğer bu kişi nefsinin afetlerine tabi olan bir insansa, bu afetler sebebiyle kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Arkasından Allah-u Teala ona mutlaka azap edecektir ruhu da nefse. O zaman kişi üzüntülü olacaktır Allah'ın emirlerine itaat etmediği için. Allah'ın yasakları açısından da durum aynıdır. Allah'ın yasaklarına riayet etmeyecektir kişi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Öyleyse böyle bir durum söz konusu, Allah'ın emirleri ve yasaklarının çiğnendiği, karşılığında da her çiğnenişte Allah'ın azabına uğradığı bir hayatı yaşar kişi. Bu hayat mutsuz bir hayattır. Ama daimi zikre ulaştığı zaman ruhunun hasletleriyle nefsinin faziletleri aynı davranış biçimini sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirler. Yasakları asla işlemezler. Emirler cephesinde de bütün davranış biçimlerinin arkasından huzur içinde bir yaşantı devam eder. Her olayın arkasından Allah-u Teala onlara mutluluk verir. Ruhları da nefslerine huzur verir. Yasaklar cephesinden de hiçbir yasağı işlemeyecekleri cihetle Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayanlar olacaktır. Öyleyse bu kişi Allah ile onun ilişkilerinde de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlak saadeti yaşayan biridir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikrin insanı oluşturduğu bu müstesna durumda kişi gördünüz ki iç dünyasında da kavgasını bitirmiş, sulh ve sükun içinde olan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insandır. Mutluluk verdiği bir insandır. Dış dünyasında sulh ve sükunu sağlamış bir insandır. İç dünyasında
nefsiyle ruhunun kavgasını bitirmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. Hem iç dünyasında hem de dış dünyasında sulh ve sükunu kurmuştur. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaktadır. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynıdır. İşte böyle bir insan iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de saadeti yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizi buraya ulaştırmak ister. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibi olmanızı istemektedir Allah Teala. Peki ama ben daimi zikre ulaşamadım, hiç mi mutlu olamayacağım diye düşünüyorsanız yanlış, mutlu olabilirsiniz. Daimi zikrin dışında da aynı görevi yapan başka bir unsur var. Başkalarına karşı olan davranışlarımız. Başka insanlarla olan ilişkileriniz bir bileşik kaplar sisteminin esasını teşkil eder. Sizin dışınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif etki onlardan size negatif bir tepkinin geri dönmesine sebebiyet verir. Hem onlara bu negatif tepkiyi ulaştırdığınız için Allah Teala size azap verecektir. Hem de onlardan size bir negatif tepki geri döneceği için o davranış biçimleri sebebiyle de etrafınızdaki insanların siz yüzden davranışlarıyla da huzursuz olursunuz. Ama şimdi bunun aksini düşünelim. Etrafınızdaki her insan sizin için bir mutluluk kapısıdır. O kapıları çalın. Kime bir iyilik yaparsanız, kime bir güzel davranışta bulunursanız, o iyilik yaptığınız, güzel davranışlarda bulunduğunuz, onun hoşuna giden, onu memnun edecek olan bir davranışta bulunduğunuz kişi sebebiyle onu mutlu ettiğiniz için, memnun ettiğiniz için Allah Teala size huzur verecektir. Mutluluğu yaşatacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta daha onu tahakkuk ettirdiğiniz an başlar. Ve düşünce sisteminizde onu mutlu etmeyi dilediğiniz andan itibaren Allah size mutluluğu yaşatır. Ta ki mutluluğu ona ulaştırırsınız. Onun mutluluğu boyunca siz ona mutlu ulaştırana kadar mutlu oldunuz. Sonra başka bir arkadaşınıza da başka bir mutlu, ona mutluluk verecek olan davranışı tahakkuk ettirin. Böylece bütün bu davranışlar boyunca siz Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Öyleyse daimi zikre ulaşamadım diye üzülmeyin. İşte etrafınızda bir sürü insan, her biri sizden bir nebzecik mutluluk almak için var. Ve onlara ulaştırdığınız her mutluluğun arkasından mutlaka siz mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar kolay bir şey, cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da. Öyleyse koşun, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği mutluluğa koşun. Bu bilgi dağarcığının ışığında, Allah'ın nurunda, başka insanları mutlu etmek için yarışın birbirinizle. Başkalarına verdiğiniz her mutluluğun iki katını siz mutlaka Allah'tan alırsınız. Üstelik onu tasarlamaya başladığınız andan tatbikata ulaştırdığınız zamana kadar, ana kadar geçecek zaman parçasında da ayrıca mutlu olursunuz. Yani hayatınızı tamamen başkalarının mutluluğuna adasanız, mutsuz olabileceğiniz bir zaman devresi hayatınıza giremez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzel sohbetimiz, bir mutluluk sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor.
Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde daha birlikteyiz. Kod numarası 3.2.12.31 Lokman suresi 16. ayet-i kerime ile inşallah konuya giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya büneyye inneha in teku miskale habbetin min hardalin fe tekun fi sahretin ev fi semavati ev fil ardı ye ti bihallahu bihallah İnnallâhe latifun habir. Kelimeler ya ey büneyye oğlum, oğulcuğum, yavrum. İnneha muhakkak ki o, in eğer olsa bile dahi teku olur miskale miktar habbetin tane. Min hardalin hardaldan hardal. Ve böylece o takdirde tekun olur fi içinde sahretin kaya ev veya fi es semavati semalarda göklerde ev veya fi el ardi arzda yeti getirir bihi onu Allahu Allah innallâhe muhakkak ki Allah latifin latif lütuf sahibi habirun haberdar. Ey yavrum muhakkak ki o yani senin amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir. Habirdir, haberdar olandır.

Burada Allah-u Teala hayat filmlerimizden bahsediyor. Şu üç boyutlu olan hologram usulü hayat filmlerimiz. Doğumumuzdan ölümümüze kadar her saniye ne yaparsak yapalım, o yaptığımız her şey hayat filmimizde mutlak olarak yer alır. Öyleyse ne yaparsak yapalım, yaptığımız her şey orada karşımıza gelecektir. Kıyamet günü hepimiz bizlerdeki mevcut sistemler sebebiyle kendi hayat filmimizin oynayacağı, gösterileceği noktaya bir çekim kuvvetiyle ulaştırılırız. Herkes kendi hayat filminin başına ulaşır. Bu film bir ekrana veya bir perdeye ihtiyaç göstermez. Boşlukta üç boyutlu olarak oynar. Üstelik de iki film birden. Bir düşüncelerimizin filmi, bir de yaptıklarımızın filmi. Dereceyi yaptığımız işlemlerden, yani amellerimizden kazanırız veya kaybederiz. Kazanç veya kayıp. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın emirlerine karşı geliyorsak ya da yasak ettiği bir fiili işliyorsak derecat kaybederiz. Hayat filmimizde o işlev, o olay derecat kaybıyla işaretlenir. Her saniye, hayatımızın her saniyesinde ya derecat kaybederiz ya da kazanırız. Boş yok. Şimdi belki içinizde diyecek olanlar vardır ki, iyi de ben şu anda hiç kimseye bir kötülük etmiyorum. Gerçi ibadet de yapmıyorum şu anda. Namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum ama şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. O zaman neden derecat kaybedecekmişim? Zikirden derecat kaybedeceksiniz. Çünkü Allah Teala diyor ki, otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken daima Allah'ı zikredin. Hiç kesintisiz 24 saatlik bir zikir emrolunuyor ve böyle bir dizaynda derecat zikir yapmadığınız her an derecat kaybetmektesiniz. Onun için daimi zikrin sahipleri hayır sahibi olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kimdir hayır sahibi? Devamlı derecat kazanan kişi. Ne özelliği ne? Daimi zikrin sahibi oluşu. Daimi zikrin sahibi olduğu için o kişi uyurken de, uyanıkken de devamlı Allah-u Teala'yı zikretmektedir. İşte böyle bir zikir müessesesi onun daima derecat kazanmasını, daima hayır kazanmasını ifade ettiği için onlara hayır sahipleri diyor Allah-u Teala, daimi zikir sahiplerine. İşte oraya gittiğimiz zaman hayat filmimizi göreceğiz ve üç boyutlu olarak oynayacak. Hem düşüncelerimizin hayat filmi, hem düşüncelerimizin filmi, hem de efalimizin fiili, fiillerimizin filmi. Neden Allah Teala buna lüzum görmüş? Çünkü düşüncelerimizle tasarladığımız olaylar arasında mutlak bir ilişki vardır, taammüdün hesap edilmesi açısından. Hangi olayda ne kadar kasıt var? Hangi kasıtla, hangi maksada dayalı olarak hangi işlevi yaptık? Veya hiçbir kastımız olmadığı halde mi birisine zarar verdik? İkisi arasında çok büyük farklılık var. Derecat kaybını hesaplayacak olan mizan, bu eldeki delillere bakarak onlardan gerçek neticeleri çıkarabilecek özellikle yaratılmıştır. Mizan, kainatta mevcut her türlü güzel davranışın veya suç teşkil eden davranışın muhtevasını sinesinde toplamıştır. Milyonlarca fiil, bir de onların her kasıt derecesine göre ayrı derece adlandırılması, bu mizanın işidir. Ve o gün hayat filminizi seyrederken elinize mizanı verecekler. Mizanınızla hayat filminizi kontrol ettiğiniz zaman bütün oradaki rakamların mizanınızla %100 tuttuğunu göreceksiniz. O zaman anlayacaksınız ki Allah Teala size asla
zulmetmemiştir. Kıl kadar zulmedilmemişsinizdir. Allah razı olsun. Lokman suresi 17. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya büneyye. Ekümüz salate. Ve mur bil marufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek esabeke inne zalike min azmil umur. Ya ey kelimeler, büneyye oğlum, oğulcuğum, yavrum, ekime ikame et es-salatı namazı ve emur ve emret bi ile el-marufi marufla ve nehyet yasakla mani ol anel münkeri münkerden kötülükten vasbir ve ısbir sabret ala üzerine ma esabeke sana isabet eden şey ma şey hesabe isabet eden ke sana inne muhakkak ki zalike işte bu min azmi azmedilecek mutlak yapılması gereken şeylerden el umuri işler. Ey yavrum, namazı ikame et. Namaz kıl. Maruf ile irfanla

Maruf ile emret, yani irfanla. İyiliği emret.

İyilikle iyilik İrfanla iyilikle emret ve münkerden yani kötülükten nehyet. Münkeri yasakla, mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu azmedilen yani mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Münkerden nehy ve anil münkeri. Münkerden ney? Nehi anil münker ve emri bil maruf. Marufla emretmek. Bu Allah'ın temel kaidesi. Ve Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar hep aynı şey olmuş. Maruf nedir? İnsanlara derecat kazandıracak bütün işlevler. Münker nedir? İnsanlara derecat kaybettirecek bütün işlevler. Olayın mahiyeti ne olursa olsun derecat kaybettiriyorsa o münkerdir. Olayın mahiyeti ne olursa olsun derecat kazandırıyorsa o maruftur. İrfandır. Arif olan kişi irfanın sahibidir, marufu işleyendir. Ve aynı zamanda münkerden nehyedendir. Münkeri yasaklayandır. Ayet 18 Lokman Suresi Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tusavvir haddeke linnâsi ve la temşi fil ardı meraha innallâhe la yuh innallâhe la yuhibbu kulle muhtalin fehur ve la tusayir ve çevirme haddeke yanağını li ennâsi insanlara ve la temşi ve yürüme fi'l el ardı arzda yeryüzünde merahan böbürlenerek innallâhe muhakkak ki Allah la yuhibbu sevmez kulle hepsini her muhtalin çalımla yürüyen fehurin övünen kendini metheden. İnsanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Evet Allah Teala külle kullandığına göre hiçbirini manası çıkıyor negatif olduğu cihetle. Muhakkak ki Allah çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Lokman Suresi 18. ayet-i kerimesiyle en güzel tavsiyelerini Allah Teala ulaştırıyor. Ve yapılması lazım gelen davranış biçimlerini birer birer veriyor. Allah Teala ne diyordu Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde? Se'assufi an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi garil hakkı. Onlardan ayetlerimizi çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Allah onlardan ayetlerini çeviriyor. Çalımla yürüyenler de kibirlenenlerin işaretini taşıyor. Övünmek, böbürlenmek bunlar
Allah Teala'nın yasak ettiği fiiller, o tevazuu emreder. Ve 19. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, vaksit fi meşike vaudud min savtik inne en kerel asvati le savtül hamir. Vaksit ve orta bir yol tut, mütevazi ol. Fi de meşike yürüyüşün, vagdut ve kıs, eksilt min savtike sesinden. Vagdut, vagdut, kıs, eksilt, azalt. Min savtike sesinden, inne muhakkak ki en kere, en çirkin, en nekir olan el asfati sesler, le elbette muhakkak mutlaka savtü ses, hamiri, merkez. Yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol. Ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş yani. Muhakkak ki seslerin en çirkini elbette hamirin, merkebin sesidir.

Allah Teala yine Kur'an-ı Kerim'de babanın oğla verdiği vasiyetleri anlatarak bütün insanlara nasıl davranmaları lazım geldiğini açık bir şekilde anlatıyor. Ve Lokman Suresi 20. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Elem terer ennallâhe sahhare lekum ma fis semavati ve ma fil ardi ve esbega aleykum ni'amehu zahireten ve batine ve minen nasi men yücadülü fillahi bi gayril ilmin ve la hüden ve la kitabin münir. Elem teref görmediniz. Ennallâhe muhakkak ki Allah sahare musahhar kıldı, emrine amade kıldı. Lekum size, sizin için. Ma şey fi es semavati semalarda ve ma ve şey fi ardı arzda yeryüzünde ve esbega tamamladı. Aleykum sizin üzerinde size ni'amehu nimetlerini. Zahireten zahir olan açık görünen ve batineten ve batın olan gizli görünmeyen ve min ennasi ve insanlardan men kim yücadülü mücadele eder fillahi Allah hakkında bir gayri olmaktan olmaksızın ilmin, ilim, bilgi ve lahüden ve hidayete erdirici olmadan ve la kitabim ve bir kitap olmadan münirin aydınlatıcı. Allah Teala buyuruyor, göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ın onları size musahhar kıldığını, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, hidayete erdirici ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ediyorlar.

hidayete erdirici bir hidayete erdirici olmaksızın ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ediyorlar.

Öyleyse burada Allah-u Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde 13. ayet-i kerimesinde verdiği şeyleri söylüyor. Bütün göklerde, bütün yerlerde Allah-u Teala neyi yarattıysa siz insanların emrine musahhar kıldı. Burada da göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ın onları size musahhar emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Diyor burada da. Ve sizin üzerinizdeki görülen ve görünmeyen nimetlerini tamamladı. Gözlerimizle görebildiklerimiz görünenlerdir. Göremediklerimiz de görünmeyenlerdir. Allah Teala bize akıl vermiş. Aklı göremiyoruz ama bir büyük nimet. Düşünme kabiliyeti. İdrak. Vücudumuzdaki bu görünen standartların ötesinde vücudumuzu kontrolü altında tutan bir irade. Ve görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetler. Bir fizik kalbimiz var. Vücudumuza kan pompalayan, kanı tekrar çeken, temizletip tekrar vücuda dağıtan bir sistem. Ay bir de manevi kalbimiz var. Nefsimizin kalbi, ruhumuzun kalbi. Birinin muhtevası afetlerle dolu, ötekinin hasletlerle dolu. Ne nefsi ne ruhu göremiyoruz baş gözlerimizle. Ama fizik vücudumuzu görebiliyoruz sadece. Öyleyse nimetleri Allah-u Teala'nın üzerimizde çok. Ve insanlardan öyleleri de vardır ki diyor Allah-u Teala, bir ilmi olmaksızın, bir, ikincisi bir hidayete erdiricisi, mürşidi olmaksızın, Resulü olmaksızın, iki ve bir aydınlatıcı kitabı. Bunlar olmaksızın Allah hakkında mücadele ediyorlar diyor. Burada Allah hakkında mücadele eden kişinin, Allah'ın söyledikleri hakkında mücadele eden kişinin vasıfları veriliyor. Ne olması lazım? Allah hakkında iki türlü insan mücadele eder, birbirleriyle mücadele eder. Bir, bu söylenenlerin sahibidir. Evvela ilmi vardır. Nasıl elde etmiştir ilmi? İlmi Allah-u Teala'dan öğrenmiştir. Sonra hidayet erdiricisi vardır. Allah veya bu dünyada mürşidi ve aydınlatıcı bir kitabı vardır. Kur'an-ı Kerim. Bir böyle insanlar var. Bir de üst seviyede böyle insanlar var. Yani ilmi doğrudan doğruya Allah'tan alan ve kitaplara dayalı olarak alan, Kur'an-ı Kerim'den ilim sahibi olan bir kişi. Allah'ın öğretisiyle mücehhez olan ve hidayet ehli olan birisi. İşte Resullerin hidayete erdiricisi Allah'tır. Ama Resuller içinde kendi mürşitlerine tabi olmak mutlaka söz konusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nebi resuldü, nebiydi. Mürşidi Cebrail aleyhisselamdı. Aydınlatıcı kitabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'di. Allah-u Teala nebi olmayan resullerine de kitap indirir. Ama bu kitap bir nebiye indirilen kitap hüviyetinde aydınlatıcı bir kitap olamaz. Detaylar hakkında bilgi verir sadece. Asıllar nebilere, peygamberlere indirilen kitaplardadır. Nitekim son peygambere indirilen Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bir rehber kitap olmakta devam edecektir. Ama
burada Allah hakkında mücadele eden insanların sahip olması lazım gelen vasıflar veriliyor. Çok önemli. İlim sahibi olması lazım kişinin. Hem maddi açıdan ilim sahibi olması lazım, hem de manevi açıdan ilim sahibi olması lazım. Yani zahiri ilmin ve gaybi ilmin. Onun bir hidayete erdiricisi olması lazım. Önce mürşidinden öğreneceklerini. Sonra da aydınlatıcı bir kitap olması lazım. Bunlara sahip olan birileri için

hem yol gösterinin olması lazım, hem de aydınlatıcı, nurlu bir kitabı olması lazım. Allah hakkında konuşabilmek için kılavuzunun Allah olması lazım. İnsanlar var şimdi, Kur'an'da kendilerini kurtuluşa ulaştıracak hiçbir şeyin farkında değiller. Din öğrenmişler ömürleri boyunca, üniversite bitirmişler, master yapmışlar, doktora yapmışlar, profesör olmuşlar. Ama Kur'an'ın kendilerini kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerini bilmiyorlar. İşte bu insanların kurtulması mümkün değil. Ve onlar da bunları Allah'tan öğrenenlerle devamlı savaştalar. Oysa ki ilimleri yok. Oysa ki mürşitleri yok. Oysa ki o yol gösterici kitabın ilmine sahip değiller. Zamanımızdaki din adamlarının standartlarını veren belki en güzel ayet-i kerime Lokman Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi. Temel faktörler. Kendisine yol gösteren bir mürşidi yok kişinin. Bir aydınlatıcı kitabı yok ya da aydınlatıcı kitabın hükümlerini bilmiyor. Ve ilmi yok. İlmi olmaması, kitap olsa da o kitabın ilmine sahip olmadığını gösteriyor kişinin.

de Lokman Suresi 21. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izakile lehum tebi'u ma enzelallahu kalu bel nettebi'u ma vecedna aleyhi aba ena eve lev kâne kâneş şeytanı yed'uhu ila aza bis sa'ir. Ve izave olduğu zaman kıyla denildi lehümüt tebi'u, lehüm onlara ittebu, tabi olun. Ma şey enzilallahi enzele, Allah'ı enzele indirdi. Allah'ı Allah, kalu dediler. Bel, hayır. Nettebi'u, tabi oluruz. Ma şey vecetna, biz bulduk. Aleyhi, onun üzerinde abayna, babalarımız. E mı? Ve levkâne, ve olsa bile, olsa da eş şeytanı şeytan. Yed'uhum, onları çağırıyor. İlâ azabi azaba es-sâiri. Alevli ateş. Cehennem. Ve onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiği zaman hayır, babalarımızın üzerinde bulunduğu şeye, yani putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı?

Hep böyle söylüyorlar babalarımız. Biz babalarımızın üzerinde bulduğu şeye tabi oldunuz. Sen bizi babalarımızın tabi olduğu dinden ayırmak istiyorsun diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün peygamberlere. Oysa ki din Hazreti İbrahim'in dini. Yani Kur'an'da geçen Hanif kelimesiyle ifade edilen din, Hazreti İbrahim'in lisanında İslam demek, Allah'a teslim olan demek. Öyleyse şeytan onları çılgınca yanan ateşe çağırsa da mı, alevli ateşin cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı, Hazreti İbrahim'i neden Allah-u Teala babanız İbrahim diyor? Bunun için söylüyor. Onlar hep babalarımızın tabi olduğu dinden bizi ayırmaya çalışıyorsun diyorlar. Allah-u Teala da demiş oluyor ki asıl babanız Hazreti İbrahim'dir. Din açısından babanız sizin babalarınız soyunuz sopunuz değil, babanız Hazreti İbrahim'dir. Onun dini geçerlidir manasına söylüyor. Babanız İbrahim, babanız İbrahim diye hep geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Manası bu. Yani Hazreti İbrahim bizim gerçek dinimizin sahibidir diyor Allah Teala. Onun Hanif dini üç esas ihtiva eder. Bir, vahdet, iki, tevhid, üç, teslim. Tek Allah, Allah'a ulaşmayı dileyen tek bir toplum ve Allah'a teslim. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. O Hazreti İbrahim'in dinidir. İnsanların babalarını buldukları putlara tapanların dini değildir. İnsanların din açısından asıl babası olan Hazreti İbrahim'in dinidir. Lokman Suresi 22. ayet-i kerime ve men yüslim vechehu İlallahi ve huve muhsinun. Fakat istemseke bil urvetil vuska ve ilallahi akibetül umur. Lokman Suresi 22. ayet-i kerime. Ve men ve kim yüslim teslim eder ve çehu ve çini alallahi Allah'a ve hüve ve o muhsinun, muhsin olarak. Ve o zaman o takdirde kat olmuştu, istemseke tutundu, el urvetül vuska, sağlam kulp ve ilallahi ve Allah'a. Akıbeti akibet, son, sonuç, el umuri, işler, emirler. Ve kim muhsin olarak ve çini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulpa yapışmış olur ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır.

Kim muhsin olarak veçini Allah'a teslim ederse, burada açık bir şekilde fizik vücudunda Allah'a teslim edilmesi gerektiği ifade ediyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyordu? Diyordu ki, فَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha nefsi ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudu veçi ahsen olan kim vardır diyor. Ve hanif olarak onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler diyor. Allah Hazreti İbrahim'i dost kıldı diyor. Öyleyse kişi veçini Allah'a teslim ediyor ve sağlam bir kulba yapışmış oluyor. Nedir bu kul? Nefsin Allah'a teslimi konusunda sağlam bir zeminde kişi. Artık bir daimi zikre ulaşması kalmış. Ve eğer bu kişi iradesini kullanır da Allah-u Teala'dan bu istikamette talepte bulunursa, yani ben talep ettim, sen benim fizik vücudumu da teslim aldın hamdolsun. Öyleyse ben gene talep ediyorum, nefsimi de sana teslim etmek istiyorum. Ya Rabbi beni daimi zikre ulaştır tarzında bir talebi varsa, Allah bu talebini kabul etmişse o kişi sağlam bir kulba yapışmıştır. Yani burada Allah-u Teala fizik vücudun teslimini mutlaka daimi zikrin kovalayacağını kesinleştiriyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi sağlam bir kulba yapışmıştır diyor. Peki daha evvel ne diyordu? Bakınız aynı ifadeler geçiyor. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri. 256 ve 257. ayetleri. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kimse kimseyi Allah ile olan ilişkilerinde zorlayamaz. Kat tebeyyene rüştü minel gay. Rüştle gay, irşatla cehenneme giden, irşat yoluyla cehenneme giden yollar birbirinden ayrılmış, beyan edilmiştir. İspat vasıtalarıyla ispat edilmiştir. Bu iki yol birbirinden ayrılmıştır. Allah'a ve cennete götüren yolla şeytana ve cehenneme götüren yol birbirinden tamamen ayrıdır. Birisi rüşt yoludur, diğeri gay yoludur. Aynı konu Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde anlatılmış durumda. Allah Teala diyordu ki orada Se'asrufe an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve inirev külle ayetin la yümini biha ve yen yerev sebiler rüştü la yettehuzu sebila ve yen yerev sebiler gayi yettehuzu sebila. İşte orada da Allah Teala diyor onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Kibirle

Fakat istemsek bir uvetül vuska. Kim tağutu inkar ederse, yani tağuttan vazgeçerse ve Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı tutunur diyor Allah Teala. Bunun neticesinde kişinin Allah'a ulaşması söz konusu. O kişi böyle olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Amin olur. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve diyor ki 257. ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Burada Allah Teala Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır diyor. Yani kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağı için bunu söylüyor Allah Teala. Çünkü sözü var. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime mutlaka ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın kendisine ulaştırdığı insanlar söz konusu. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o sağlam kulba tutunmuş. O kul onu mutlaka Allah'a ulaştıracak. O Allah'ın verdiği söz. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın öyle bir sözü ki mutlaka kendini ulaştıracak. Ama kişi ne zaman ki Allah'a ulaşmayı diler de Allah'a ulaşır. Ondan sonra da bunu Allah Teala'ya hatırlatırsa, ya Rabbi ben sana ulaşmayı dedim. Sen söz vermiştin. Ben senin kulbuna yapıştım. Sen beni buraya sana ulaştırdın. Ama bir sözün daha var Lokman suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Fizik vücudunu bir kişi eğer bu noktada Allah'a fizik vücudunu ulaştırmayı dilerse ve şu inançla dilerse ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah'ın sözü yerine geldi, Allah beni kendisine ulaştırdı. Ey Allah'ım öyleyse ben sana fizik vücudumu da teslim etmeyi diliyorum. Bu inancın sahibi olarak seni kendime vekil ettim. Sana tevekkül ettim. O zaman Allah-u Teala'nın kişi emin oluyor ki mutlaka fizik vücudunu da teslim alacağına, mutlaka Allah onun fizik vücudunu teslim alacaktır. Ve Allah-u Teala mutlaka teslim alıyor. Bu, ikinci defa Irvetül Vuska'ya sarılma. Lokman suresinin 22. ayet-i kerimesi ise üçüncü defa Irvetül Vuska'ya sarılmayı ifade ediyor. Nefsin teslimi için. Kim muhsin olarak veçini fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Bu sağlam kul Allah'ın sözü. Kim fizik vücudunu teslim eder de inanırsa ki kesin şekilde Allah mutlaka onu daimi zikre ulaştıracaktır. İşte bu o kişinin tutunduğu kulptur. Allah'ın sözü var bu ayet gereğince Lokman suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Ve işlerin sonu Allah'a dayanır diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Yani siz bu imanın sahibi olursanız Allah'ın sizin için yapmayacağı şey yoktur. İşte Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi kendisine ulaştırdı. Madem ki böyle ben fizik vücudumu da sana teslim edeceğime inanıyorum. Benim fizik vücudumu da teslim al. İkinci bir urvetül vuska Allah Teala fizik vücudu teslim alıyor. Ve üçüncü bir urvetül vuska Lokman suresinin 22. ayet-i kerimesinde nefsi de teslim alıyor Allah Teala. Yeter ki biz o imanın sahibi olalım.

Sevgili kardeşlerim, bir defa daha hatırlatalım ki neye inanırsanız Allah size onu mutlaka gerektirir. Mesela o imanın sahibi olmak. Hep söylüyorum ya size, en olmayacak olan şey nedir? Diyelim ki yer çekimi kuvvetinden kurtulmak. Mümkün değil. Dünya çekiyor sizi. Ama siz o inancın sahibi olabilirsiniz. Seniz ki bana yer çekimi kuvveti tesir etmez. Allah Teala beni isterse yer çekimi kuvvetinin dışında tutar. Buna kesin bir şekilde inanç besleyebildiğiniz gün, bu inanç seviyesine ulaştığınız gün yer çekimi kuvveti size tesir etmez. İşte Allah Teala bu kanunu söylüyor. Urvetül Vuska bu. Urvetül Vuska öyle bir inanç seviyesi ki o inanç seviyesinde olması mümkün olmayan şeyler, normal bir akıl sahibi için vücut bulması mümkün olmayan şeyler o kişi için, inanç sahibi için mutlaka gerçekleşir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, dua ettiğiniz zaman duanın gerçekleşeceğine inanarak dua edin diyor. Bu aslında son derece önemli bir kanunu Allah-u Teala'nın. Ne kadar imanınız var? Neye iman edebiliyorsunuz? İşte Allah-u Teala size adım adım daha çok imanı, daha çok imanı, daha çok imanı veriyor. Rum suresinin 22. ayet-i kerimesi affedersiniz Lokman

affedersiniz. Lokman suresinin 22. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. İmanınız neyse Allah sizi mutlaka oraya ulaştırır. Onu mutlaka size verir. İnanırsanız ruhtay mekanı yapacağınıza bir gün onu gerçekleştirir. Nefstay mekanı yapacağınıza inanırsanız bir gün onu gerçekleştirir. Fizik vücuttay mekanı yapacağınıza inanırsanız bu iman mutlaka Allah-u Teala bunu yapacaktır şeklinde kesin bir iman olacak. Allah-u Teala her halükarda mutlaka onu gerçekleştirir. O zaman siz Allah'ı vekil tayin ediyorsunuz ve Allah'ın size sunduğu o kulba, sizi oraya ulaştıracak olan kulba, o zaman imanınız ölçüsünde sımsıkı yapışıyorsunuz. İmanınızın ölçüsüyle kulba yapışmanız arasındaki oran aynıdır. Lokman suresi 23. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve men kefere

Lokman suresi 31. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve men kefere fe la yahzunke küfruh. İleyna mercuhum ve nünebbi'uhum bima amil. İnnallâhe alîmün bizzati sudur. Ve men ve kim keferi inkar etti fe o zaman la yahzunke seni mahzun etmesin. Küfrühü onun küfrü ileyna bize. Mercuhum onların dönüşü fe böylece nünebbi'uhum onlara haber vereceğiz. Bima şeyleri amelü yaptılar. İnnallâhe muhakkak ki Allah alimün en iyi bilen bizzati sudur. Senelerde olanı. Allah Teala diyor ki kim inkar ederse onun küfrü seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları amellerini onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah senelerde olanı en iyi bilendir. Yani haber vereceğiz, onları göstereceğiz ve onlara yaptıklarının bedelini mutlaka ödeteceğiz. Mahkeme-i Kübra'ya kimsenin itiraz etmesi mümkün değildir. Çünkü kendi fiillerini görecek ve o sıradaki düşüncesini de görecek. Düşüncesinin de filmini görecek. Hangi düşüncenin tesiri altında hangi fiili işledi ve o fiili işlerken o fiildeki tasarlama kasıt unsuru, taammüt unsuru hangi miktarda %100 belli olur. Ve en ufak bir hata olmaksızın, yanlışlık olmaksızın mizan %100 doğru, %1 milyon doğru bir standartta kişinin günahlarını ve sevaplarını en net standartlarda devreye koyar. Öyleyse kıyamet günü mizanınız olacak. O mizana dikkatle bakın. Allah Teala onlardan bahsediyor 24. ayet-i kerimede. Nümetti'uhum kalilen sümme nattarruhum ila azabin galiz. Nümetti'uhum onları metalandırırız kalilen az. Sümme sonra nattarruhum onları maruz bırakırız. İla azabin azaba galizin çok şiddetli ağır. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Kim bunlar? Bir evvelki ayet-i kerimede söz konusu edilen insanlar. O inkar edenlerin küfrü seni üzmesin diyor. Onların dönüşü bizedir. Yaptıklarını onlara söylemekle kalamayız. Onları bu ayette söylediği gibi cezalandırırız diyor. Yani Allah-u Teala'nın yaptıklarını haber vermesi aslında onların yaptıkları karşılığında cezalandırılmalarını ihata eden bir konu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde sizlerle Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki konuyu burada inşallah tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bugünkü din adamlarının söyledikleriyle, anlattıklarıyla cennete girmek mümkün mü konumuz? Cevap daha baştan mümkün değil diye geliyor. Neden mümkün değil? İşte onu izah edelim. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel indirildi. Ve 14 asır evvel sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. 14 asır sonra bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz." diyor Allah Teala. Peki bugün

Kur'an'ın bütününe iman edilmiyor mu? Edilmiyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam 7 safa arz eder. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, 10 tane insan olarak mürşide ulaşmak, tabi olmak 2. safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. safa, fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek 4. safa, nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek 5. safa, irşada ulaşmak 6. safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve bir hakkın takvanın sahibi olmak, hakkül yakine ulaşmak 7. safa. Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra bunların hiçbirisi yok. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Tatbik edilmiyor. Yani demek ki Kur'an'ın Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğuna mütalik ayetlerine iman edilmiyor. Tatbikat yoksa bütün bir kitle bunu tatbikattan kaldırmışlarsa Allah'ın bu ayetlerinden sorumlu olmadıklarını kabul ediyorlar gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Mürşide ulaşıp mürşide tabi olma konusu tatbik edilmiyor. Öyleyse Kur'an'ın buna mütalik ayetleri de devre dışı, onlara da iman edilmiş olmuyor. Ruhun Allah'a ulaştırılması 12 defa üzerimize farz. Bu ayetler de dikkate alınmıyor. 77-73 ayet Kur'an-ı Kerim'de ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasıyla alakalı. Ama dikkate almıyorlar. Tatbik etmiyorlar. Ve yüzlerce, binlerce din adamından birisi çıkıp da ortaya bunlar hakikat, ruhunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz demiyor. Tam aksine ruh insana hayat verir diyorlar. Öyleyse hiç kimse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıramaz diyorlar. Yani tam aksi iddia ediliyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 12 defa farz kıldığı 12 farz ayet-i kerimesine, 73 tane vuslat ayetine inanmıyorlar, iman etmiyorlar. Fizik vücudun Allah'a teslimi farz ve tatbikatı yok. Nefsin Allah'a teslimi farz, tatbikatı yok. İrşada ulaşmak farz, tatbikatı yok. İradeyi Allah'a teslim etmek farz, tatbikatı yok. Hepsi devre dışı. 14 asır evvel yaşanan İslam. Bütün peygamberler zamanında yaşanan İslam. Hazreti İsa zamanında da İslam yaşandı. Hazreti Musa zamanında da İslam yaşandı. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bütün peygamberler, bütün resuller aynı dini yaşadılar. Ama bugün 7 safhadan ibaret olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini artık yaşanmıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İman edilmiyor ayetlerine,
Ve hepsi tatbikattan çıkarılmış. Öyleyse cennet açısından meseleye baktığımızda onlar yoksa cennet de yok. Öyleyse din öğretisi bir faydasız ilim haline getirilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Eğer Kur'an'daki İslam 7 tane safa içeriyorsa, 1. Bütün sahabe bu 7 safanın hepsini yaşamışsa, Kur'an ayetleriyle sabitse, 2. Ve bugün bunların hiçbiri İslam aleminin %90'dan fazlası tarafından yaşanmıyorsa, ancak bizler gibi sahabenin yaşadığı hayatın aynını yaşamayı kendilerine şiar edilmiş olanlar yaşayabiliyorsa, bu sayı hiçbir zaman %4-5'i geçmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu işte bir yanlışlık var. Onun için Allah Teala bu zamanki insanlardan sahabeyi ayırt etmek için, çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Kitabın bütününde zikir farz. Çok zikir farz, daimi zikir farz ve bugün 32 farzın içinde ve 54 farzın içinde zikir yer almıyor. Zikri Allah istediği kadar farz kılsın. 14 asırda din öğretenler farzların arasından çıkarmışlar. Söylediğimiz 7 safayı da çıkarmışlar. Zaten o zaman ortada İslam kalmıyor. İslam Allah'a teslim demektir. Ruhun ve çin nefsin iradenin teslimi. Eğer bunları teslim edecek olan tatbikat tamamen yok edilmişse ve sahabe bu teslimleri gerçekleştirmişse, o zaman sevgili kardeşlerim, büyük bir problem var demektir. Kurtuluşun imkansız olduğu bir devrede yaşıyoruz. Daha başlangıçtan konu bitiyor. Allah Teala insanları ikiye ayırmış. Allah'a ulaşmayı dileyenler 1. bölüm, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 2. bölüm. Cennetle cehennemi de birbirinden ayırmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse benim cennetime girer diyor. Kim dilemezse giremez diyor. Daha burada başlangıç noktasında her şey bitmiş sevgili kardeşlerim. Artık din öğretisi Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram ihata etmiyor, muhtevasını almıyor, içermiyor. Öyleyse daha buradan başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezsek ne olur? Cehenneme gireriz. Hadi gelin beraberce ayetlere bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Yunus 7 ve 8. Diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun." Ulaike mevahimin naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Hoşnutturlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar.
Yani onları mutmain kılacak olan husus, saha sadece dünya hayatıdır. Şimdi konunun can alacak yerine geldik. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onların hepsini Allah'ın ayetlerinden gafil sayıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü dilemeyen mutlaka cehenneme gider. İşte 8. ayet. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Ülaike mevahümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Kazandıkları dereceler sebebiyle onların gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor. Daha burada her şey bitti. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, insanların gideceği yer hangi sebeple olursa olsun dilememeleri. Kurtuluşları yok. Gidecekleri yer cehennem. Bundan 14 asır evvel sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemeyen zaten ruhunu Allah'a ulaştıramaz ama dilediklerini de Allah Teala gösteriyor Kur'an-ı Kerim'inde. Diyor ki onlar için ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسْفَلَ وَيُحَافُونَ سُعَ الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَچَ رَبَّهُمْ. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler, getirdiler ve misaklerini bozmadılar. Bozmazlar. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. İyi hesap, sevapların günahlarından fazla olması mutlaka cennet. Kötü hesap, günahların sevaplardan fazla olması mutlaka cehennem. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve yuhafune su'el hesap ve kötü hesaptan korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek, zata ulaşmayı dilemek, üçüncü kat cenneti, Allah'ın zatını görmeyi dilemek, yedinci kat cenneti başarıldığı takdirde yedinci kat cenneti ifade eder. Ama hangi standart olursa olsun, onlar Allah'ın zatını sabırla dileyenlerdir diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala.

O Allah'a ulaştıranlar var ya, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, kim bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına en azından ulaşmayı dileyenler. Ama ayet-i kerimenin başında onlar Allah ile olan ahdlerini ifade ederler buyurduğu cihetle Allah'ın ahdini ifade ederler, yerine getirirler buyurduğu cihetle onlar ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenler oluyor zaten. Kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Peki, tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala diyor ki Fetihunda, Habibim, Allah'a sana biat etmek, Allah'a biat etmektir. Onlar sana biat ettikleri zaman, onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi, biat edildiğini, tabi olunduğunu kesinleştiriyor. Neyse, çok şükür ki 7 tane safhadan sadece buna kimse itiraz etmiyor. Bütün konulara hiçbir delil mevcut olmamasına rağmen sadece onlar yanlış bildikleri şeyin başkaları tarafından anlaşılmasından fena halde korktukları için, yanlış olduğu, kendilerinin bunları tatbik etmediği için cehenneme gideceği falan önemli değil onlar için. Aman başkaları öğrenmesinler. Oysa ki sevgili kardeşlerim, öğrenmeleri hayır değil mi? Eğer öğrenirlerse, o zaman siz kendinizi müdafaa etmeyecek misiniz? Haklı bir müdafaanız yok mu? Biz ancak bize öğretileni öğrettik. Böyle diyeceksiniz, doğrusu da budur. Yaptığınız yanlış değildi ki. Bu doğruları öğrendiğiniz güne kadar yaptığınız yanlış değildi. Çünkü bilmiyordunuz. Hatalı değildiniz yaptıklarınızda. Ama şimdi hakikatleri öğrendikten sonra üstüne örterseniz, saklarsanız, gizlerseniz, o zaman milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vereceğiniz için hidayet çağının dışında yaşarsınız. Kendinize değil sadece, milyonlarca insana da, 60 milyondan fazla insana da yazık edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek faslını geçtik. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biat müessesesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hepsi tabi olmuşlar. Ama ondan sonra itiraz başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın son mürşidiydi. Artık ondan sonra mürşit gelmez. Kimseye de tabiyet söz konusu olmamıştır. Olmayacaktır da derler. İyi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra 4 halifeye tabi olunmadı mı? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali kim inkar edebilir ki? Onlar hilafayı raşidin değil mi? İrşad yetkisinin sahibi olan halifeler değil mi onlar? Cevap yok. Peki.
Ya sahabeye ne buyuracaksınız? Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O sabikunel evenin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Yani ister ensar olsun, ister muhacirin, bütün sahabeye tabi olmuşlar. Adları da tabi'in. Hiç kimse tabi'ini inkar edemez. Tebe'ye tabi'ini de inkar edemez. Bunlar inkar edilmeyecek bir şekilde açık ve kesin bir hüviyet kazanıyor. İster ensar olsun, ister muhacirin, sahabeye tabi olunmuş. Öyleyse tabiiyet Kur'an'ın esası olduğu gibi Tevrat'ın da, Zebur'un da, bütün nebilere indirilen bütün şeriat kitaplarının da esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Tabiiyet. Kur'an-ı Kerim boyunca kaç yerde geçiyor? Bana tabi olun ki sizi hidayete erdireyim, sizi rüşte erdireyim, irşat yollarına ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ün. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmak diye bir vaka var. Allah'ın kendi zatına hidayet etmesi, ulaştırması, kendisine hidayet etmesi, kendisine ulaştırması. Şimdi böyle bir dizaynda insanları düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemiyorlarsa olay zaten bitiyor. Dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala ayetlerimizden. Gafildir diyor. Ve bugünkü din anlayışında ...14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Ona tabi olundu. Ama onunla beraber tabiyet bitti diyorlar. Ondan sonra artık mürşit gelmeyecektir. Oysa ki Allah-u Teala Kur'an'da aksini ispat ediyor. Sahabe, irşat makamının sahibi, bütün sahabeye tabi olunmuş. Öyleyse tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bitmemiş. Ama öyle olduğunu iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu asılsız iddialar yüzünden milyonlarca insanın, 60 milyondan fazla insanın sadece bizim ülkemizde cehenneme gireceğini düşünmek bir kabus gibi sırtımızda bir yük. Ve bu tertemiz insanlar söylenenlerin doğru olduğunu zannediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim her devirde tabiiyeti esas alıyor. Üzerimize tabiiyet farz kılınmış. Sahabenin hayatını anlattığımıza göre onların tabiiyeti kesin, kimsenin bir itirazı yok. Demek ki tabi de olmuşlar. İslam'ın ikinci safhasını da yaşamışlar.
birinci safa da yaşanmıyor bugün. İnsanların %95'i, %90'ından çok daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay yok. Ve mürşide tabi olmak diye de bir olay yok, kabul edilmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırma. 12 defa farz. İşte farzlar. 1 Zümer 54 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum el azab. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Allah'a dönmek, ruhun Allah'a dönmesi ve Allah'a teslim olması. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah'a dön. Ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Rabbine rücu et. Ruha sesleniyor Allah-u Teala.

우리 쌤, 4. ayeti kerime fefirru ilallahi 3. fefirru ilallahi 4. ayeti kerime Zariyat 50. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. 5. ayeti kerime Lokman 15. Vettebi sebi'la men enabe ileyye. Kim bana dönmüşse sen de onun yoluna uy. Aynı yola sırat-ı müstakime tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedi darü selamı yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse Allah'a geri dönüş söz konusu. Sonra 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Bezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön.

8. ayet Şura 47. Üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Gördük ki Yunus 125'te Allah kendi zatına davet ediyor. Peki sonra bir sonraki ayet-i kerime, yani 9. farz Rad 22. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Rad 21. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada Allah Teala Allah'ın kendisine o kişi hayattayken bir şeyi ulaştırmasını emrettiği kesinlik kazanıyor. Ve bu insanların misaki. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Onlar misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Dokuz oldu. 10. ayet-i kerime Enam 152. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de Allah'a teslim edin. İradenizi de. On birinci ayet-i kerime Maide 7. İşittik ve itaat ettik dediniz. O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaştırılması konusundaki yeminimizin Kur'an-ı Kerim'deki adı misak olarak geçiyor. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 125. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri sahibine, ehline iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Onların sahibine, yani onların sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Ruhunuz bir emanettir. Fizik vücudunuz bir emanettir. Bu ikisinin tesliminden sonra rehine olan nefsiniz, bunların teslimi konusunda rehine olan nefsiniz, o da emanet oluyor. Onu da teslim ediyorsunuz. Sonra da iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Öyleyse 12 defa üzerinize farz olan ruhunuzun Allah'a teslimi. Peki bütün sahabe Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki

Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri. Vellezî neştenebut tagute. Onlar taguttan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. An yabuduha. Ona, taguta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, Allah'a döndüler. Febeşir ibadi. Allah'a döndüler ve Allah'a kul oldular. Manası dolaylı olarak çıkıyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Allah'a döndüler, Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldiler, Allah'a döndüler. Kullarımı müjdele diyor. Yani kullarım dediğine göre, onları kulluklarına, kulluğuna kabul ettiğine göre Allah Teala şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmayı başarmışlar. Neydi fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd? Hadi gelin beraberce bakalım. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin ve eni buduni. Hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye ve ben siz, çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Yani Allah'ın ahdi şeytana kul olmaktan kurtulmamız ve Allah'a kul olmamız. Ne diyor Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi? Kullarımı müjdele diyor. Yani bana kul oldular, ruhlarını bana teslim ettiler diyor. Ama daha açık bir ifadede kullanıyor 18. ayette. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor. Kim o hidayet erenler? Ruhlarını Allah'a teslim edenler. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki el hüdâ hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Aynı ayet-i kerime onunla kalmadıklarını, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Çünkü sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor Allah Teala, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Öyleyse fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi bize burada üçüncü aşamada sahabenin ruhlarını Allah'a teslim edip etmedikleri konusu kalıyor. Bakıyoruz ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi hidayete erdiklerini, yani ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini açık bir şekilde dile getiriyor. Bugün ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşıp tabi olmak, ne ruhu Allah'a ulaştırmak artık tatbik alanı bulmayan ve dinin muhtevası içinde açıklanmayan hususlar. Yani artık dinde, İslam dininde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Öğretilmiyor. Hiçbir üniversitede bu istikamette bir öğreti mevcut değil. Mürşide tabi olmak öğretilmiyor. Sonra
Ne öğretiliyor? Bunların dışındaki şeyler. Ruhun Allah'a ulaştırılması da öğretilmiyor. Üzerimize 12 defa farz demiştik ruhumuzun Allah'a ulaştırılması. Ve bütün sahabe gördük ki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse 7 safhanın 3'ünü sahabenin gerçekleştirdikleri, 14 asır evvel gerçekleştirdikleri kesin. Bugünkü din anlayışında bunların hiçbirisi mevcut değil. Bunları yapanlara aşırılığa kaçanlar diyorlar, aşırı dinciler diyorlar. Oysa ki Kur'an'ın temel emirlerinden bahsediyoruz. Aşırılık falan değil, bunlar Kur'an-ı Kerim'in temel farzları ve bundan 14 asır evvel dinin, İslam dininin Kur'an-ı Kerim'le tatbikatına başlayan, kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'le tatbikatına başlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı bu. Ona tabi olan sahabenin de hayatı. Kur'an o devre inmiş, o devre tatbik edilmiş. Tam 7 safhanın hepsi tamamlanmış. Öyleyse devam edelim. Bundan sonra ne oluyor? Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Bundan sonra ne gelecek? Fizik vücudun teslimi. Acaba sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler mi? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Âl-i İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Kur'an böyle söylüyor. Bütün sahabenin veçhini Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 21. basamakta ruh Allah'a teslim ediliyor. Daha evvel başlayalım. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. 14. basamakta mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Sahabe ikisini de gerçekleştirmiş. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Sahabe bunu da gerçekleştirmiş. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sahabe bunu da gerçekleştirmiş. Sonra sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi 26. basamakta daimi zikrin sahibi olur. Kim daimi zikrin sahibi ise hikmet sahibidir ve zemin katı Allah Teala ona mutlaka gösterir. Zemin katın büyük sırrını, devrin imamının dergahını. Sonra kişiye birinci katın ve gök katlarının, üst katlarının, diğerlerinin gösterilmesine başlanır kişi. Ullelvab makamını aşmıştır, o zaman ihlas makamına geçmiştir. Ve daimi zikrin sahibidir. Burası kim daimi zikrin sahibi ise o kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesi kesindir. Neden? Çünkü kişi daimi zikrin sahibi olunca nefsinde hiç afet kalmıyor. Afetin sıfırlandığı yer nefsin Allah'a teslimidir. Nefsin tezkiyesinden sonraki fasıl tasfiyenin tamamlandığını gösterir. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur ve nefsin kalp gözü açılmıştır. Nefsin kalp kulağı açılmıştır. Artık o kişi Allah'ın bütün kendisine söylediklerini işitir. Allah'ın bütün kalp yüzüne gösterdiklerini görür. O kişi hikmet sahibidir, hayır sahibidir ve
tezekkür sahibidir. Bütün sahabe bu hedefe ulaştılar. İşte Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu da söylüyor. Kimdir ulu'l-elbab? Âl-i İmrân 190 ve 191'li ulu'l-elbab

Şimdi de sahabe Allah-u Teala'yı zikrettilerse o zaman daimi zikrin sahipleriydi. Nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor. Bundan sonra ne olacak? Tövbe-i Nasuh'a davet edilecek kişi ondan sonra kalbi daha çok müzeyyen olacak ve irşada ulaşacak. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Salah makamının dördüncü mertebesi, dördüncü kademesi. Ne olmuş? Bütün sahabe irşada ulaşmış. İşte Zariyat Suresi, Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ey sahabe, eğer biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinizi dikkate alıp onlara itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Bütün sahabe irşada ulaşmış. Böyle bir dizaynda sahabenin geriye sadece bir tek şeyi kalıyor. Bir hakkın takvaya ulaşmak, Allah'ın irşat makamına davet edilmek. Onu da gerçekleştirmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Bütün sahabeye tabiiyet söz konusu. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların diyor Allah-u Teala, sabikunel evvelinin bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ne diyor ayet-i kerime? Ensar olsun, muhacirin olsun, hepsine ihsanla tabi olunmuş. Tabi'in, ensara da muhacirine de tabi olmuşlar. Onlar irşat makamının sahibi olmuşlardı. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlardı. Hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlardı. Yedinci mertebeye de ulaşmışlardı. Yedinci safhasına da ulaşmışlardı İslam'ın. İslam, yedi safhalı bir vetiredir. İradenin teslimiyle son bulur. Tüm sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Çünkü Allah-u Teala hepsinin irşat makamına ulaştıklarını kesinleştiriyor. Yetmez. Allah-u Teala bir hakkın takvaya, iradenin teslimine herkesi davet ediyor, üzerlerine farz kılıyor insanların. Diyor ki Bakara 102'de ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun.

Hakka tukatihi takva olsun. Tüm sahabe bir hakkın takvaya ulaştılar. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ifade eden bir açıklama getiriyor. Onlara deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Nahnu lehu müslimin. Kimdir böyle bir standartta Allah'a teslim olanlar? Onlar bir alameti farikaya dayalı olarak teslim olanlar. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İşte Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir hakkın takvadan bahsettikten sonra bunun tanıtıcı işaretini veriyor. Diyor ki orada يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنِتَّكُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Yani sadece siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ifadesi nerede geçiyorsa orada bir hakkın takva var. Şimdi bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. 132. ayet-i kerimeden itibaren Bakara suresinde 136. ayet-i kerimeye kadar Allah Teala teslimlerden bahsediyor. Diyor ki ...132'de... ve vassa biha İbrahim'ü benihi ve Yakup. Evvela 131'den başlayayım. İskalu lehu rabbuhu eslim. Kale eslemtü li rabbil alemin. Allah Teala onu ona dedi ki Rabbine, alemlerin Rabbine teslim ol. O da dedi ki alemlerin Rabbine teslim oldum. 132 ve vassa biha İbrahim'i benihi ve Yakup ya beniye innallâhe estefâ ekümmüddîne felâ temutunne illâ ve entüm müslimun. Ve 132'de ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimun diye Allah Teala işaretini veriyor. Ve İbrahim de bunu oğlu Yakub'a ve diğerlerine vasiyet etti diyor. Allah sizin için bu dini seçti. Teslim dinini seçti. Hazreti İbrahim nasıl Allah'a teslim olduysa onlara da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ve 133'ü geçiyoruz. 134'ü geçiyoruz. Ve 133'te biz tek olan o ilaha, Allah'a nahnu lehu müslimun diyorlar. Ona teslim olanlarız. Nasıl teslim olanlarız? Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Sonra 136'da Allah Teala diyor ki La nüferriku beyne ahadin minhum ve nahnu lehu muslimun.
Biz onlar arasında, peygamberler arasında fark gözetmeyiz. Ve biz Allah'a teslim olanlarız.

İşte görülüyor ki bütün sahabe en son teslimlerini de gerçekleştirmişler ve aynı dizayn içerisinde Allah'a Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar gibi, Hazreti Yakup ve ona tabi olanlar gibi onlar da Allah'a teslim olmuşlar. Bir hakkın takva ile teslim olmuşlar. Bir hakkın teslimine. Ve bugün bu safhalardan hiçbirisi mevcut değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 14 asır sonra İslam tamamen unutulmuş. İslam'ın cennet saatine ulaştıracak olan hükümleri yok edilerek İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saatine ulaştıracak olan tatbikat da yok edilerek İslam'ın kolları da kesilmiş. Ve İslam kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itilmiş. Milyonlarca insan, 1 milyar insanın en az 900 milyonu 1 milyar olduğu söyleniyor İslam'ın. Kurtuluşu olmayan bir yolculukta, cehenneme doğru yapılan bir yolculukta ve gidilecek yer ne yazık ki cehennem. Bu endişelerimizi hep dile getiriyoruz. Allah'a yalvarıyoruz. Bize yardımcı olsun. Hidayeti bütün dünyanın anlayabileceği standartlarda onun emri üzerine herkese öğretelim ve yaşatalım diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ke na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sırâta'l mustakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Bu akşamki konumuz rıza. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar kesimine rızayı ekliyoruz bu akşam inşallah. Rıza hoşnutluk anlamına geliyor. Allah'ın rızası, Allah'ın sizden razı olması, yani Allah'ın sizden hoşnut olması manasına geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın rızasını kazanmak temel ilkeniz olmalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın rızası ve sizin Allah'tan razı olmanız. Kur'an-ı Kerim'in dizaynı boyunca 28 basamakta Allah'ın 7 tane rızası söz konusudur. Bütün rıza basamakları diğer mefhumların, Kur'an-ı Kerim mefhumlarının, mesela bir amin olmanın, mesela felahın, mesela takvanın, mesela hidayetin, mesela Allah'a kul olmanın, mesela Allah'a teslim olmanın 7 kademelik gelişimi içerisinde her seferinde onlardan bir evvelki sırayı ifade eder. Allah razı olmuştur ki biz amene olmuşuzdur. Allah razı olmuştur ki mürşidimize ulaşmışızdır. Rıza bu açıdan bakıldığında bir nevi müsaade hüviyeti taşır. Allah razı olmalı ki bize o hedefe ulaşma müsaadesini versin, biz o hedefimize ulaşabilelim. Böylece 7 safhanın taviyetten sonraki ruhun Allah'a ulaşması safhasının, fizik vücudun Allah'a kul olması safhasının, nefsin Allah'a kul olması safhasının, İrşada ulaşma safhasının ve iradenin teslimi safhasının her birinden bir evvelki kademe Allah'ın rızasını içerir. Öyleyse nerelerde rıza var? Neden? Beraberce ona bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın rızası Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen bir konu. Bakara'da, Ali İmran'da, Meryem'de, Taha'da, Neml'de, Muhammed'de, Hadid'de, Mücadele'de, Haşr suresinde, Mümtehine suresinde, Tahrim ve Cin surelerinde hep Allah-u Teala razı olmak fiilinden bahsetmiş. Rıza müessesesi girmiş devreye. Birinci basamakta olayları yaşarız. 28 basamaklık skala içerisinde rıza müessesesinin ait olduğu yerlere beraberce bakmak üzere harekete geçiyoruz. Birinci basamak, olayları yaşamak. Herkes yaşar. Allah'ın rızası söz konusu değildir. İkinci basamak, olayları değerlendirmek.
herkes değerlendirir. Allah'ın rızası söz konusu değildir. Gerekli değildir, gerekmez. Herkes olayları değerlendirir. Cehenneme gidecek olanlar da olayları değerlendirir. Cennete gidecek olanlar da olayları değerlendirir. Allah'ın dostları da dostu olacaklar da değerlendirir. Düşmanı olacaklar da değerlendirir. Ama bu değerlendirme ikinci basamak. Herkes değerlendirir ama bu değerlendirmeler Allah için bir ölçüdür. Yani Allah Teala kişilerin olaylar karşısında takındıkları tavra, onların olaylardan etkilenerek yaptıkları davranışlara bakarak onları ölçmek istikametinde onların üzerinde oluşturduğu olayların sonucuna ulaşır ve o kişileri seçer veya seçmez. Seçim ikinci basamakta gerçekleşen bir vetiredir ve Allah'ın rızasını gösterir. Allah o kulunun Allah'a ulaşmayı dilemeyi göstermesi açısından ona müsaade vermektedir. İkinci basamaktaki seçimiyle. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi men yeşayun. Yeştebi ileyhi men yeşayun ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın seçimi söz konusu. Enam suresinin 87. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki onların atalarından, onların zürriyetlerinden, onların kardeşlerinden seçeriz ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz onunla insanları hidayete erdiririz. O zaman hep bir seçimin var olduğunu görüyoruz. İşte ikinci basamak seçimdir. Neyin seçimidir? Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olan kişilerin seçimidir. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka bu seçilenlerin arasındadır. Ötekilerde öyle bir hüviyet hiçbir zaman oluşmayacaktır. Onlar Allah'a ulaşmayı hiç dilemeyeceklerdir. Dilemeyecekleri ise Allah-u Teala tarafından evvelce önceden bilinmektedir. Bu sebeple Allah-u Teala sadece dileyebilecek olanları seçer ama birçok seçtiği de Allah'a ulaşmayı gene de dilemezler. Dilemeyebilirler ama dileyenler için Allah'ın seçimi Allah'ın birinci rızasını oluşturur. Bu üçüncü basamak için ikinci basamaktaki Allah'ın rızasıdır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a ulaşmayı dilediği için üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Allah bunu görür, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Rahim esmasıyla tecellisi kişinin geleceği için mutlak bir kapı açılması demektir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs bana şerri emreder. Çünkü nefs şerri emreder.
Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemek babında buyuruyor ki Ankebut 5'te kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ve Allah'ın 4. basamaktaki rahim esmasıyla tecellisi o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ikineti alıp yerine ihbat koyar Allah Teala. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır, kulaklarında vakra, kalplerinde de ekinli. İsra 45-46 onu söylüyor. Habibim, sen Allah'ın ismini tek tek okuduğun zaman biz o insanlarla senin aranda onlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor Allah Teala. Gizli bir perde. Aslında yani onların gözlerinde o perde vardır diyor. Bu sebeple insanlar bakar fakat göremezler. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Senin söylediklerini işitemezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor Allah Teala. Senin söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Ve 5. basamakta gözlerdeki hicab-ı mestureyi, 6. basamakta kulaklardaki vakrayı, 7. basamakta kalplerdeki ikindeti alır ve yerine ihbat koyar Allah Teala. Kişi 3. basamakta birkaç dakika sonra 7. basamağa ulaşmak üzere bir seçim yapar. Allah'a ulaşmayı diler. Birkaç dakika içinde Allah Teala söylediğimiz işlemleri gerçekleştirip onu 7. basamağa ulaştırır. 8. basamakta bu kişinin kalbine Allah ulaşır ve kalbine hidayet koyar. Bu hidayetle o kişinin kalbi Allah'a döner. 9. basamak. Allah Teala buyuruyor "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine ulaşırız diyor, hidayet koyarız diyor. Ve Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde o gaybde Rahman'a koşu duyanlar var ya, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Ve 10. basamağa ulaşıyoruz. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime, göğsünü yararak teslimi açar. Göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar. Kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah Teala. Bunun üzerine kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz onun göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Ama kalp mühürlü. Ne rahmet ne de faz kalbe giremiyorlar kalp mühürlü olduğu için. Ama konu sızmaya gelince rahmetin sızabildiğini görüyoruz. 11. basamakta nefsin kalbinin içine rahmet sızıntısı başlar. Bu o kişinin nefs tezkiyesi yapması için ön adımdır. Nefsin kalbinde böylece içeri giren rahmet kalpte kendisine bir
yer tutmaya, yapışmaya başlar oradaki kalbin duvarına ve küfür kelimesinin bütün itici gücü rahmetin oradan ayrılmasına sebebiyet vermez. Ama rahmetin de orada yerleşebilmesi %2'yi aşabilecek bir hüviyete ulaşamaz. Bu 10. basamaktaki göğüsten kalbe nur yolu açılmasının arkasından nefs tezkiyesinin başlangıçtan evvelki safhasıdır. Nefs tezkiyesi salavat nuruyla başlar. Nefs tezkiyesi fazilet nuruyla başlar. Ama fazilet nuru başlangıçta rahmetle beraber geldiği halde kalbin içine girememiştir. Nefs tezkiyesi başlayamamıştır. Ama nefs tezkiyesinden önceki afet azalması burada başlamıştır. %1 derken %2 nur, rahmet nuru o kişinin kalbinde oluşur. Bu bir nevi ileri karakoldur nurlar için. Bir nevi öncü kuvvettir. Nefsin kalbinde asıl savaş başlamadan evvel gelip yerleşen. Asıl savaş kalbin mühürü açıldıktan sonra başlayacaktır. Kalbin mühürü hala kapalı. Ve kalbe giren nurlar %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluruz. Huşu sahibi olmak nefsin kalbinde %2 nur birikimini ifade eder. Nefsin kalbine Allah'ın nurlarının sızması, Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbe sızması, kalbine faziletler, kalbine rahmet sızan kişinin dizaynıdır. Diyor ki Allah-u Teala, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla, yani iki nurdan sadece birisiyle o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Huşu %2 nura kadar devam ediyor ve orada kalıyor. Ama huşuya ulaşan kişinin bir hakkı var. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak. Bakara suresi 45 ve 46. ayet-i kerimeler. Diyor ki Allah-u Teala sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu öğrenmeyi isteyin Allah tarafından. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki ruhlarını ölmeden Allah'a mülaki kılacaklarına, ulaştıracaklarına yakin hasrederek kesin şekilde inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a ulaşacağına da yakin hasrederek kesin şekilde inanırlar. Burası on ikinci basamak, kişi huşu sahibi oluyor ve hacet namazını bu ayet üzere ve iki ayet üzere kılıyor. Allah'ına mutlaka mürşidini gösteriyor. Gösterdiği zaman 13. basamakta kişi ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor. Ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ediyor, tabi oluyor.
Tabiiyet Nebi 38'de arşı tutan melekler ve etrafındaki kişi oradadırlar diyor. Tövbe eden ve tövbe ettiren, mürşitle mürit konuşur, kendisine izin verilen iki kişi konuşur sadece diyor Allah Teala ve doğruyu söylerler. Burası 14. basamak, tövbe işlemi ve neticede kişinin tabiyetinin gerçekleşmesi. Bu gerçekleşme 10 tane nimetle sonuçlanır. İşte bu gerçekleşmeden evvelki 13. basamak, Allah'ın rızasını gösterir. Eğer kişi Allah-u Teala'ya sormuşsa, Allah-u Teala ona kimseyi göstermemişse, Allah'ın rızası yoktur. Henüz oluşmamıştır. Kişi, ama Allah'ın rızası vardır, kişi sormamıştır. O da mümkün. Ama eğer kişi sormuşsa ve ona Allah-u Teala mürşidini göstermişse, bu Allah'ın rızasının mevcut olduğunu ve o kişiye açıklandığını gösteren kesin bir işarettir. Ne olur? Kişi mürşidine ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder. Tövbe gerçekleştiği zaman rızadan sonraki tövbe, ki bu ikinci rızaydı. Birinci rızaya aminullah rızası diyoruz. Bu ikinci rızaya da müminler rızası diyoruz. Neden? Çünkü Allah-u Teala kişi bu tövbeyi yaptığı anda onun başının üzerine devrin imamının ruhunu getirecektir ve onun kalbinin içine imanı yazacaktır. Mücadele 22. Onların başının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbine iman yazılır diyor. Kişinin kalbinin içine imanın yazılması için birinci nimeti o ruhun, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi, ikinci nimeti bunun arkasından o kişinin kalbinin mührünün açılması, üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, dördüncüsü kalbin içine imanın yazılması. Allah'ın beşinci nimeti Mücadele 22, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine değil, Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediyor Allah-u Teala. Furkan 70'de diyor ki, ama kim tövbe eder de, irşat makamında da tövbe eder de, mümin olursa, kalbine söylediğim şekilde iman yazılırsa ve nefs tezkiyesine başlarsa, o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir diyor. Ve ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner. Furkan 71. İşte birincisi, beşinci nimeti Allah-u Teala'nın kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesi. Altıncı nimeti ruhun günahları sevaba çevrilmiş bir şekilde, yani tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri dönmesi. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'ın yoluna girmesi, sırat-ı müstakime ulaşması. Allah'ın bir başka nimeti nefsin nefs tezkiyesine başlaması. Ruhun yola çıkması Nebi 39'da da anlatılıyor. Zalikel yevmül hakkı hemen şahitte haze ila rabbihi meaba diyor Allah Teala. O kişinin o kişi için o gün hak günüdür. Hak günü kişinin
ruhu kendisine bir yol edinir. Allah'a giden, Allah'a ulaştıran. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı ona meap olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Nefs tezkiyesi

Bu noktada kim zikir yaparsa o kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Kat eflaha men zekâ diyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Zikir adı verilen işlevle Allah'ın adının devamı devamlı tekrarıyla zikir yapılır. Allah'tan gelen rahmet, fazla salavat nurları kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin açılmış olan mührün üzerine baskı yaparak mührü zülmani kapıya indirir. Zülmani kapıyı kilitler. Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavattan fazıllar iman kelimesinin manyetik alanına kapılarak karşıt kuvvetleri temsil ettikleri için iman kelimesine yapışırlar. Ve böylece nefsin kalbinde bir birikim başlar. Adı nefs tezkiyesi. Allah-u Teala diyor ki Nur Suresinin 25. ayet-i kerimesinde وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse nefs tezkiyesi burada başlıyor. Peki nefs tezkiyesi olur da nefsin kalbine nurlar dolmaya başlarsa karanlıklar ne olur? Nurların, faziletlerin girdiği yere karanlıklar gelip onları tekrar işgal edemez. İman kelimesinin etrafında sağlam bir tezkiye olayı başlamıştır. Nefsin kalbine faziletler yerleşmeye başlamıştır. Bu faziletler yüzde kaç birikirse nefsin kalbindeki afetler o kadar azalacağı için şeytanın hakimiyeti de o kişide o kadar azalır. Ve nefs tezkiyesi bu hüviyette devam eder. Ama bir taraftan da nefs tezkiyesi sebebiyle şeytanın hakimiyeti kişinin üzerinde azaldığı için o kişi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. İşte bu konu Allah-u Teala tarafından Yasin 60 ve 61'de açıklanıyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim diyor Allah-u Teala. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Görüyoruz ki fizik vücudumuzun Allah'a kul olması söz konusu, şeytana kul olmaktan kurtularak, şeytanın hakimiyet alanından kurtularak. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyesine paralel olarak fizik vücudumuz Allah'a kul oluyor ve nefs tezkiyesi. Aynı zamanda nefsin afetlerinin azalması boyunca irademiz de giderek güç kazanıyor, daha güçlü oluyor. Düşmanları azalacağı cihetle. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda yeni bir olay başlamıştır, nefs tezkiyesi. 14. basamakta başlayan nefs tezkiyesi, ilk %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde oluşunca nefsi emmareye ulaşırız. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Emmare nefs. Nefsin %7'si artık şerri emretmiyor. İlk %7 nur birikimiyle ruh birinci gök katına ulaşmak imkanını buluyor. Sonra daha çok zikir.
ve nefsin kalbine giren faziletler %7'den %14'e ulaşıyor adım adım. Ulaştığı zaman kişi nefsi levhamede. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse kasem ederim. Ela hayır. O nefse, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kasem edilen bir nefs kademesi kişi nefsini suçluyor ama hataları yapmaktan da kendini önleyemiyor. Hataları yapmaya devam ediyor. Peki sonra? Sonra daha ötesi var konunun. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsim ilhime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems 8. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ve kişi daha çok zikir yapıyor. Üçüncü kata gelen ruh buradan dördüncü kata yükseliyor. Ne zaman? Dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman kişinin kalbinde ve dördüncü gök katının da kapıları açılıyor. Kişi dördüncü gök katına ruhen ulaşıyor. Nefsi mutmainne. Kişi mutmain. Doyuma ulaşmış. Allah ne verdiyse kendisine, verdiklerinin kendisine mutlaka yeterli olduğunun kesin bilincinde kişi. Bu dizaynın içerisinde, bu bilincin içerisinde Allah'ın kendisine verdikleri nin yeterliliği kesin. Allah Teala diyor ki ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Onlar amel olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur diyor Allah-u Teala. Doyuma ulaşmıştır. Burası dördüncü gök katı. Ve bir daha %7 nur birikimi, beşinci gök katı, kişi Allah'tan razı oluyor. Radiye. Bir daha %7 nur birikimi altıncı gök katında ruh Allah da kişiden razı oluyor. İşte burası Allah'ın üçüncü rıza makamıdır. Allah'ın razı olduğu mardiye kelimesiyle ifade ediliyor. Fecr 27 ve 28'de Allah Teala buyuruyor ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten vardiyye. Ey nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızası. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön diyor Allah Teala. İşte burası ikinci defa Allah'ın, affedersiniz, üçüncü defa Allah'ın bizden razı olmasıdır. Bu rıza Allah'ın zatına ulaşmamıza Allah'ın rıza göstermesidir. Bunun için bize müsaade vermesidir, yetki vermesidir. Ruhumuz Allah'ın zatına bu rıza makamından sonra ulaşır. Allah Teala buyuruyor ki Allah rızasına ulaşanları teslim yollarına ulaştırır, sebillerine ulaştırır, neticede onları sırat-ı müstakimine ulaştırır diyor.
rızasına ulaştırdığı kişiyi Allah sırat-ı müstakimine, birinci sırat-ı müstakime ulaştırdı. Ruhun sırat-ı müstakimi. Ruh Allah'a ulaştı. Ve rıza müessesesi orada doğdu. Bundan sonra da Allah-u Teala'nın sırat-ı müstakimi devam edecek. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Dört basamak sonra fizik vücut da Allah'a kul olacak, Allah'a teslim olacak. Ruhumuz Allah'a ulaşır 21. basamakta ve Allah ruhumuzu kendisine ulaştırmıştır. Şura suresi 13. ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a yönelmiştir ve Allah kişiyi kendisine ulaştırmıştır. Bir evvelki kademede de ruh 6. kata ulaştığı zaman Allah Teala Allah'ın zatına vasıl olması için ona destur vermiştir. Ondan ona rızasını bildirmiştir. Bu rıza vuslat rızasıdır. Bu rıza evvaplar rızasıdır. Ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Meyap olan, sığınak olan Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. 21. basamak, ruh Allah'ın zatına ulaştı. 22. basamak, ruh Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Bu noktada kişinin nefsindeki nurlar %51'den 61'e kadar artacaktır. Zikir arttıkça nurlar artacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde faziletler artacaktır. Artan fazilet %71'e ulaşınca, %51'den 61'e ulaşınca Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. İndi ilahide. Diyor ki Allah Teala onlara Allah'ın indinde Allah'ın huzurunda bir selam yurdu vardır diyor. Bu bir altın taht. Kişinin zikri ne zaman günün yarısını aşarsa bu makamı, beka makamını aşar. Kişi züht makamına ulaşır. Kişi zahit olur. Günün yarısından daha fazla zikrettiğine göre dünya onun için artık birinci derecede değil, birinci derecede artık Allah var. Zikirle her gün bunu Allah-u Teala ispat ediyor kişi. Günün yarısından daha çok Allah'ın dizaynı içinde olması sebebiyle. Sonra kişi daha çok zikrediyor. Ve bir gün %81'e ulaşıyor. 71'den içindeki kalbindeki, nefsin kalbindeki nurlar ve kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Allah'ın zatında ruhun yok olması, fena makamı ruhun sığınağa ulaşmasını ifade ediyor. Nebe 39. İşte bu, işte o gün hak günüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, yani onun ruhu kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah onun için sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ruh Allah'a ulaşıyor, bir sığınak olan Allah'ın zatında yok oluyor. Bu fena makamı. Beka makamı için ayet Enam 127 demin söylemiştik. Allah'ın indinde bir selam yurdunun, bir tahtın sahibi oluyor kişi.
Zühd makamı ise Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 20. ayet kelimesinde anlatılıyor. Zahid olmanın hüviyeti. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme, az bir bedele sattılar diyor. Zahit olmak, konu neyse o konuya değer vermemek, onun zıttıyla, zıttına değer vermek demektir. Kişi her gün günün yarısından daha fazla zikretmekle dünya hayatına değil Allah'a değer verdiğini ispat ediyor Allah-u Teala'ya. Ve fizik vücudun Allah'a teslimi noktasına ulaşıyoruz. Allah-u Teala Nisa 125'te diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا dinen mimmen estemu ve çehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha sen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudun Allah'a teslimi yeni bir aşamadır. Bir evvelki basamaktaki kişi, yani zühd makamının sahibi olan kişi, zühd makamında Allah'ın rızasına ulaşır. Bu rıza Allah'ın fizik vücudunun teslimini kabul ettiği, buna geçiş verdiği, müsaade ettiği noktadır. Fizik vücudun teslimi rızası zühd makamında gerçekleşir. Ve kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. 25. basamakta muhsinlerden olur. Bu basamak daimi zikre ulaşacak, hikmete ulaşacak kişi için bir rıza makamı ifade eder. Kişi daimi zikre ulaşmadan evvelki son makamdır. Daimi zikir için Allah-u Teala'nın bir rızası söz konusu olur bu kademede. Nefsin teslimi Ulu'l-Elbab makamında daimi zikirle başlar ve bir sonraki makamda İhlas makamında tamamlanır. Başlamadan evvelki kademe fizik vücudun teslimidir. Allah-u Teala Ulu'l-Elbab kulları için diyor ki li Ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunubihim. Ulu'l-Elbab kullarım için diyor, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek, bu daimi zikirdir. Burada kişi hikmet sahibi olur. Bir evvelki makamda hikmetin işareti, rızası alınmıştır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İki, kalp gözü açılmıştır kişinin. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, ve bu dört temel şart sebebiyle kişi üç tane de vasıf şartı kazanmıştır. Ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hükümdür. Yani kişi hikmet sahibidir. Allah'la her an konuşabilir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazandığı cihetle hayır sahibi olarak vasıflandırılmıştır. Çünkü derecat kazanmaya hayır diyor Allah-u Teala.
ve o kişi ehli hükümdür, hikmet sahibidir.

birer birer gösterecektir. Birinci kat göstermeye başladığın andan itibaren kişi ulul-elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bu ihlas makamı nefsin teslimini ifade eder. Bu konunun nefsin tesliminin rızası fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktadadır. Ve ne zaman ki Allah Teala o kişiye 7. gök katının 7 alemini gösterdikten sonra 7. alemin en üst noktası olan Setedin Mitâ'yı gösterir, o zaman ihlas makamı da sona ermiştir. Allah Teala ihlas makamı için diyor ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim eden muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor ve hanif olarak yapıyor bunu, hanifler olarak. Muhlis kul olmak. Halis, nefsinin kalbi halis olan bir kişi olmak. Ulu'l-elbab makamında Allah-u Teala bir kademe kişiyi müzeyyen kılıyor kişinin nefsinin kalbini daimi zikirden sonra ve ihlas makamında 7 gök katını göstererek 7 kademe daha müzeyyen kılıyor. Ve Sitet-i Mitâ gösterildiği zaman da Allah-u Teala o kişiyi Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor. Tövbe-i Nasuh son makam olan Salah makamının başlangıcını ifade eder. Salah makamının 7 kademeden oluşan Salah makamının 1. kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Allah Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu Tövbe-i Nasuh olsun. O kişi der ki biz onların bütün günahlarını örteriz diyor. Onlar derler ki ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret eyle. İşte Allah Teala evvela o kişinin günahlarını örtüyor. Salah makamının 2. mertebesi. Sonra sevaba günahlarını örttükten sonra o kişiye salah nurunu veriyor Allah Teala 3. kademe ve ondan sonra da onun günahlarını sevaba çevirerek o kişiyi irşada ulaştırıyor. Günahların sevaba çevrilmesinden evvelki günahların sevaba çevrildiği nokta bu kişinin irşada ulaştığı noktadır. Bundan evvelki nokta ise o kişinin başının üzerine salah nurunun gelmesidir ki Allah-u Teala salah nurunu vererek kuluna salah makamının sahibi olduğu konusunda rızasını iletmiş oluyor. İrşada ulaşmış olduğunu bütün sahabe irşada ulaşmıştı. İrşada ulaşmanın rızası salah makamındaki salah nuruyla Allah-u Teala tarafından belirtilir. Bundan sonraki kademede kişi

günahları, mürşidine ulaştıktan sonraki günahları sevaba çevirerek irşada ulaşır. İrşada ulaşmaksa daha sonraki kademe olan bir hakkın takvanın, yani iradenin Allah'a teslim edilmesinin rızasını teşkil eder. Bu yedinci rızayı ifade eder. Yedi tane safhanın yedi tane rızası burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi burada Allah'ın rızasını kazanıyor ve Allah'a iradesini teslim etme talebinde bulunuyor. Allah Teala da rızasını vermiştir. Kulun talebi üzerine onun iradesini teslim alıyor. Kendi iradesine bağlıyor. O noktadan itibaren artık kişi kendi iradesini aklının istediği doğrultuda kullanmıyor. Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmek istikametinde kullanabiliyor sadece. Bu Allah'a iradenin teslimi noktasıdır. Allah Teala o noktaya bir hakkın takva noktası diyor. O noktaya kişinin hakkül yakine ulaştığı nokta diyor. Hakkül yakin rızası bir evvelki kademe kişinin irşada ulaştığı nokta. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'ın öyle bir rızası konusudur ki bu rıza bütün rızalardan üstündür. O kişinin Allah'ın zatına şahit olduğunu ifade eden bir rızadır bu. Allah'ın katındaki şehadet. Allah'ın zatına şehadet hakkül yakin standartlarında gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın bütün insanları da görmek istediği şey mutluluk. İnsanlar Allah Teala'nın kendilerine sağladığı büyük nimeti bir bilseler ve de bir hiç karşılığında sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri sebebiyle Allah'ın onları 7-8 aylık bir mutluluğu en üst boyutta yaşatacak bir hüviyete sokmasını bilselerdi. Herkes Allah'a ulaşmayı dilerdi diyebilir miyiz? Hayır diyemiyoruz sevgili kardeşlerim. ...32 seneden beri insanlara bunu söylediğimiz halde mutlu olanların sayısı bizim etrafımızda olanlar kadar. Ne kadar hazin bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala diyor ki, ben sizin Rabbinizim. Sizi ben yarattım. Mutluluğunuz da benden sorulur. Ve ben size bir hiç karşılığında mutluluğu vaat ediyorum. Yetmez, garanti de ediyorum. Diyor Allah-u Teala. Siz diyor sadece sizde olan emanetimi, yani ruhunuzu, daha doğrusu benim ruhumu diyor Allah Teala, size üfürdüğüm ruhumu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor. Ve ben sizin kalbinizde bu dileği göreceğim diyor. Yani dilinizle ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz bana yetmez diyor Allah Teala. Buradan yürekten söyleyeceksiniz bana. Diyeceksiniz ki ya Rabbi buradan kalbinizle birlikte kalbiniz buna teşne olarak kalbiniz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyerek ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Sen de söz vermiş durumdasın. Kim bana ulaşmayı dilerse diyorsun, ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Allah yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer diyorsun. Ve de o seçtiklerinden, seçtikleri insanların 195'i, o kadar kalabalık arasından sadece kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onları kendime ulaştırırım diyorsun. Ey yüce Allah'ım, ulaştırırım demen söz vermek demek. Bu sözü veriyorsun ve bugüne kadar gördük ki sözünü mutlaka tutuyorsun. İşte sevgili kardeşlerim, bu cümleden olarak kim bugüne kadar Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilediyse Allah Teala bunların hepsini kendisine ulaştırdı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala önümüze sermiş mutluluğu. Sen diyor bir tek dilekte bulunacaksın. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sen ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Sen sadece bunu dileyeceksin. Geri kalanı benim işim diyor Allah Teala. Ben seni insan olarak yarattım. Başkalarından farklılığın ne? Başkalarından farklılığın sana üfürdüğüm ruhumdur diyor. Sen bu itibarla cinlerden de farklısın, meleklerden de farklısın ve cinlerden de meleklerden de üstünsün.
Ben söz verdiğim zaman mutlaka sözümü yerine getiririm diyorsun. Ey Yüce Allah'ım. Öyleyse işte ben de şimdi kalbimi sana açtım, ellerimi de açtım. Ey Yüce Allah'ım, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum diye dua ettin bana diyor Allah Teala. Bu duayı kalpten ettin diyor. Ve de ben mutlaka senin ruhunu kendime ulaştırırım. Kişi gönül rahatlığıyla bu işlemi gerçekleştirir. 7-8 aylık bir devre içinde de ruhu mutlaka 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dileyip dilemediğini hemen anlar. Çünkü kendisini eğer Allah'a ulaşmayı dilediyse çok büyük bir mutluluğun içinde bulur. O Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğunu yaşamak hakkının sahibi olmuştur. Allah Teala bunu herkese sebil olarak vermiş, bedava. Hiçbir gayrete gerek yok. Sadece bir dilek. Kişinin kendisini zorlaması, işte ben aç kalmayı beceremem, oruç tutarsam ölürüm açlıktan gibi bir fikrin sahibi olan insana Allah Teala orucu sevdiriyor ve onu acıktırmıyor. Namazı ben sevmiyorum, ben bu işi beceremem diyen kişinin birdenbire namazı sevdiğini görüyoruz. Namaz onun için bir zevk haline geliyor. Zikir de neymiş? İslam'ın 5 tane şartı var, ben zikri yapamam diye düşünen bir kişiyi de zikre aşina kılıyor ve zikri uygulayabilecek olan bir hüviyete sokuyor. Kişi zikri hiç sevmezken, hatta zikrin ne olduğunu bile bilmezken, zikir yapmaktan hoşlanmaya başlıyor. İşte o 7-8 aylık devrede bir insan bütün ibadetlerin zevk haline geldiğini yaşar. Namaz kılmak bir zevktir. Namaz kılarken sanki bu dünyadan ayrılır. Sanki bir başka alemde olur gibi hisseder kişi. Oruç tuttuğu zaman Allah Teala ona açlığı hissettirmez. Zekat verdiği zaman onun o rızkını Allah Teala en az 40 kat arttırır. Aslında bu arttırma dediğimiz kişilerin hesapları, yoksa Allah Teala biz diyor onlara bir başağında 7 başak olan bir başağında 7 başaklı bir buğday muhtevası içerisinde veririz. Her başağında 10 tane bulunan 7 başaklı, her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday gibi. Ne veriyormuş Allah Teala? 1'e 10 falan değil, 1'e 100 değil, 1'e 700 veriyormuş. Bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir bitki gibi, bir buğday gibi biz onlara veririz diyor Allah Teala. Birisine 1 lira veren Allah Teala'dan 700 lira alarak onu geri alır. Bu Allah'ın sözüdür. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanlara ikram etmekten, insanlara nafaka vermekten, insanlara yardım etmekten kaçmayın. İhtiyaç sahiplerine elinizdekini verin. Ben verirsem ben ne yiyeceğim diye düşünürseniz veremezsiniz. Ama verirseniz
Bunun 700 katının size mutlak olarak geri döndüğünü yaşayacaksınız. Şartlarınız ne olursa olsun. Allah Teala'nın sözünü tutmaması mümkün değildir. O Allah'tır. Her şey onun elindedir. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. Sözünü mutlaka yerine getirir. Sizin için de aynı şey. Verin, alın. Bir verin, 700 alın. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, onu sevdiğiniz zaman, Allah'ı sevdiğiniz zaman, Allah'a aşık olursunuz. Önce seversiniz, sonra aşık olursunuz, sonra hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hoşlanmakla başlar her şey. Hoşlanırsınız Allah'tan, bu sevgiye dönüşür, seversiniz, sonra bu sevginin ötesinde Allah'a aşık olursunuz. Hayır yetmez. Sonunda Allah'a bizim gibi hayran olursunuz. Nasıl hayran olmazsınız ki sevgili kardeşlerim? Mutsuz bir insanken sizi dünyadaki en mutlu insanlardan biri haline getirir. Hele yolunuza devam ederseniz. O 7 aylık süreç tamamlandıktan sonra dünyadaki en mutlu bir 7 veya 8 ay geçirdikten sonra ipin ucunu bırakmazsanız ve hangi zikir seviyesinde kalmışsanız onu arttırmayı başarırsınızsanız ki bu kolay bir şey değildir. O zaman Allah-u Teala'nın size fizik vücut teslimini de nasip ettiğini göreceksiniz. 7-8 aylık mutluluğun arkasından daha mutlu günlerin geleceği, bir yeni dünya kurulacak sizin için. Mutluluklarla dolu yeni bir dünyada yaşayacaksınız. En çok dinlerini bilmeyen, dini bildiklerini zannedenler bizi üzüyor, hüzne sevk ediyor. Sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan diyorlar, orta yoldadır. O kurtuluşa ulaşmıştır. Ulaşamaz. İfrattan da kaçının diyorlar, tefritten de. Bir takım insanlar var diyorlar, bu İslam'ın 5 şartını yerine getirmezler. Onlar tefrittedir. Gidecekleri yer cehennemdir. İslam'ın 5 şartı orta yoldur. Biz orta yoldayız. Mutlaka cennete gireceğiz diyorlar. Ve diyorlar ki, evet günahkarız. Tamam. Ama mutlaka Allah Teala bizi önce cehennemine alacak. Orada hafif tertip kavuracak bizi. Biraz azaplandıracak. Ondan sonra cennetten çıkıp doğru posta cennete gideceğiz. Orada mutluluğu yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse cehennemden çıkıp da cennete giremez. Kur'an-ı Kerim'de 60'ı aştı kardeşlerimizin bulup birer birer ortaya koyduğu ayet-i kerimeler. 60'tan fazla ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete girmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Cehenneme girenin ebediyen orada kalacağının işaretini taşıyor hepsi. Ve oradan çıkıp cennete girmenin mümkün olmadığını söylüyor. O kadar yanlış şeyler donatmış ki her şeyi. İslam alemin üzerine bir karabatak gibi
Bu yalanlar, bu palavralar gelmiş yerleşmiş. Ne korkunç şey sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında asr-ı saadet yaşandı. Ondan sonra tabiinin devri yaşandı. O da bir asr-ı saadetin devamıydı. Sonra tebe-i tabiinin devri yaşandı. O da bir asr-ı saadetin devamıydı. Neticede ne oldu? Neticede insanlar dinin temellerini unuttular. Hz. İbrahim'in Hanif dininden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. Bütün dünyada yaşana yaşana dinlerini yaşayan bir tek dinin yaşandığı vakasıyla karşı karşıyayız. Dinlerini yaşayan insanların yaşayabildiği tek bir din. Kim dinini yaşamışsa o tek dini yaşar. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Zannetmeyin ki başka bir din vardır. Hiç olmamıştır. Hazreti Adem'den itibaren yaşanan din, Kur'an-ı Kerim'e Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak giren o tek dindir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim'den evveldir. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da sahabene de şeriat olarak verdik. Fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye. Fırkalara ayrılmayın ne demek? Başka bir dinin mevcut olduğunu düşünerek bunun dışında, bu size verdiğimiz dinin dışında başka dinleri yaşamaya çalışmayın. Bunun dışında başka bir hayata tevessül etmeyin. Din zannettiğiniz herhangi bir konu. İşte bugün ayakta olan üç tane din görüyoruz. Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik, bir de Müslümanlık. Onun dışında inanç biçimleri derseniz sonu çok yukarılara çıkıyor. 72 tane inanç biçimi göreceksiniz. Bu 72 tane inanç biriminin içinde yaşayan bir grup daha var. Allah'a ulaşmayı dileyen, evvela Allah'a inanan, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmanın üzerlerine farz olduğunu idrak eden ve bunu dileyen insanlar, işte onlar cennete girecek olanlar onlardır. Dünya mutluluğunu yaşayacak olanlar da onlardan başkası değillerdir. Sadece onlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Dileyen, dilediği andan itibaren dünyayı son derece çekici, yaşanmaya değer, mutluluğun hüküm sürdüğü bir dünya olarak yaşar. Kim? Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye Allah-u Teala'ya kalpten bir duayla dua ederse, Ya Rabbi, ben bunu, beni bu sözleri kalpten söylemeyenlerden kılma. Bana yardım et. Ben kalbimle sana yönelmek istiyorum. Bütün kalbimle ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Ama ne olur Yüce Allah'ım bunu sözde bırakma.
Gerçekten kalbimle söylemiş olayım. Eğer kalpten söylemediysem tekrar tekrar söylet bana. Tekrar tekrar sana ulaşmayı dileyim. Ama mutlaka bu dileğim kalpten bir dilek olsun. Ey yüce Allah'ım, cennetle cehennem arasındaki bir köprü üzerindeyim. Eğer dileğim hassa, gerçekten kalbimden geçen şey sana ulaşmayı dilemekse, biliyorum ki sen verdiğin söz üzere, hem Rahat 27'de söylemişsin, hem Şura Suresinin 13. ayet kerimesinde söylemişsin, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım, onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ayetlerim bunu söylüyor Yüce Allah'ım. Öyleyse benim de dileğimi kabul et. Ne olur Yüce Allah'ım. Bunu kalbinden böyle bir şey geçirmeyen, sadece söz olarak bunu söyleyen bir hüviyette bırakma. Ben gerçekten sana ulaşmayı diliyorum. Dilediğim kanısındayım. Ne olur Yüce Allah'ım, dilemediysem tekrar tekrar dilememi temin et. Ne olur. Talebimi kabul buyur. Ruhumu sana ulaştır. İşte dilek ya kalptendir ya da değildir. Peki bir insan defalarca dilemiş, dilemiş, dilemiş Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırmayı yani dilemiş ve de dileyip dilemediğini bilmediğini sanıyor. Neden öyle konuşuyoruz? Bilmiyor demiyoruz da bilmediğini sanıyor. Çünkü çok basit. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunun kalpten mi dilendiğini yoksa kalpten olmadığını mı kişi bilir mi? Mutlak olarak %100 bilir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra bir mutluluğun içine girerse, hayattan zevk almaya başlarsa, eskiden oruç tutmayı severken, şimdi oruç tutmayı severse, eskiden namaz kılmayı sevmezken, şimdi namazdan hoşlanmaya başlamışsa, namazı kılmak onun için zevk olduysa, zekat vermekten fena halde kaçınırken zekat vermeye başlamışsa, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmıyorsa, kazandığı paradan başkalarına yardıma başlamışsa, bu nokta çok önemli. Çünkü böyle bir hususta Allah'a ulaşmayı dileyip bu yardıma başlayan kişi bir verdiği zaman Allah-u Teala'nın kaç yüz kat kendisine o parayı geri gönderdiğini yaşayacaktır. Bir ülkede bereket mi istiyorsunuz? O zaman herkes birini ve zekatını mutlaka vermeli. İkisi de sadece 1/40. Yani %2,5. İki tane %2,5, %5 eder. Her ay elinize geçen paranın bu %5'ini eğer fakirlere vermek gibi bir lazimeyi yerine getirirseniz, sevgili kardeşlerim, bu verdiğiniz 1/40'dır. Onun 40 katını değil, 700 katını geri alırsınız. O zaman vermek kat kat kazanmaktır. Allah Teala sözünü tutar mı? Mutlak olarak tutar. Her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday gibi. Yedi tane 100, 700 eder.
Öyleyse böyle bir şeyi yaşayan insan herkese bağırmak gelir içinden. Hey, ne duruyorsunuz? Verin başkalarına. Verin ve 700 katını kazanın. Ben yaptım. Allah Teala bana bu bolluğu, bereketi verdi. Bunu söyleyen insanlar, bununla sokakların dolması o ülkede bereketi sonsuz bir şekilde arttıracaktır. Ve bir bereketi gelecekte Türkiye yaşayacaktır. Bereketi karşılıksız vermenin sağladığı gerçeği bütün bir toplum tarafından anlaşılacaktır. İnsanlar birbirini aldatmaya değil, birbiri için yaşamaya başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman onların da hepsi bizim gibi söyleyecekler. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bütün dünyanın tek bir din üzerinde toplanması artık uzakta değil. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Üç tane esası vardır. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum. Üçüncüsü, teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte din bundan ibarettir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hepsi farz mı? Hepsi farz. İrci'i ila Rabbike diyor Allah Teala Rabbine. Rücu et Rabbine, geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor ruha. Sonra fizik bedeni Allah Teala Allah'a teslim ol diyor. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin. Ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacağınıza dair. Şeytana kul olmayacağına dair ben sizlerden ahd almadım mı? Ve bana kul olacağınıza dair, ey fizik vücutlar, ben sizlerden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, en la tabudu şeytane. Şeytana kul olmayın diye. İnnehu lekum adu mübin. İnnehu muhakkak ki o, sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni, ve bana kul olun. Haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Teslimler sizi yüceltecektir. Birinci teslim, ruhun teslimidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuz otomatik olarak sizi terk eder. Hangi mürşide tabi olursanız olun, devrin imamının dergahına ulaşır. O mürşidin bulunduğu dergahta vücuttan ayrılan ruh, devrin imamının dergahına ulaşır. Diğerleriyle beraber 7 tane gök katını aşacak bir seyri sülük isimli yolculuğa girer. Ve de diğer ruhlarla beraber her yol boyunca, her katta bir süre kalarak oranın şartlarını yerine getirerek 7. gök katında 7 tane alemden geçer. Sitet-i müntahaya ulaşır. Neticede de Allah'ın zatına ulaşır.
Bu herkese Allah'ın ikramıdır, hediyesidir. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sadece bir dilek Allah'ın ulaştırması için yeterli bir sebep. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istemez misiniz? Öyleyse etrafınızdaki insanlara bu hakikatleri anlatın ki, Kur'an ayetleriyle onlar da dilesinler Allah'a ulaşmayı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Onlar da dünya mutluluğunun yarısını yaşasınlar. Onlar da bir hiç karşılığı, bir talep karşılığı sadece üçüncü kat cennetin sahibi olsunlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Cennete sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler ulaşır. Dilemeyenler ne yaparlarsa yapsınlar, onlar Allah'ın katında bir değer ifade etmezler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah Teala onu mürşidine ulaşır, ulaştırır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetidir. Cennetin sahibidir. Yedi tane gök katını aşan ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. İşte onun için Allah Teala hesapsız rızıklandırırız diyor. Cennette hesapsız rızıklanma söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim her şeyi öylesine güzel bir dizaynla çevrelemiş, şekillendirmiş ve insanların istifadesine sunmuş ki Allah'a hayran olmamak mümkün değildir. En çok insanı sever. Bütün mahlukat arasında en çok sevdiği insandır. Sadece onu bir büyük hedefe ulaştırmıştır. O Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırma hedefidir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması için Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırması için Allah'ın ruhunun kendisine üfürülmüş olması lazım. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala ruhundan üfürmemiştir. Bu şerefin sahibi olan insan olmakla müftehiriz, iftihar ediyoruz, huzur duyuyoruz. Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ya Rabbi bizi bir kedi olarak yaratabilirdin, bir balık olarak, bir kuş olarak, bir bitki olarak yaratabilirdi Allah Teala. Ama sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratmış. Sadece bunun için bile ne kadar hamd etseniz, şükretseniz azdır. İnsansınız. Bir ruh, bir fizik vücut, bir nefsten oluştunuz. Halbuki hayvanların nefsleri var ve fizik vücutları var. Ruhları yok. Aklınıza ne kadar mağlup geliyorsa cinler, ruhları yok. Şeytanlar, ruhları yok. Onlar da cin tayfesinden. Sudaki bütün mahlukat, hayır. Havadaki bütün mahlukat, kuşlar, hayır. Bitkiler, hayır. Aklınıza gelen insandan başka hiçbir varlığın ruhu yoktur.
ki Allah'a ruhunu ulaştırsın. Allah'ın üfürdüğü bir ruha bütün insanlar daha doğuştan itibaren sahiptirler. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Mahlukatın en şereflisidir. Çünkü Allah-u Teala ona ruhundan üfürmeyi lütfetmiştir. O Allah'ın ruhunu, kendisini yaratan Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan bir mahluktur. Hepimiz mahlukuz. Ama insansak başka bütün mahluklardan Allah'ın katında daha değerliyiz. Çünkü bize ruhundan üfürmüştür. Ve de biz insanlara düşen bu konudaki en önemli görev, onun bize üfürdüğü ruhu kendisine ulaştırıp teslim etmektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi böylesine seviyor. Hele Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ruhunu kendisine ulaştırır. Her halükarda. Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterli. Dilediniz, Allah'ın ruhu size üfürülecektir. Ne zaman? Mürşidinize tabi olduğunuz zaman. Bedava yok. Allah Teala doğarken ve nefâ fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Doğarken bütün insanlara üfürmüş. Ama o insan ot gibi yaşarsa, Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemeden ölürse, dikkat edin ki şu anda bizim ülkemizde İslam dininde öğreti İslam'ın 5 şartından ötesini gerektirmiyor. Bütün İslam alemi bu korkunç tuzağa şeytan tarafından düşürülmüş. O diyorlar orta yoldur. Bunu da yapmayanlar tefrittedir. Çünkü burada çok büyük bir kısmının Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını bilmediklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, cehennemden kurtulamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ne kadar korkunç bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ne yapmamız lazım bilmiyoruz. Yapılması lazım gelen her şeyi yaptık bugüne kadar. Kur'an'ın esaslarını öğrenmek mecburiyetindeyiz. Kur'an, Allah'ın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yazdırdığı ayetlerden oluşan Kur'an. Hepsi Allah kelamı. İşte Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edecek şükretsek azdır ki Allah bize Kur'an'ı öğretti. Biz sizlere öğrettik. Sizlerden de ilk öğrenenler diğerlerine öğrettiler. Ve bütün dünya kurtuluşu buradan öğrenecek. Başka bir kapı yok. İnsanlar dillerini evvela Yahudiler kaybetmiş. Kitaplarıyla tatbikatları arasında hiç ilişki yok. Çünkü Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslim farz. Çünkü Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslimin Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığı kesin. Buna rağmen unutmuşlar. Hristiyanlara bakıyoruz.
İncil'de 7 Safa ve 4 teslim var. Adı da Hanif dini. Tevrat'ta da Hanif dini. 7 Safa ve 4 teslim. Yeter mi? Yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da 7 Safa ve 4 teslimi yaşamışlar. İncil'de çok kesin bir şekilde yer alıyor. Ve geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim de 7 Safa ve 4 teslimi farz kılıyor. Ve de yine aynı Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin 7 Safa ve 4 teslimi birer birer yaşadıklarını, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini hiçbir şek ve şüpheye meydan bırakmadan en açık bir şekilde kesin standartlarda açıklıyor, ispat ediyor. İşte Tevrat'sa 7 sebebi 4 teslim anlatıyorsa ve bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa Tevrat, İncil bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa, 7 Safa ve 4 teslimin farz olduğunu gösteriyorsa ve Hazreti İsa ile beraber bütün ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıklarını ispat ediyorsa ve Kur'an-ı Kerim 7 Safa ve 4 teslimden bahsediyorsa ve bütün sahabenin bu 7 Safa ve 4 teslimi gerçekleştirdiklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber kesin olarak ispat ediyorsa ve Kur'an-ı Kerim de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa, o zaman kim iddia edebilir ki Hristiyanlık diye ayrı bir din vardır, Yahudilerin dini ayrıdır, Müslümanların dini ayrıdır diye? Hayır, ayrı değildir. Şeytan insanların arasına fit sokarak onları adım adım dinlerinden uzaklaştırmış. İşte en az 4 asır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra din bütün boyutlarca yaşanmış. Ondan sonra insanlar dini bir tarafa bırakmışlar, inancı, imanı tartışmaya başlamışlar. Ve de gruplara adım adım ayrılmışlar. Hanefiler, Hanbeliler, Malikiler, Şafiiler. Bunların hiçbirisi insanların kurtuluşu için engel değildir. Kur'an'ın da esasına, Tevrat'ın da esasına, İncil'in de esasına bakıldığı zaman net ve kesin olarak 7 Safa ve 4 teslimin de farz olduğu evvela ortaya çıkar. Ayet ayet verebiliriz. İkincisi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 teslimin o üç peygamberin her biri zamanında o zamanki halkla birlikte o peygamber tarafından yaşandığı da kesin bir ilim olarak ortaya çıkar. Bunun manası başka bir din hiç olmamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini yeseler de, yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini İnsanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile başka

Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı insanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan Allah'tan başkası zikredildiği zaman onlar sevinirler. De ki, Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde, bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah, günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce ona Allah'a teslim olun. Ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye emre tabi olun. Size farkında olmadan ve

ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kâfirlerden olmuştun. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini feyz sahibi olmaları kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı O'nun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar O'nun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki, size sizden sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet geldiler, fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlara, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara selamun aleyküm. Siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki, arşın etrafında onu kuşatan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından, alemlerin Rabbine hamd olsun denildi.
Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen, kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir. Ve ona, Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm, yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur.
Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara Resuller ve yinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, Amenu olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kafirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi, size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve Amenu olan adam şöyle dedi, ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü, fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve Amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım.
Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim! Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim! Bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim! Benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün, Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar kibirlenenlere, gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki, muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi? Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz.
ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu: Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için. Ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür. Ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der. Ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda
hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki, gerçekten siz arzı iki günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını, dileyenler için eşit olarak, 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona semaya ve arza isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi, mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından
bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel, nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük, müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasletine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük haz sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın.
Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece ona, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki, arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona, arza hayat veren Allah, elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o, her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki o, aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl, onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu, kitabı, yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka, onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa, o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin, kullarına zulmedici değildir.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah-u Teala seviniz diyor. Yetmez, sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

0: Fatiha.
1: El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah gene birlikteyiz. Biliyorsunuz ki Kur'an tefsiri Allah'tan öğrenmeye dayalı bir müessesedir. Çünkü Kur'an tefsiri Kur'an'ın lafzı değildir. Kur'an'ın ruhudur. Ruhun sahibi ise Allah'tır. Öyleyse Kur'an tefsiri diye başka tefsir yapanların tefsirlerini inceleyerek bir yerlerde hükümlere varanlar, biliyoruz ki sadece Kur'an'ın lafzını verebilirler. Lafız da ruhun yanında tefsir müessesesinin çok uçlarında kalan bir hüküm ifade eder. Kur'an'ın tefsiri, Kur'an'ın ruhunun anlaşılmasıdır. Yani bunun için kişinin mutlaka daimi zikre ulaşmış olması lazım. Mutlaka ehli tezekkür, ehli hayır ve ehli hikmet olması lazım. Ve sadece Allah'tan alarak ayetlerin manasını açıklaması lazım. Tabii sadece ruha ait kesimlerden bahsediyoruz. Diğer kesimlerde bu Kur'an tefsirinin de diğerlerinden bir farklılığı olmayacaktır. Ama Kur'an baştan aşağı ruhu ihata ediyor. Furkan Suresi 68. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine la yet'une ve Allahi ilahen ahara ve la yaktulunen nefs elleti harramallahu illa bil hakkı ve la yeznun. Yeznun, yani yeznune. Ve men yef'al zalike yelka esama. Vellezine, ve onlar, ve ellezine. La yed'une, tapmazlar. Ve Allahi, Allah ile beraber, ilahen, ilah. Ahara, diğerleri, başkaları. Ve la yaktulüne ve öldürmezler. En nefse, nefs, kimse, kişi. Elleti ki o, harreme, haram kıldı Allah. Allah, illa ancak, den başka, bi el hakkı, bil hakkı, bi el hakkı, hak ile. Ve la yeznune. Ve zina yapmazlar. Ve men ve kim yef'al yapar, zalike bu, yelka karşılaşır, esamen, günah, ceza, azap. Şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı, yani öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi haklı olmadıkça haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Allah-u Teala sahabenin özelliklerini veriyor. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler. Ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Günah, bildiğiniz gibi, derecat kaybettiğimiz bütün fiillerdir. Derecat kaybettiğimiz her olay günah adını alır. Derecat kaybettiğimiz her olay seyyiat adını alır. Derecat kaybettiğimiz her olay şer adını alır. Bunların karşılıkları da derecat kazandığımız bir grup olay hayırdır. Bir başka grup olay sevaptır. Bir başka grup olay hasenattır. Hasenat, seyyiatın karşılığı, günah, sevabın karşılığı, ve şer, hayrın karşılığı. Bu karşıt unsurlardan birisi derecat kaybetmeyi, birisi derecat kazanmayı ihata ediyor. Furkan Suresi 69. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Yudaaf lehul azabu yevmel kıyameti ve yahlut fihi muhana. Yudaaf kat kat artar. Lehu onun el azabı, azap. Yevmel el kıyameti, kıyamet günü ve yahlut ve hali olur, daimi kalır, ebediyen. Halit olur. Ve halit olur, daimi kalır, ebediyen. Fihi orada muhanen alçaltılmış olarak. Ve kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır.

Olur. Öyleyse cehenneme bir defa giren kişi orada artık ebediyen kalacaktır. Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Neyi? Müminin suresinin 33. ayet-i kerimesini. Ne diyordu 103. ayet-i kerimesini? Ne diyordu Allah-u Teala? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde şöyle ifade ediyordu. Kimin günahları sevaplarından çoksa onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Kıyamet gününde burada ebediyen kalacakları ayet-i kerimede net olarak ifade buyuruluyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. İlla men tabe ve amene ve amile amelen saliha. Fe ulaike yübed dilullahu seyyiatihim hasenat ve kânallâhu gafûren rahîmâ. İlla ancak men kim tâbe tövbe etti ve âmene ve mümin oldu ve âmene ve yaptı amelen salihan, salih amel, nefs tezkiyesi ve böylece o takdirde ilahike işte onlar yübeddilu çevrilir, Allah'ı Allah çevirir. Allah'ı Allah seyyiatim onların günahları, hasenatın hasenatlar, sevaplar ve kâne ve oldu Allah'ı Allah gafuren, gafur günahları sevaba çeviren, rahimen, rahim olan rahim esmasıyla tecelli eder. Ancak kim mürşidin önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp mümin olur ve salih amel yani nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir.

Burada Allah Teala bir tövbe merasimini ifade ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun üzerinde rahim esmasını tecelliye başlar ve gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki bakra, kalbindeki ekinet alınır, kalbinin mührü açılır, küfür kelimesi alınır, kalbine ihbat konulur. Allah onun kalbine ulaşır, göğsünden kalbine nur yolu açar. Ondan sonra ulaşır. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbine kişinin %1, daha sonra %2 rahmet girer. Ve bu kişi böylece bu noktada %2 rahmet girdiğinde huşu sahibi olur. Allah'tan mürşidini sorar. Mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. Ve kişi mürşidine ulaşır. Tabi olduğu anda bu ayet geçerliktedir. Kim mürşidi önünde tövbe ederse Allah Teala onun kalbine imanı yazar ve kişi mümin olur.

ne iman yazılıp imanı artan kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur. Burada imanın arttığı noktada kişinin

Allah Teala diyordu ki onların imanlarını arttırırız. Allah Teala onların imanlarını arttırırız diyor. Kişinin tabiyeti sırasında kalbine imanı yazmasıyla o kişinin kalbindeki mevcut iman arttırılmış oluyor. İman kelimesinin de kalbine girmesiyle. Yoksa kişinin mümin olduğu yer burası değildir. 14. basamak değildir. Kişinin mümin olduğu yer 3. basamaktır. Ama aslında 3. basamakla 7. basamak arasında 5-6 dakikalık bir fark olmasına rağmen 7. basamaktır. Yedinci basamakta bu kişi amenu olmuştur. Mümin olduğu yer burasıdır. Yani buradaki mümin oluş müessesesinde ölçü Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki kafir olmanın zıttı olan mümin olmaktır. Kimdir kafir? Kalbi mühürlü olan. Kişinin kalbi açılmıştır. Mühürlü değildir. Kalbin mühürü açılmıştır. Kimdir kafir? O kulaklarındaki işitme hassasının üzerindeki mühür açılmıştır. İşitme hassasının üzerinde mühür olan kişi kafirdir. Açılan kişi mümin olmuştur. Kalbinin mührü kapalı olan kişi, kalbi mühürlü olan kişi kafirdir. Kalbinin mührü açılan kişi mümindir. Kalbinin içinde küfür yazılı olan kişi, bu küfürle birlikte ekinnet bulunan kişi kafirdir. Ekinnetin ve küfrün alındığı anda kişi mümin olur. Öyleyse mümin olmanın başladığı yer 7. basamaktır. Ama 14. basamakta kişinin kalbine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah imanı yazıyor. O zaman kişi kalbindeki imanı artan bir mümin oluyor. Ayet-i kerime bunu net olarak söylüyor. Kalbindeki imanı artan mümin. Biz onların kalbindeki imanı arttırırız diyor Allah-u Teala. Tarif ettiği yer burası. 14. basamak. Kalplerin içine iman koyarak arttırıyor Allah-u Teala imanı. Kalplerin içine yazarak arttırıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala o insanlardan bahsediyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki diyor Allah Teala hayır siz mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının içine girdik deyin. İslam standartları içindeyiz deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Yani kalbinize Allah-u Teala imanı yazarak kalbinizdeki imanı arttırmadı. Kalbindeki iman arttırılan birisi olmadınız diyor Allah-u Teala. Fetih Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Huvellezî enzele sekinete fî kulübül müminine liyezdâdü imanen me'a imanihim. Velillahi cunudü semavati vel ard.
ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Müminlerin imanlarını iman ile arttırmak için onların kalplerine sekinet indiren O'dur. İşte imanlarının imanla artması müessesesi kişinin kalbine Allah-u Teala'nın gönderdiği sekinetle imanı yazması hali. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilir ve hikmet sahibidir. 71. ayet-i kerime, Furkan suresi 71. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubu ilallahi metaba. Ve kim tabe tövbe etti ve amile salihan ve salih amel nefs tezkiyesi yaptı ve böylece o takdirde innehu muhakkak ki o yetubu tövbe eder. Ve Allah'a döner. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel nefs tezkiyesi işlerse o takdirde muhakkak ki o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ruhu ulaşır. Yetubu ilallahi metaben. O Allah'a tövbeleri kabul edilmiş olarak ulaşır.

Allah'a ulaşır. Tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır. Hayattayken ruhu Allah'a ulaşır.

Furkan 70 ve 71 birbirinin arkasından iki olayı ifade ediyor. Önce tövbe işlemi, günahların sevaba çevrilmesi, sonra da ruhun tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri dönüşü. Tövbelerin kabulü günahların sevaba çevrildiğini ifade ediyor. Ali İmran 64'te Allah Teala diyor ki: Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve bizden mağfiret dileselerdi, tövbe ederek, senin önünde tövbe ederek bizden mağfiret dileselerdi, sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul eylediğini görecektin, kabul ettiğini görecektin. Öyleyse sahabenin talebini kabul ediyor, onların günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabe hakkındaki talebini kabul ediyor. Onların günahlarını bir defa daha affediyor. Günahları sevaba çeviriyor. Bir evvelki ayet-i kerime o. Günahları sevaba çevrilen kişinin ise ruhu Furkan 71'e göre tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Allah'a ulaşır. Hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Furkan Suresi 72. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُ نَزُورًا وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذ۪ينَ ve وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ şahitlik etmezler. Ezzura batıl, asılsız, yalan. Ve izamerru ve karşılaştıkları zaman bir ellavi boş söz ile merru geçip gittiler. Kiramen kerim olarak onurla, vakarla. Kerim olarak vakarla. Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Onlar Allah'tan ikram görmüşlerdir. Allah Teala evvela 7 tane onlara Furkan vermiştir. Birinci ikram. Her Furkan'da Allah onların sebephanesine dereceler yazarak onların günahlarını örtmüştür. 14. basamakta mürşitlerine ulaştıkları zaman, 12 tane ihsanla mürşitlerine ulaştıkları zaman Allah Teala onların günahlarını sevaba çevirmiştir. Göğüslerinden kalplerine daha evvel nur yolu açmıştır. 7 tane Furkan ve Allah'ın dizaynı içerisinde birçok Allah Teala'nın ikramı ve neticede günahları sevaba çevrilerek ruhlarının Allah'a hayattayken ulaşması. Allah Teala'nın yalancı şahitlik yapmazlar, boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler diyor. Kerim
Allah-u Teala'dan ikram görmüş demek. Allah'tan ikram görmüş olarak geçip giderler. İkramları da 12 tane ihsan, günahların örtülmesi, sevaba çevrilmesi, örtüldükten sonra bir de sevaba çevrilmesi yetmez. O noktadan itibaren de Allah-u Teala'nın onlara 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlaması ve bunu 1'e 700'e kadar çıkarması. Hepsi Allah'ın ikramıdır. Ayet 73. Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Furkan suresi 73. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yahirru aleyha summen ve umyanen. Vellezine ve onlar iza zükkiru hatırlatıldığı zaman bi ayati ayetler rabbihim onların Rabbi lem yahirru kapanmazlar olmazlar aleyha ona sümmen sağır ve ümyanen ve kör ama ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar

onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Neden olmazlar? Çünkü evvela gözlerindeki hicab-ı mestürü almıştır. Gözleri kör değildir. Sonra görme hastalarının üzerindeki gışavet isimli perde alınmıştır. Görme hastaları da artık görebilir hüviyettedir. Sadece gözleri değil, gözlerinin gördüklerini akla ulaştıracak olan merkez de, oradaki gışavet adlı perde de alınmıştır. Kör değildir kişi. Ve kulaklarındaki vakra alınmıştır. Kulakları işitir. Ve işitme hassasının üzerindeki perde alınmıştır. İşitme hassası da normal standartta da işitir. Hem uzuv görür, uzuv işitir. Hem de uzvun akılla bağlantı kurduğu noktadaki işitme, görme hassasıyla işitme hassası çalışır. Yeter mi? Bundan ötesi de var. Kalplerindeki ekinnet alınmıştır. Kalplerindeki küfür alınmıştır. Kalplerinin içine ihbat konmuştur Allah-u Teala tarafından. Ve bu kişi idrak edemezken idrak da etmeye başlamıştır. Bu özelliklerinde sahibidir. Ve Furkan Suresi 74. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yekulune Rabbena hab lena min ezvacina ve zürriyetina kurrete ayunin

وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. وَالَّذ۪ينَ ve الَّذ۪ينَ ve onlar. يَكُولُونَ söylerler derler. رَبَّنَا Rabbimiz heb. Bağışla. لَنَا bize. مِنْ اَزْوَاجِنَا eşlerimizden. Zürriyatina ve zürriyet. Kurrete ayunin göz aydınlığı. Vec'alna ve ic'alna ve ic'alna vec'alna bizi kıl, bizi yap li el muttakine takva sahiplerine imamen, imam. Ve onlar Rabbimiz eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere

Yani takva sahiplerine iman kıl. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler,

Sevgili kardeşlerim, takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlar. Birinci takva, irşat makamına ulaştığınızda ikinci takvanın sahibi olursunuz.

ve mürşidinize ulaştığınız zaman üçüncü takvanın sahibi olursunuz. Tabiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda dördüncü takvanın, fizik vücudu tesliminizde beşinci takvanın, bir yanlışlık yaptık. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde birinci takvanın sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuzda ikinci takvanın sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü takvanın sahibisiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a tesliminizde dördüncü takvanın sahibisiniz. Nefsinizin tesliminde beşinci takvanın sahibisiniz. İrşada ulaştığınızda altıncı takvanın, iradenizi Allah'a teslim yedinci takvanın sahibisiniz. Ve İmamet kademesinde olanlar o yedinci takvanın sahipleridir. Onu isteyenler bunlar. İrademizi de teslim alıp bizi iradene bağla ve bir hakkın takvanın sahibi olalım. Bizi de irşat makamının sahibi kıl ki imam olalım diğerlerine. Talepleri budur. Furkan Suresi 75. ayet-i kerime.

Bismillahirrahmanirrahim. Ulaike yuczevnel gurfete bima saberu ve yulekavne fiha tahiyyeten ve selama. Ulaike, işte onlar, yuczevne, Arapça cezalandırırlar, ama aslında gerçek manası ceza mükafat istikametinde de kullanılır. Mükafatlandırırlar. El gurfete, oda, yüksek yer, yüksek makam. Bima sebebiyle dolayısıyla sabiru, sabırları dolayısıyla ve yulekkavne ve karşılanırlar. Fiha, orada tahiyyeten, hayır dualarla, hürmet ve selamet dilekleriyle ve selamen ve selamla. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyat, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar.

Burada onlar için yüksek makamlar söz konusudur. Aslında makam bu aleme aittir. Gerçekten sabırlarından dolayı o makama ulaşanların iki muhteva taşıdığını görüyoruz. Bir, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. İki, sabrın sahibi olmak. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, her ikisi de daimi zikre ulaştığınız yerde değildir. Ondan çok daha ötededir. Daimi zikre ulaştığınız zaman ulul albab makamındasınız. Daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp kulağınız açılmıştır. Kalp gözünüz açılmıştır. Ehli tezekkürsünüz. Ehli hayırsınız. Ve ehli hikmetsiniz. Ama sabrın sahibi olmadınız. Burada Allah Teala size ulul albab makamında 7 tane yer katının sırrını verecektir. Sizi yerlerin melekutuna muhatap kalacaktır. Yerlerin melekutunu gösterecektir. Burada 7 mertebe nefsinizin kalbindeki afetler zaten bütün afetlerden kurtulmuşken 7 mertebe kalbinizin nurları müzeyyen olur. Bir sonraki kademede salah ihlas makamında kalbiniz halis olur. Orada Allah Teala size göklerin melekûtunu gösterir. İkinci defa 7 kat, 7 mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Sonra tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Bir, Allah size salah nuru verir. İki, günahlarınız örtülür. Üç, sevaba çevrilir. Dört, irşada ulaşırsınız. Yedi önde 14, dörtte sonradan şimdi saydığımız hususlar 18 defa müzeyyen oldu nefsinizin kalbi ve iradeniz Allah'a teslim olmak için hazırdır. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim alırsa irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle sizi müjdelerse o zaman 19 mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olur. O zaman sabırsızlık afeti çoktan yok olmuş olan kalbinizde sabrın gerçek anlamda sahibi olursunuz. Burada da sabırlarından dolayı diyor Allah Teala. Yüksek makamlar dediği de irşat makamı. Furkan suresinin 75. ayet-i kerimesinde onlar bulundukları mevkiin imamet makamına tayin edilenler. Yani irşat makamına. Gerçek imamet makamı irşat makamıdır. Makam ilmin ve irfanın ölçüsüyle Allah Teala tarafından verilir. Allah'ın verdiği bütün makamlar ilim ama asıl makamlar velayet makamları irfan ölçülerine göre verilir. Öyleyse ne zaman 17 mertebe müzeyyen olursanız nefsinizin kalbi o zaman bir hakkın takvanın sahibi olursunuz. O zaman irşat makamının sahibi kılınabilirsiniz. İşte o yüksek makamlar, o da yüksek yer, yüksek makam denilen urfeti kelimesinin manasına ulaşırsınız. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle karşılaştığınız gün 19 mertebe kalbinizdeki sabır hasreti gelişmiş olur. Ve Furkan suresi 76. ayet-i kerime Halidine fiha hasu net müstekarren ve mukama.
Halidine ebedi kalıcı olanlar fiha orada hasbünet güzel olduğu müstakarren karar kılınan yer karargah ve mukamen ve ikamet yeri. Orada ebedi kalıcılardır. Cennetten bahsediyor Allah Teala. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. İkamet yeri, kalma yeri. Sevgili kardeşlerim, ikame kelimesiyle ikame kelimesi birbirinden farklı manalar taşır. İkame, ikamet bir yerde yerleşmek, kalmak manasına geldiği halde ikame kıyamdan gelir. Öyleyse farklı iki tane mefhumdan bahsediyoruz. Bu ne güzel ikamet yeridir. Cennetten bahsediyor Allah Teala. Ve Furkan Suresi'nin 77. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya be u bikum rabbi lev la duaukum fakat kezzebtum fe sevfe yekunu lizama. Kul de söyle ma ya ve o değer vermez bikum size Rabbi Rabbim Revla eğer olmasa dua hüküm sizin dualarınız. Fe fakat oysa kat olmuştu kezzeptum siz yalanladınız. Fe fakat sefe yekûnu olacak nizamen elzem olan kaçınılmaz olan. Onlara yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a karşı gelenlere Rabbim dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak de. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememiş olanların azapla korkutulması asıl. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca diyor ki biz bütün resullerimizi bir, nebilerimizi iki, nezirlerimizi üç, amine olanları müjdelesinler ve olmayanları uyarsınlar diye göndeririz diyor. Burada da bir uyarı söz konusu. Siz yalanlamıştınız. Eğer bu dualarınızın arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa azap sizin için kaçınılmaz olacak. Ayetin manası bu. Hiç kimse olamaz ki Allah'a ulaşmayı dilemesin de Allah'ın cennetine girsin. Mümkün değil. Hiç kimse olamaz ki Allah'a ulaşmayı dilesin de cehenneme girsin. Bu da mümkün değil. Öyleyse sizin için azap kaçınılmaz olacak ifadesi kullanıldığına göre kesin olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hitap ettiği grup Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O dilemeyenler için kurtuluş söz konusu değil. Azap kaçınılmaz. Sevgili kardeşlerim, ölçü tek bir ölçü. Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün ilmi adım adım Allah-u Teala'dan alabilmeye ehil olmak demek. Gelişmenize göre ilim ve irfan size
Allah-u Teala tarafından adım adım teslim edilir. Geliştiren de odur, ilmi veren de odur, irfanı veren de odur. Ama her şey sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilesin ki, dileyin ki azap sizin için kaçınılmaz olmasın, azap olmasın sizin için. Ve Furkan suresinin 77. ayeti kerimesini tamamlayarak bir yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz tamamlanıyor burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde hepinizin bütün mükafatlara nail olmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı, Allah'ın irşat makamına tayin edilmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir zikir sohbetinde, bir dini sohbette bir araya getirdi. Dinimize giren hurafelerden bahsediyorduk. İşte hurafelerden birisi de dinde zorlama vardır ifadesi. Sevgili kardeşlerim, din Allah ile olan ilişkilerin esas yolunu çizdiği bir dizaynı içerir. Allah ile olan ilişkiler. Biz insanlar diğer insanlarla ilişki içerisindeyiz ve Allah'la ilişki içerisindeyiz. Allah ile kul arasındaki ilişkilerde hiç kimsenin zorlanması söz konusu olamaz. Namaz kılmak Allah ile kul arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Allah'ın emri Allah'a ibadet etmektir. Allah'ın emri Allah'a kul olmaktır. İbadet etmek de kul olmak da aynı kökten geldiği için insanlar asırlar boyunca bu iki kelimeyi birbirine karıştırmışlardır. Bu iki manayı, ibadet etmekle abd olmayı aynı şey olarak kabul edenler çıkmıştır ortaya ve Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesini insanlar dünyayı ibadet etsin diye gelirler şeklinde yorumlayanlar olmuştur. Ne diyoruz Allah-u Teala Zariyat 56'da? وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece kul olsunlar diye diyor. Li abudun. Sadece kul olsunlar diye, Allah'a kul olsunlar diye yarattık. Ama ibadet, kulluğun mutlak gerekli olan şartlarını içerir. Tamam. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İbadetin bütününü yapsa, İslam'ın 5 şartının 5'ini de 80 yaşında ölen bir insan 65 yıl gerçekleştirse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. O kişi sadece ibadet etmiştir. Ama abd olamamıştır, Allah'a kul olamamıştır. Ne zaman başlıyor tağuta kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlıyor. Ondan evvel insan oğlu tağutun kuludur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي O sahabe için söylüyor. Onlar tağuta kul olmaktan
İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İbadi diyor. Kullarım diyor. An yabuduha diyor. Kul olmaktan diyor. Tağuta kul olmaktan. Kendilerini kurtardılar. Vellezi ve onlar ki neştenebut tağute. Tağuttan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabuduha, ona, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Yabudu, kul olma fiili, abudu, kul. Öyleyse burada yabudu kelimesinin başlangıçtaki y'si fiil, kul olmak fiili, an yabuduha, mastar şekli. Tağda kul olmaktan iştinab ettiler. Burada kul kelimesi, abud kelimesiyle ifade ediliyor. Ve febeşir ibadi sondaki y'de benim anlamına geliyor. İbadi kullarım oluyor. İbad abudu kullar. Öyleyse Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kullandığı ifade neydi? Ve ma halektel insi ve cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a kul olma bir müessesedir ve sadece Allah'a kul olabilenler kurtuluşa ulaşır. İşte hiç kimse başka bir kimseyi zorlayamaz. Allah'a inansın diye, Allah'a ibadet etsin diye, Allah'a kul olsun diye hiç kimse başka bir kimseyi zorlayamaz. Bu Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir. Başka hiç kimsenin müdahalesine Allah-u Teala müsaade etmiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a de diyor ki, sen hiç kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak biz erdiririz diyor. Hidayete erdirmek bizim üzerimize vazifedir buyuruyor Allah-u Teala. Sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsanız, biliniz ki gideceğiniz yer cehennemdir. Hiç kimse sizi
cehennemden kurtaramaz kendinizden başka. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek iradi bir konudur. Kişisel iradeyi ilgilendirir. Kişisel irade, kulun iradesi, cüz'i irade aynı iradedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, o kişinin dışarıdan yapılan bir tesirle mümin olması, kurtuluşa ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Kişi mutlaka kendisi, kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilediği takdirde mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama başka biri o kişiyi hidayete hiçbir şekilde erdiremez, hidayetine sebep de teşkil edemez. Her halükarda mutlak bir şartı var Allah-u Teala'nın. O kişinin cüz'i iradesi, o kişinin kişisel iradesi Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. O irade Allah'a ulaşmayı dilemedikçe etrafındaki insanlar ona ne yaparlarsa yapsınlar, o kişi hidayet üzere olamaz, o kişi kurtulamaz. Dışarıdan yapılacak olan bütün müdahaleler, kimin tarafından yapılırlarsa yapılsınlar, o kişinin iradesine karşı bir zorlamayla kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, asla o kişiyi hidayete erdiremezler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayete erdirmeyi istemez miydi? Elbette isterdi. O yetimken amcası onu büyüttü. Ama amcası Allah'a ulaşmayı dilemedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ricalarına rağmen amcası Allah'a ulaşmayı dilemedi. Dilemezse ne olur? Dilemezse kurtuluşu mümkün olmaz. Hidayete eremez. Dilemezse hidayet üzere olamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayet üzere olamaz. Hidayette olamaz. Hidayeti de hayli hayli eremez. Öyleyse hiç kimse bir başkasını hidayet üzere kılamaz. O kişi bizatihi kendisi hidayete ermeyi istemedikçe. Allah-u Teala'nın kişisel iradeye ne kadar değer verdiğini görüyoruz. Bir kişinin cehennemden kurtuluşu bir tek şarta bağlanmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci bir şart yoktur. Her şey bu noktadan itibaren başlar. Kişinin cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren başlar. Bu ise Allah-u Teala'nın mutlaka o kişinin kalbinde göreceği, kalbinde işiteceği, kalbinde bileceği bir taleptir. Allah işitir, bilir ve görür. Kalbinizi, kalbinizdeki sesi işitir, Allah'a ulaşma talebini işitir. Kalbinizdeki talebi görür, kalbinizdeki talebi bilir. Öyleyse bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiyi hiç kimse zorla Allah'a ulaşmayı dileme noktasına ulaştırmak imkanının ve aynı zamanda da yetkisinin sahibi kılınmamıştır. Bu sebeple Allah-u Teala

beyan edilmiştir, tebeyyün etmiştir. İkisinin de özelliği belli, hususiyetleri belli olmuştur. Rüşt yolu ve gay yolu. Bu ayet-i kerimede Allah Teala yola rüşt ve gay adını kullanarak remzi olarak yolu muhtevasını almış. Gayla rüşt birbirinden tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, açıklanmıştır, birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır manası çıkıyor. Bu açıklamanın daha açık bir şekilde ortaya konduğu ayet-i kerime ise Araf 146'dır. Allah Teala diyor ki: "Se'asrufu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı." O kişileri ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Ve en yerev külle ayetin ayati la yu'minu bihi. Onlar bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar. Ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Ve onlar eğer rüşt yolunu, insanı irşada ulaştıracak olan, arkadan da Allah'a ulaştıracak olan ve Allah'a ruhu ve çin, nefsi ve iradeyi teslim ettirecek olan yolu gördükleri zaman onu asla yol ittihaz etmezler diyor. Allah-u Teala yol edilmezler. Ve en yerev sebilel gayye yettehuzuhu sebila. Eğer gay yolunu görürlerse onu yol edinirler diyor. Onu yol ittihaz ederler diyor Allah Teala. İşte rüşt yolu ve gay yolu ve serbest seçim. Dileyen dilediğini yol ittihaz eder. Sadece iki tane alternatif var. Ya rüşt yolu ya da gay yolu. Unutmayın, herkes doğumuyla birlikte gay yolundadır. Hiç kimse iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rüşt yoluna ulaşamaz. Gay yolundan ayrılamaz. Bu yol aynı zamanda dalalet yolu olarak da adlandırılır. Aynı zamanda cehennem yolu olarak da adlandırılır. Gay, cehennemin içindeki bir kuyunun adıdır. Gay kuyusu. Öyleyse gay yolu cehenneme götürecek olan yol demektir. Öyleyse unutmayın, bütün insanlar doğdukları andan itibaren bir dalalet çukurunun içindedirler. Hep dalalette kalırlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Kim kendi iradesiyle, yani bilerek, isteyerek kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerse, dalaletten kurtulabilen, hidayet üzere olan sadece onlardır. Rüşt yolu, irşat yoludur, hidayet yoludur. İnsanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edeceği yolun adıdır. Ve bu yola sadece serbest iradeyle verilen bir karar insanı ulaştırabilir. Böyle bir kararı Allah Teala hep bekler hepinizden. Hep kalbinize bakar. Acaba Allah'a ulaşmayı bu kişi dileyecek mi? Ve dilediği zaman da benim kulum olacak mı diye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar

Allah'ın kulu olmayı hak ederler. Sadece onlar tağutun kulu olmaktan kurtulurlar. Öyleyse iradi yapının Allah'a ulaşmayı dilemediği bütün noktalarda, bütün zaman parçalarında o kişi dalalettedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalette kalmaya mahkumdur. İnsanı dalaletten kurtaracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir ve serbest iradesiyle dilemektir. Hiç kimse bir başkası adına dilekte bulunur da dileğinin kabul edileceğini zannediyorsa hiç kimse bu hedefe ulaşamaz. Herkes bu sebeple kendisinden sorumludur. Aynı sebeple niyet amelden üstündür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemenin niyetine sahipse, Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi hiçbir aksiyonun içine girmemiştir. Sadece bir niyetin sahibidir. Ama bu niyet tek başına onu kurtuluşa ulaştırır. Ama amel, 80 yaşında ölen bir adam 15 yaşında sorumluluğunu almış, İslam'ın 5 şartını 65 yıl tatbik etmiş, bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyet, 65 yıllık ibadeti onun daha ötesinde bir değere sahip olarak örtüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç kimse zorla başka birine tesir edemez. Onun için Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinin başına Allah-u Teala la ikrahe fiddini koymuş. Dinde zorlama yoktur. Bu zorlamanın hangi standartları ihata edeceğini ise irşat yollarıyla gay yollarının, rüşt yoluyla gay yolunun birbirinden ayrıldığını söyleyerek giriyor. Femen yekfur bittaguti ve yu'min billahi. Kişisel irade burada görevini yapıyor. Tağutu tekfir ediyor. Tağutu devre dışı bırakıyor. Tağutu inanç hudutlarının dışına taşıyor. Tağutun kendisine emretmesine mani oluyor. Tağutu inkar ediyor, reddediyor. Buradaki küfür kelimesinin tağutu inkar ederse müessesesi hakim biliyorsunuz. Küfür kelimesi örtmek anlamına geliyor. Bir de inkar etmek anlamına geliyor. İnanmamak anlamına geliyor. Kim tağutu küfür ederse, yani onu devre dışı bırakırsa, onu inkar ederse, ve yu'min billahi, Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, fakat istemseke bir urvetil huska lenfisameleha, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Böyle bir durum kişiyi nereye ulaştırır? Bir sonraki ayet-i kerime Bakara
257 onu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala Allahu veliyyüllezine aminu. Allah aminu olanların dostudur. Öyleyse iki ayet-i kerimeyi birbirine bağlarsak kim tağutu inkar etmişse, reddetmişse ve aminu olmuşsa o Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ı veliyyüllezine aminu. Tağutu inkar eden kişi, reddeden kişi, aminu olan kişidir. Kendi iradesiyle, bilerek, isteyerek Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Rüşt yolunu bu sebeple seçmiş olan kişidir. Ve o Allah'ın dostluğunu kazanır. Allah amini olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler amini olanlar olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve diyor Allah Teala Allah onları, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Bütün kalpler doğuştan itibaren kapkaranlıktır. Nefs kalplerinden bahsediyor Allah Teala. O nefs kalpleri bütün insanlarda doğuştan itibaren %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, nefret, iftiralar, cimrilik, cehalet, bunların her birisi bir grup afetin içerisine girer. Öyleyse bu afetlerin her biri nefsimizin kalbinde karanlıkla temsil edilir. Nefsimizin kalbi doğduğumuz andan itibaren bu sebeple kapkaranlıktır. Doğduğumuz zaman Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ruh ise %100 pırıl pırıl aydınlıktır. Orada da bütün güzellikler vardır. Afetlerin tam tersi olan her şey. Öyleyse bir adım daha atalım. Ayet-i Kerime'nin devamına bakalım. Vellezine keferu, inkar edenlere gelince, kafirlere gelince, evliyahümit tagute, onlar tagutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar. Eğer bir kişi amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişinin nefsinin kalbini mutlaka %50'den fazla nurla dolduracaktır. Karanlık kalp aydınlanmış olacaktır. Devam ederse o kişi bu aydınlık giderek artacak ve o kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacaktır. Ama vuslata ulaştıktan sonra tağut, insan ve cin şeytanlar o kişiyi tuzaklarına düşürürlerse o kişi o zaman o gittiği yolu inkar eden hüviyete gelecektir. Başlangıçta zaten kişi kafirdi. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mümin oldu. Allah'a ulaştı ama ulaştıktan sonra fıska düştü, küfre düştü. Tağut onun aydınlık olan kalbini, en azından yarıya kadar aydınlanmış olan kalbini tekrar kapkaranlık hale getirdi.
Tağut bunu zorla mı yaptı? Hayır. O kişiyi Allah'ın yolundan saptırmak için, onun iradesiyle saptırmak için ona her türlü kötülüğü adım adım işledi. Ve kişi Allah'a ulaştıktan sonra yoldan saptı, dalalete düştü. Kendi iradi yapısıyla. Öyleyse karar sadece kişisel iradeye aittir. Onun dışındaki herkes sadece tesir alanı yaratmak isteyenlerdir. Yaratanlar değildir. O kişinin iradesi kabul etmedikçe hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemez. Hiç kimse kimseyi Allah'a ulaşmayı diletemez. Hiç kimse kimseye Allah'a ulaşmayı diletemez. Ve öbür taraftan o kişi dilemedikçe hiç kimse kimseyi, bütün insan ve cin şeytanlar dahil, hidayetten dalalete düşüremez. Kişinin dilemesi ve kişinin ulaştıktan sonra yoldan vazgeçmesi söz konusu olabilir. Ancak bu şekilde kişi hidayet üzere olur, hidayete erer ve hidayetten dalalete düşer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Bununla hem zorlamak isteyenlere engel koyuyor, hem de bunun mümkün olmadığını söylüyor. Zorlamakla hiç kimse kimseyi din sahibi kılamaz, kurtuluşa ulaştıramaz. Zorlamakla hiç kimse kimseyi Allah'ın yolundan da uzaklaştıramaz. Allah ile ilişki her şeyden evvel bir kalp ilişkisidir. Ve kişisel iradeyi Allah-u Teala mutlaka devrede görmek ister. Muhtevaya bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemiyor insanlar. Dilemedikçe birinci ve ikinci basamaklarda kalacaklardır. Allah-u Teala tarafından dilerseler diye seçilmiş olsalar da netice değişmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe daima dalalette kalacaktır. Hiçbir zaman kurtuluşu, hidayeti söz konusu olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki dinde zorlama yoktur. Hem Allah-u Teala tarafından zorlama yasaklanmıştır, hem de zorlamakla hiç kimse kimseyi Allah'ın yoluna alamaz, Allah'ın yolundan da çıkaramaz. Hidayete, hidayet üzere yapamaz, hidayete erdiremez, hidayetten de dalalete düşüremez. Meğer ki kişi kendisi karar vererek bunu yaparsa, yapsın, o zaman sonuç hasıl olur. Kişinin kendi iradesi Allah'ın yoluna girmeyi dilesin veya girmiş, hedeflere ulaşmışken gene o kişisel irade, Allah'a vuslat olan kişinin iradesi kendi standartları içinde kendisini devreden çıkartır, hidayetten kopartır. Başkası o kişiye tesir etmek konusunda ne kadar gayret sahibi olursa olsun, o iradi yapı istemedikçe o kişi yola giremez, yoldan da çıkamaz. Dış etkenler kendi istedikleri istikamette kişiyi yönlendirmeye çalışırlar. Ama son söz daima o iradenin, serbest iradenin sahibindir. Allah Teala insanları kişisel iradenin sahibi kılmış. Kendi iradenizle karar vereceksiniz. Öyleyse Allah'la kul arasındaki ilişkilerden bahsediyoruz.
ederse, kimse zorlanamazsa, dinde zorlama yoksa, diyorlar ki nasıl oluyor da Hazreti Ebu Bekir zekat vermeyen bir kabileye harp ilan etti. Hani dinde zorlama yoktu? Evet, dinde zorlama yoktur. Ama sadece Allah'la insan arası ilişkilerde. Zekat da Allah'la insan arası ilişkilerden birisi değil midir? Hayır, değildir. Zekat, başkalarını infak etmek için verilen bir nafakadır. Öyleyse hepinizin kazandığı parada %2,5'u, Hanefi mezhebindeyseniz bizim gibi, kazandığınız paranın %2,5'u mutlaka zekat olarak verilmek mecburiyetindedir. Sahabe en az 2 kat verirlerdi. Biz de onları örnek alarak hep 2 kat vermeyi esas alıyoruz. Ama 2 kat değil, 1 kat da verilebilir. Yanlış değildir, dine aykırı değildir. İsteyen 2 kattan da fazlasını verir. Kişisel isteğe dayalı bir olgu. Öyleyse bu kişisel istek nereye kadar geçerlidir? %1'e kadar iner, onun altı geçerli değildir. Kişisel istek ne söylerse söylesin, kişi mutlaka zekatını vermek mecburiyetinde, vermezse o zaman o devirdeki otorite olan Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e savaş hakkı veriyor bu. Çünkü o zekat oradaki fakirlerin Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş hakkı. Öyleyse burada zorlama var mı? Burada zorlama var. Zekat meselesi Allah'la kul arasında bir ilişki değildir sadece. Başka bir kulun hakkını gasp etmektir. Allah'ın kanunu gereğince Allah-u Teala kazandığınızın 1/4'ü mutlaka zekat olarak verilmelidir diyor. Zekat nisabı Hanefi mezhebinde 1/40'dır. Şafii mezhebinde %10'dur. Öyleyse gerçekten Hazreti Ebu Bekir bir savaş açmıştır. Zekat almak istikametinde ve bir zorlama yapmıştır. Ama bu sadece Allah'la kul arasındaki bir ilişki olsaydı Hazreti Ebu Bekir asla bunu yapamazdı. Başkasının hakkını gasp etmektir zekat vermemek. Kazandığınız paranın %5'i size haramdır. Başkasına aittir. Siz kazandınız ama o çalışamaz durumda olanın, şu veya bu sebeple iradesi dışında para kazanamayan insanların hakkıdır. Fakirlerin hakkıdır. O bir haktır. Allah-u Teala tarafından konulmuş. Sizin kazandığınızdan başkalarının da hakkı doğar. Allah-u Teala diyor ki para insanları birbirinden farklı yarattık para kazanmak hususunda. Yani bazı insanlar bazılarından para kazanma hususunda üstündür. Onlar daha fazla para kazanırlar. Ve biz niçin üstün kıldık diyor Allah-u Teala? Bu insanlar diyor iş yeri açsınlar da çalışmayan insanlara iş temin etsinler ve insanlar çalışsın. Allah'ın temel kanunu
çalışmaktır. Boş duranı Allah sevmez ifadesi de bu yönde kullanılır. Çalışmak asıldır. Daima gayret içinde olacaksınız. Sahabe gibi hep çalışacaksınız. Onların bütün ömrü birbirlerine yardım etmekle geçmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda, Allah'ın yolunda yapılacak olan çok şey var. İnsanların Allah ile olan ilişkileri ya onları kurtuluşa götürür ya da cehenneme götürür. Kurtuluş kıyamet günü cennete girmekle temin edilir. Ya dünya üzerindeki o cennete gitme şartlarını hazırlayan standart bir dilektir. Allah'laşmayı dilemek. O dilek yoksa, iradi yapı Allah'laşmayı dilemiyorsa hiç kimse kurtulamaz. Görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerde kişinin kurtuluşunu sağlayan yegane faktör o kişinin iradi yapısının bir talepte bulunmasıdır. Yani başka hiç kimse bir insanı kurtuluşa ulaştıramaz. Yetmez. Başka hiç kimse başka birini cehenneme atamaz. Neden bahsediyoruz? Son derece açık. Bir insanın cehenneme gidebilmesi Allah-u Teala tarafından şarta bağlanmış. Ne diyor Allah-u Teala? Kimin günahları kıyamet günü günahlarla sevaplar tartılır, mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi diyor Allah-u Teala cehenneme gider. Ebediyen kalmak üzere onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah-u Teala. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Günah nedir? Derecat kaybettiğiniz bütün olaylar. Bu olayların bir başka adı yani günahları sevaplarından fazla olan insanlardan bahsediyoruz. Kazanılan dereceler sevabı, kaybedilen dereceler günahı ifade eder. Kazanılan dereceler hasenatı, kaybedilen dereceler seyyiatı ifade eder. Allah Teala çeşitli isimler vermiştir ama aynı hedefe yönelik olarak ya derecat kazanırsınız ya da derecat kaybedersiniz. Şimdi kazanılan derecelere bakıyoruz. Kazanılan dereceler iki şekilde kazanılabilir. Yani başka bir irade sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verebilir. Ama derecat kaybetmenize hiçbir şekilde sebebiyet veremez. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Birisi bir başkasının malını çalıyor. Çaldığı an, çalan kişi çaldığı malın seviyesine göre, çaldığı malın değerine göre derecat kaybeder. Kaybettiği dereceyle o malın değeri birbirine daima eşittir. Hırsız, çaldığı malın karşılığı olarak derecat kaybeder. Ama malı çalınan kişinin o anda hesabı görülmüştür. Çünkü hırsızın kaybettiği derecat malı çalınana aynı anda